grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi, yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban için arama çalışması başlatıldı. Siirt'te kaybolan çoban ekiplerin çalışmasıyla arazide bitkin halde bulundu. Tunceli'de de mantar toplamak için araziye çıktıktan sonra kaybolan bir kişiye 12 saat sonra ulaşılabildi. Kahramanmaraş'ta ise kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

0: durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Hatay hariç olmak üzere Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanları Yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Bulgarca yayınlanan Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü adlı kitap Bulgaristan'da büyük ilgi görüyor. Gazeteci Nahide Deniz tarafından kaleme alınan Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'da askeri ateşe olarak görev yaptığı günleri anlatan kitap, Bulgaristan'da 3. baskıyı yaptı ve satışı 10 bini geçti. Hattımızda gazeteci Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü adlı kitabın yazarı Nahide Deniz var. Sayın Deniz, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Deniz, daha önce yine sizin çalışmalarınızdan yola çıkılarak Atatürk'ün Bulgaristan günlerini anlatan bir belgesel çekilmişti. Şimdi de kitabınız yayınlandı. Bütün bu süreçten dolayı sizi kutluyoruz. Bize kendinizden söz etmeniz mümkün mü acaba?
1: Hay, memnuniyetle. Aslında ben Bulgaristan doğumlu Türk'üm. Gazeteciyim. Bulgaristan'da Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünden, daha sonra da basın yayın bölümünden mezun oldum. Bulgar eski rejiminin Türklere yönelik asimilasyon kampanyasından, yani 1989'dan sonra Türkiye'ye göç ettim ve halen İstanbul'da oturuyorum. BBC Bulgarca bölümüne çalıştım. Halen başta Bulgar Haber Ajansı olmak üzere yazılı ve görsel haberler ve programlar, belgeseller yapıyorum. Hem Türkiye hem Bulgaristan'da gündemi takip ediyorum. Gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye'den, çünkü Türkiye...

0: Hani Bulgaristan'ın en yakın komşusu, ortak geçmişimiz var, benzeri örf ve adetler var. Türkiye'de yoğun göçmen camiası var, Bulgar cemaati var. Kısacası ilgi çok büyük Türkiye'ye, yani bir köprü gibi diyebilirim. Hem Türkçe hem Bulgarca çalışıyorum, Rusça ve Fransızca ileri derecede biliyorum.
1: Evet, çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz size. Sayın Deniz, biraz önce de söylemiştim, sizin çalışmalarınızdan yola çıkılarak Atatürk'ün Bulgaristan günlerini anlatan bir belgesel çekilmişti. Bu belgeselden de bize bahsetmeniz mümkün mü acaba?
0: Evet, kitabı bu Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü başlığı altında yayınlandı. Neden 440 gün sorarsınız? Çünkü atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Ekim 1913'te Sofya'ya Osmanlı'nın ilk askeri ateşi olarak atanıyor. Aynı yılın 20 Kasım'ında Sofya'ya varıyor ve 2 Şubat 1915'e kadar burada kalır. Bu 15 aylık süre 440 takvim gününe denk geliyor. Esasen sürgün sayılacak şekilde, yani İstanbul'dan uzaklaştırmak için Sofya'ya gönderiliyor ve kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen Mustafa Kemal çalışkanlığı ve üstün yetenekleri ile başarılı bir mesaiye dönüştürüyor bu görevi de yarattı.

0: Balkanlar dünya ve Avrupa tarihinde çok önemli bir dönemeçtir. Çünkü Osmanlı yönetimi bağımsızlığını ilan etmiş Bulgaristan ile ilişkileri yeni bir rayına oturtma çabaları çerçevesinde gelişen olaylarda Atatürk'e önemli rol veriyor. Mesela Talat Paşa bir açıklamasında şöyle diyor: "Bu işi yapacak biri varsa Mustafa Kemal yapar," diyor. Fakat genel olarak bu dönem çok bilinmiyor ya da efsaneleşmiş bilgilerle aktarılıyor. Hem Bulgaristan'da hem Türkiye'de daha çok bir Bulgar generalin kızıyla ilişkilendiriyordu. Oysa aşk hikayesi anlatmak kolay, fakat sadece bu yoldan giderseniz diğer detayları kaybedersiniz. Bunun için ben kitabımı hayale değil, arşiv belgelere, bir bu konularda uzman olan araştırmacıların bilgilerine, yaşanmış olaylara ve bunlara uzaktan yakından ilişkisi olan kişilere dayandırdım. Ben başta da size dedim, ben gazeteciyim, yazar değilim. Dolayısıyla kitabımı gazetecilik ilkesine göre yazdım. En az iki kaynaktan doğrulanarak ve böylece bilimsel niteliği de var. Zaten okuyucularımdan da gelen tepkilerde ön planı bu husus belirtiliyor. Ayrıca ben şunu da belirtmek isterim ki ilk kez bu kitapta Türk ve Bulgar tarihçiler bir arada görüşlerini paylaşıyor. Bu çok önemli çünkü iki ülkenin veya birkaç ülkenin tarihine mal olan olayları ve kişileri anlatmak için bu doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. 27 bölümden oluşuyor kitabım ve her biri önemli bir konuyu anlatıyor bir bütünün içerisinde. Yani böylece okurlarım daha kolay istedikleri bölüme odaklanabiliyor.
1: Evet. Peki bu çalışmaya sizi yönelten temel motivasyon neydi? Bu konuyla ilgilenmeye, bilgi ve belge toplamaya nasıl başladınız?
0: Şimdi ben zaten de Atatürk ile tanışmam çocukluk yıllarımda oldu. O zaman Türk ilkokulunda öğretmenimiz bize alfabeyi tanıtırken şöyle söylemişti: "Çocuklar, halen kullandığımız 29 harfli Türk alfabesi modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı ve reformcu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1928 yılında tanıtılmıştır. Alfabemiz Atatürk'ün devrim niteliğinde birçok reformlarından biridir," diyordu. Ve Atatürk bizim memleketimizde 1913-1915 yılları arasında Sofya'daki Türk Büyükelçiliği'nde askeri otaşe olarak görevde bulunmuş ve çok önemli izler bırakmış. Birçok köy ve kasabamızı ziyaret etmiş," diye anlatıyordu bizim öğretmenimiz. Hatta Atatürk'ün o dönemde Yeniçeri kıyafetiyle ve çekilmiş bir fotoğrafını göstermişti. Evde de büyüklerimiz sık sık Atatürk'ten övgüyle bahsederdi. Ne yazık ki 3. sınıftayken Türk okulumuz kapandı. Ancak çocukluk yıllarımda başlayan Atatürk'e ilgim artarak devam etti ve zamanla sonsuz bir hayranlık ve sevgiye dönüştü. Fakat Bulgaristan'da yaşadığım komünist rejimi döneminde Atatürk'ün ateşe militerlerin döneminden, görevlerinden hiç bahsedilmiyordu. Daha önce söylediğim gibi sadece gönül ilişkisi veya arkadaş, dostluk ilişkisinden bahsediliyordu. Dolayısıyla hele gene şeylere, arşiv belgelere ulaşmak mümkün değildi. Ancak 89'dan sonra, artık Türkiye'ye geldikten sonra işte arşivlere girme imkanım oldu. Buradaki birçok tarihçilerle, bilim adamlarıyla, bu konuda uzmanlaşmış olan kişiler, ki aralarında mesela Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'ı söylemek istiyorum. Konuştum. Dolayısıyla zaten de Atatürk'ün Bulgaristan'dan Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği raporların bir kısmı yayınlandı, incelendi. Bulgar arşiv belgeleri de bir kısmı açıklandı. Hatta büyük bir yayınlandı, büyük bir eser yayınlandı, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri. Dolayısıyla artık bu

konuyu hem anlatmak hem yazmak elzem oldu. Ama önce bunu bir belgesel olarak yaptım. Mustafa Kemal'in Sofya yılları 1913-1915. Neden sadece Mustafa Kemal? Çünkü o dönemde Atatürk henüz söylediğini almamıştır. Ve filmi de yine de gene arşiv belgelere ve de araştırmacıların bilgilerine dayandırdım. Filmin çok büyük ilgi gösterdi. Hem Bulgaristan'da özel gösterimlerde gösterildi. Bulgarca'da versiyonu yaptık, İngilizce'de versiyonu yaptık. Birçok ülkede de gösterildi. Hı hı. Dolayısıyla bu benim zaten de olan bilgilerimi daha da zenginleşti. Kitap yazma önerisi için, şimdi burada size de şunu da cevap vereceğim. Neden Bulgarca yazıldı şu ana kadar? Evet. Çünkü Bulgar yayın evinden talep geldi. Hmm. Hatta ilk başta ben biraz tereddüt ettim. Bulgar yayın evine dedim ki yani, ama ben dedim size bir ezberleri bozan bir kitap anca yazabilirim dedi. Dedim şu anda Bulgar toplumunda yerleşmiş, kalıplaşmış şeyler hakkında ben yazamam. Hı hı. Onlar da söyledi. Aslında dediler biz zaten de tam da bunu istiyoruz. Bakın bu çok önemli gerçekten de. Ve de araştırdım. Yayın evi de ciddi bir yayın evi. Yani bilimsel niteliği olan bir yayın evi. Bulgarska Historia. Ve de böylece ben nasıl yazacağımı onlara anlatınca tamam dediler. Ve de yazı bölümünde hatta sonra editoryal bölümünde hiçbir şeye karışmadılar. Çok rahat ve çok iyi çalıştım kendileriyle. Dolayısıyla çünkü editörlerimin de ikisi de tarihçiydi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla işte kitabın bilimsel açısından da bilimsel bir niteliği oldu. Zaten de birkaç Bulgar bilim akademilerinden birkaç kişi beni aradı, Bulgar tarihçilerden. Hı-hı. Ve de onlardan da çok olumlu dönüşler yaptım. Hatta bir iki kişi bile test yapacaklarmış benim kitabımda anlattığım bilgiler üzerine. Çünkü dediğim gibi her şey belgesiyle ve de bilgisiyle kitapta anlatılmıştır. Evet. Ayrıca ben bu kitapta şuna da çok önem verdim ki Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin, Atatürk aslında Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerinin mimarisidir. Ve bu mimariliğin evveliyatı, önceliği onun Bulgaristan'da dayanan, Bulgaristan'daki faaliyetine dayanıyor. Çünkü Atatürk ayrıldıktan sonra, Bulgaristan'dan ayrıldıktan sonra da ilişkiler devam ediyor. Hatta mesela bilinmeyen bir hadisedir. Dönemin Bulgar Başbakanı Aleksandar Stamboliski Atatürk'ün Kurtuluş Hareketi'nin silah ve gıda yardımı gönderiyor. Bu yardım çok büyük olmayabilir ama yani bunun yine de sembolik bir önemi vardır. Ayrıca 1916 yılında Bulgar ve Türk askerleri esasen bundan önce Balkan Savaşları'nda düşman olan askerler Dobruca'nın hürriyeti için ortak savaşacaklar ve bunu nereden? Çünkü Atatürk Bulgaristan'da 15 ay kaldığı süreciyle gösterdiği duruşuyla Bulgar siyasilerle, Bulgar üst düzey asker yetkilileriyle yaptığı münasebetler, ekonomisiyle ilgileniyor, tarımıyla ilgileniyor, Türkiye köylerini, kasabalarına

0: kitaplarında anlatıyor ve de o kadar kapsamlı bir şekilde, o kadar detaylı bir şekilde anlatıyor ki insan gerçekten de şaşırıyor. Nasıl oluyor? Yo, bu kadar kısa bir zamanda bütün bunları kavraması. Şunu da söylemek istiyorum ki yani Atatürk 1913-1915 döneminde Bulgar kamyonunda çok farklı bir Osmanlı subayı portresi çiziyor dedi. Aynı zamanda esasen subay olmasına rağmen bir diplomat olarak çok beğeni kazanıyor.
1: Peki Sayın Deniz, kitapta sizi araştırma sürecinde en çok şaşırtan bilgi ne oldu?
0: Şimdi beni çok şaşırtan bilgi şöyle oldu. Ben aslında arşiv belgelerin daha çok olmasını bekliyordum. Arşiv belgelerin azlığından yani bu beni şaşırttı. Bulgaristan'daki belgelerden konuşuyorum. Ama yine de orada onların arşiv belgelerinde olan bilgiler bilgileri bana yani çok şekilde bilgiler aktarıldı. Bu arada Bulgar Arşivler Genel Müdürü müdürüne de teşekkür etmek istiyorum. Ama kitabımda görüşlerini aktardım. Bulgar Kralı Simeon mesela çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki 1944'ten sonra birçok belgeler zaten de Moskova'ya, Sovyetler Birliği'ne gönderilmiş diye bunu kendisi söylüyor. Beni diğer şaşırtan veya daha çok üzen husus ve bunu burada belirtmek istiyorum. Zaten de ben okurlarım toplantılarda bunu söylüyorum ki Atatürk 15 ay Bulgaristan'da kalmış ve de hatta Bulgaristan hakkında çok önemli açıklamaları var. Bulgaristan'a düşman, Türkiye'ye de düşmandır. Ayrıca meclisin 1914 meclisin açılışında şöyle diyor: biz Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı güven üzerine kurup bu ilişkileri geliştirmek için tüm imkanları seferber etmeliyiz diyor. Ama buna rağmen ve de orada Sofya'da birkaç evde kalmış falan, buna rağmen ne bir lefha var, ne bir sokak adı var, ne bir büstü var. Oysa Atatürk konulu anıtlar, sokaklar, lefhalar 50 ülkede, yaklaşık 50 ülkede var ama Bulgaristan'da yok ve de ben bunu hep altını çiziyorum.
1: Çok üzücü bir durum.
0: Evet, evet. Yani ama işte konuştuğum kişilerle hepsi de tamam, evet, yani bir şeyler yapmalıyız. Belki de bu kitap sayesinde bir de kamuoyu oluştururuz diye düşünüyorum. Çünkü mesela biraz önce söyledim ya size, Atatürk 4 evde kalıyor. Üç evin envanteri bulunuyor sokağa. Ama dördüncü evin tapusunu bulamadık mesela. Hiçbir yerde yok. Çok uzun araştırmalara rağmen yani söylenti var, söyleniyor. İşte burada kalmış Atatürk ama şey yok, belgesi yok. Oysa ben belgeselci ve de belgesi olmadan bunu bunu yapamam. Kitabımda çok kıymetli bilim insanları, çok kıymetli diplomatlarımız yer aldı. Hem Türk hem Bulgar tarafından özellikle dönemin Sofya Büyükelçileri Hasan Ulusoy, Aylin Sekizgök Hanımefendi, bilim insanlarımızdan Ayşe Kayapınar'ı söyledim artık, Levent Kayapınar, Esra Sarıkuyuncu değerli. Dolayısıyla de bunlar çok büyük katkıları, bunların çok büyük katkıları oldu. Dolayısıyla Bulgar tarafından da bilinen ve tanınan çok ünlü bilim adamları, tarihçiler oldu. Dolayısıyla kitabın bilimsel veya

0: üretildiği sayesinde zannediyorum bu kadar çok Bulgaristan'da bu kadar çok ilgi gördü. Hatta bana gelen bilgilere göre arkadaşlar birbirine kitabı veriyorlar. Yani bulamayan arkadaş veya ya yılbaşı için hediye ediyorlar.
1: Çok
0: yılbaşı
1: güzel.
0: Özürleri de çıktı kitap ki. Bu okurlarım şunu soruyorlar. Bunun Türkçesi çıkacak mı?
1: Ne zaman çıkacak? Biz de çok merak ediyoruz.
0: Evet, Türkçesi çıkacak ve onun üzerinde çalışıyorum ve Türkçesinde bu Atatürk'ün Bulgaristan'daki Türklerle münasebetlerine daha çok geniş vereceğim. Çünkü bu Atatürk
1: yani Bulgarca
0: Bulgaristan'da
1: içeriğiyle aynı olmayacak mı Türkçe kitabınız?
0: Yani aynı olacak da belki de biraz daha da geniş
1: detaylı
0: yapacağım.
1: Olacak.
0: Biraz daha detaylı. Bir çok önemli unsur, şunu da belirtmek istiyorum. Atatürk'ün Bulgaristan Türkleriyle ilişkileri. Şimdi bu konu hiç çalışılmadı şu ana kadar ve de zannediyorum ki bu konu çalışmaya değer zaten de. Çünkü şöyle, Atatürk Bulgaristan'a ne zaman gidiyor? Osmanlı Bulgar topraklarından çekilmiş. Oradaki bizim Bulgaristan Türkleri azınlığı kendilerini sahipsiz hissediyor. Çünkü Osmanlı çıkmış değil mi? Ama Atatürk Sofya'dan hemen sonra Taşra'ya gidiyor. Filibe gidiyor, Plevne'ye gidiyor, Rusçuk'a gidiyor ve de Kızanlık'a gidiyor ve hep oradaki Bulgaristan Türkleriyle münasebe yakın ilişkiler kuruyor. Ve de onların zaten de eğitim seviyesinden, oradaki onların yaşam tarzından etkilenmiş görünüyor. Aynı zamanda da onlara o özgüveni, yani sahipsiz değiller diye o özgüveni veriyor. Zannediyorum zaten bu çok önemli. Çünkü 1925'te Türkiye ile Bulgaristan arasında ilk dostluk antlaşması kuruluyor. Ve de o antlaşma hala yürürlükte. Aynı zamanda da yani Bulgaristan'la yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'la önce Finlandiya ile sonra Bulgaristan ile böyle bir dostluk antlaşması imzalıyor ve de bu da Atatürk'ün oradaki hani muhacir dediğimiz muhacir sözüyle dediğimiz.
1: Sayın Deniz, çok güzel sohbet ama süremizin de sonuna geldik. O yüzden
0: evet.
1: Son cümlelerinizi alalım mı sizin?
0: Şimdi bakın, ben zaten de kitabımda da belirttim. Bu dönem hala tam olarak, yani bu dönem üzerinde çalışması gerekiyor. Bulgarlar da bunu söylüyorlar. Ve de şöyle düşünüyorum ki Atatürk hakkında ne kadar da konuşursak, ne kadar da anlatsak hep az olacak.
1: Evet. Sayın Deniz, size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızdan dolayı da size çok teşekkür ediyoruz ve Atatürk'ümüzü de rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, gazeteci Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü adlı kitabın yazarı Nahide Deniz hattımızdaydı.

0: Sevgili dinleyenler, Türkçeden Boşnakça'ya çevrilen öykülerin yer aldığı Türkçe Boşnakça Kardeş Öyküler kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu. Kitaptaki öyküler Bağlar Dergisi'nde yer alan eserlerden bir seçki olarak yayınlandı. Hattımızda Kuzey Makedonya Üsküp'ten Furkan Şaban var. Kendisi yazar. Sayın Şaban merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın Şaban, siz Bağlar Dergisi'nin yazarlarından birisiniz. Dergiden söz ederek söyleşimize başlayalım istiyorum. Dergi hangi kurum tarafından çıkarılıyor acaba?
1: Evet, yani ben Bağlar Dergisi'nin genç yazarlarından bir tanesiyim. Bağlar Dergisi, Balkanlardaki genç Türk akademisyen olsun veya Türkçe konuşan farklı kökenli yazarların önemli bir yayın organıdır. Dergi Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı himayesinde çıkarılmakta. 2022'de bu başladı. Şimdi ise 13. sayıya kadar ulaştık.
0: Evet, son sayısının içeriği de sahneden perdeye Balkanların hafızası. Derginin genel içeriğinden nasıl söz edersiniz bize acaba?
1: Yani öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Yani derginin ismiyle başlamak istiyorum. Yani isminle birlikte verdiğimiz bir güzel bir mesaj var. İşte Balkanlara özel çıkartılan bu derginin ismini bilerek biz Bağlar Dergisi dedik. Çünkü eskiden var olan bağlarımızı güçlendirmek adına edebiyatla biz hem Türkiye'de okuyan öğrenciler hem de Türkçeyi bilen Balkanlı kişilerin Türkçe yazması ve bu eskiden beri var olan bağları güçlendirme amacıyla oldu. Ve seçtiğimiz de konular bu minvalde, yani bu paradigmayla, bu gök kubbemizle ilgiliydi. Seçtiğimiz ilk işte konular, ana konular diyelim. Çizgiler, sınırlar, izlerdi. Yani bizim aramızda belki çizgiler ve belki sınırlar var. Fakat bu sınırlar gönül dünyamızda yok. Bunu ifade etmek istedik. Başka ana konularımız, başka konularımız dergilerde evdi, şahsiyetlerdi. Yani biz bir evin çatısı altındayız. Bunu vurgulamak istedik. Öykülerimizle, şiirlerimizle, denemelerimizle.

0: yıllarda işte peygamber sevgisini de ele almıştık Balkanlarda. Son sayımızda ise sizin de bahsettiğiniz gibi tiyatro konusunu, sahneden sinemaya, Balkanların hafızası konusunu ele aldık.
1: Evet, Türkçe Boşnakça Kardeş Öyküler kitabında hangi yazarların eserleri yer alıyor? Bu eserler nasıl seçildi Sayın Şaban?
0: Şöyle ifade etmem gerekiyor. Bu Bağlar Dergisi'nin yazarları çok şükür, yani ilk başta yani kendimize, belki ben de şahsen yani kendime çok fazla güvenmiyordum. Fakat bu Bağlar Dergisi'nin oluşturduğu atmosferden yola çıkarak çok güzel meyveler ortaya çıktı. Bu meyvelerin başında sizin bahsettiğiniz kitap bulunmakta. Yakın bir tarihte, yakın bir zamanda Kardeş Öyküler adında Boşnakça ve Türkçe olmak üzere iki dilde yaklaşık 31 yazar ve o 31 yazarın da öykülerini hem Türkçe hem Boşnakça çevirisini yaptık ve bunu kitap olarak yayınlattık.
1: Peki bu kitabın hedefi ne? Daha önce diğer dillere de çeviriler yapılarak yayınlandı mı acaba bu kitap?
0: Yok, bu kitapta yer alan öyküler Bağlar dergisinde ortaya çıkan, yazılan öyküler ve Balkanlara has, Balkanları anlatan güzel öykülerden ibaret ve bütün yazarlar da Balkan kökenli yazarlar. Buradaki amacımız bizim işte Balkanlarda Müslüman kardeşlerimiz, bizim kardeşimiz Türkiye ve Boşnakları birleştiren, kardeş yapan hassasiyetleri iki dilde anlatmak ve birbirimizi daha iyi tanımak. Hem Boşnakçayı hem Türkçeyi bu minvalde seçtik ve bu kitabın tanıtımını da Saraybosna'da yaptık. Hedefimiz bu öyküleri hem Arnavutça'ya hem Makedonca'ya çevirmek. Makedoncasını ve Arnavutçasını bunun çevirdiğimizde farklı şehirlerde tanıtımını yapıp eskiden olduğumuz, aynı sınırlarda olduğumuz atmosferi yeniden yaşamamız, aynı kültürde olduğumuzu farkındalık oluşturmaktı.
1: Evet, sizin bir de Üsküp'ün Yedi Rengi adlı kitabınız var. Bu kitabınızda öykülerden oluştuğunu biliyoruz. Kitabın adından söz edelim. Neden Üsküp'ün Yedi Rengi? Kitapta yer alan öyküler ve ele aldığınız konular neler acaba? Biraz kitabınızı anlatabilir misiniz bize?
0: Evet, ben ilk öykülerimi Bağlar Dergisi'nde yazmaya başladım. Ve Bağlar Dergisi'nde yazarken ya kendime şunu söyledim. Farklı öyküler yazabilirim. Fakat ilk önce insan kendisini tanımalı. Kendisini tanıyan Rabbini de tanır. Özlü sözünden yola çıkarak. Ben de kendi memleketimden başladım. Kendi özümü tanıyayım. Kendi memleketimi tanıyayım. Kendi memleketimin hikayelerini öğreneyim ve aktarmış olayım. O yüzden ben Üsküplü olduğum için Üsküp'le ilgili hikayeler yazmaya başladım. Ve yani tevafuken, yani böyle bir niyetle yazmamıştım. Fakat işte çocukluğumda benim zihnimde kalan işte yeşilliği vurgulamak için yeşil öyküsüyle başlamıştım yazmaya. Sonra işte Vardar Mavisi'ni, Üsküp'te Üsküp'ü ikiye ayıran Vardar Nehri biliyorsunuz. O da Vardar Mavisi diye bir öykü yazmıştım. Beyaz Tentene, Siyah Kapıcık, Sarı Mendil, Kırmızı Knişka, Renksiz Şehir gibi öyküler yazıp renklerden yola çıkarak kitabımı tamamladım. Niye Üsküp'ün 7, sadece 7 ile sınırladım? Nefsin yedi mertebesinden yola çıkarak ben bu renkleri almıştım ve ona göre sonunda Üsküp'te bir kişiyi kaybediyorum. Yani vermek istediğim mesaj şu: bir insan bir sevdiği bir şeye kendisini vermedikçe o şey de ona açılmıyor. Yani bir insan sevdiğine fedakarlık yapması gerekiyor ki onunla hemhal olsun, onunla dost olsun. Biz de kendi şehrimizi, kendi memleketimizi, kendi ruhumuzu sevmemiz gerekiyor ki o ruh ya da o memleket bize bir şey katsın, biz de ona bir şey katalım.
1: Evet, Sayın Şaban çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Size de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na da, Gülün Hanım'ı size de çok teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Kuzey Makedonya Üsküp'ten yazar Furkan Şaban vardı.

Sevgili dinleyenler, tarihi ve doğasıyla markalaşan Batı Balkan ülkeleri turistlerin uğrak yeri oldu. Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Karadağ tarihi ve doğal güzellikleriyle bu senede turizmde rekor sayılara ulaştı. Osmanlı mirası yapıları, antik çağdan kalma kentleri, otantik köyleri, masmavi denizi, sahilleri, nehirleri ve yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla her geçen yıl daha çok turisti ağırlayan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Karadağ 2025 sezonunda da milyonlarca kişinin uğrak noktası oldu. Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ülkeyi yaklaşık 10 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Verilere göre Arnavutluğa en çok komşu ülkeler Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan turist gelirken, Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden turistler ülkeyi ziyaret etti. Arnavutluk Başbakanı ülkesinin 2024'te turizmde Avrupa birincisi olduğunu aktardı. Arnavutluğu ziyaret eden turist sayısı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre geçen yılın yaz ayları döneminde önemli oranda arttı. Turizm hedeflerinde Arnavutluk 2030'da Balkanların turizm şampiyonu sloganını belirleyen Arnavutluk hükümeti kalkınma öncelikli sektörler arasında turizme öncelik verdi.

Bosna Hersek turist sayısında rekor kırdı. Bosna Hersek İstatistik Ajansı verilerine göre 2025 yılının 8 ayında yaklaşık 950 bin turist ülkeyi ziyaret etti. Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %11 artış gösterdi. Bosna Hersek'e bu dönemde en çok Türkiye'den turist geldi. Sıralamada Türkiye'yi Hırvatistan, Sırbistan ve Suudi Arabistan takip etti. Bosna Hersek'e 8 aylık süreçte Türkiye'den 145 bin turist geldi. Saraybosna'daki yetkililer geçen yıl rekor kırdıklarını ve 630 binden fazla turisti Saraybosna'da ağırladıklarını söyledi. Başkent Saraybosna'yı ziyaret eden turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik artış oldu. Turist profili incelendiğinde ziyaretçilerin %90'ı yabancı, %10'u ise yerli turistlerden oluşuyor. Saraybosna en çok Türkiye, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Çin, Sırbistan, Almanya, Amerika, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten turist ağırlıyor. Turistlerin 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı ile ilgili yerleri de ziyaret ettiklerini dile getiren yetkililer, ziyaretçilerin kuşatma hattını, Umut Tüneli'ni ve diğer turistik noktaları görmek istediğini belirtiyor.

Kuzey Makedonya'yı en çok Türkler ziyaret ediyor. Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu'nun aylık ve dönemlik paylaştığı verilere göre ülkeyi en fazla Türkler ziyaret ediyor. Yaz mevsiminde ayda ortalama 250 bin turist bulunurken bu rakamın yarıdan fazlası yabancı turist olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Kuzey Makedonya'yı ayda ortalama 51 bin Türk vatandaşı ziyaret etti. Bu toplam yabancı turist sayısının %42'sine tekabül etti. Ülkenin turizmde bu senede rekor kırması bekleniyor.

Kosova'da da turist sayısı artıyor. Kosova İstatistik Ajansı'nın paylaştığı konaklama istatistiklerine göre ülkedeki otellerde yaz aylarında ortalama 45 bin yabancı turist konakladı. Kosova'ya en fazla yabancı turist Arnavutluk, Almanya, İsviçre ve Türkiye'den geldi. Kosova İstatistik Ajansı tarafından 2025 için paylaşılan verilere göre ülkedeki otellerde geçen yıl yaklaşık 360 bin yabancı turist konakladı. 2024'e göre bu sayı büyük oranda arttı. Öte yandan ülkedeki tek havalimanı Priştine Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı'nın bu sene 4 milyon yolcu barajını aşması bekleniyor. Sırbistan'a en çok Türk turist geliyor. Sırbistan Turizm Birliği verilerine göre 1,5 milyonu aşkın turistin ülkeyi ziyaret etmesiyle 2025 sezonu rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre ülkeyi ziyaret eden Türk turist sayısında geçen sene rekor yaşandı. Sırbistan'a gelen turist sıralamasında Türkler birinci sırada yer aldı. 2025 yılının ilk yarısında Türk turist sayısı yaklaşık 200 bin olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den gelen turist sayısında büyük artış kaydedildi. Ve Karadağ'da geçen yılın 9 ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin turistin ziyaret ettiği belirtildi. Bölgede en çok ziyaret edilen yerler Arnavutluk özelinde sahil şeridiyle turistlerin yaz aylarında en çok tercih ettiği ülkelerden biri haline gelirken, Bosna Hersek başta, başkent Saraybosna olmak üzere Mostar ve Travnik gibi kentlerdeki tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği kent olan Saraybosna, National Geographic dergisi tarafından 2025 yılı için ziyaret edilecek yerler arasında dünyanın en iyisi seçilmişti. Kuzey Makedonya'da başkent Üsküp tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekerken Ohri Gölü de ülkedeki bir diğer ziyaret noktası. Kosova'ya gelen turistler Priştine ve Prizren'i tercih ederken Sırbistan'da başkent Belgrad ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği kent oluyor. Karadağ'da özellikle sahil şeridinde bulunan Budva ve Kotor, turistlerin en yoğun geldiği kentler olarak dikkati çekiyor. Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik bu haftada. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: yolcuları Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlık da ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola Vakti.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Mola Vakti başladı.
3: Hoş geldiniz Mola Vakti'ne. Nilgün, bugünkü konu gerçekten seni çok ilgilendirir.
2: Aa, altın mı? Mücevherler mi? Yoksa güzellik sırları mı? Ya da moda mı?
3: Hiçbiri. Futbolun en büyük sahnesi açılıyor Nilgün, Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası'ndan bana ne, beni ne ilgilendirir derdim ama bugün demeyeceğim. Çünkü Dünya Kupası'nda bizim milli takımımız da var 24 yıl sonra. Heyecanla, merakla bekliyorum aslında ilk maçımızı.
3: Peki sormak istiyorum. Maçlar saat kaçta oynanacak, haberin var mı bundan?
2: Maçlar akşamları oynanıyor ya artık. Alırım çekirdeğimi, geçerim televizyonun karşısına, izlerim milli maçlarımızı. Ama diğerlerinin maçlarını izlemem çünkü başka takımları seyredip zevk alacak kadar futbol meraklısı değilim.
3: Bence çekirdek yerine sen yumurta haşla. Bir peynir tabağı hazırla kendine.
2: Neden?
3: Konfleks olabilir. Çünkü maçların izleneceği saat akşam değil. Sabah 5-6 gibi. Ya uykusuz kalacaksın, çok kahve içmen lazım. Ya da çok erken uyanacaksın, yine çok kahve içmen lazım.
2: Ben erken uyanırım ama.
3: Yani maçlar Türkiye saatiyle 5 ve 6'da, bir daha hatırlatayım. Sen şimdi
2: diyorsun.
3: Neden diye soracaksın.
2: Evet.
3: Çünkü Dünya Kupası Amerika'nın kuzeyinde düzenleniyor. Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da. Aramızda çok saat farkı var. Bu nedenle de sen maçlar için ya uyanacaksın erkenden ya da hiç uyumayacaksın.
2: Bak şimdi çok üzüldüm. Ben kendi maçlarımız için sabahın köründe uyanıp seyrederim de sen kendi derdin.

0: Derdine yan.
1: Benim ne derdim var ki?
0: Ben emekliyim. Uyanırım, maçımı seyrederim. Sonra uyurum, uykumu alırım. Sen ne yapacaksın sen? O uykusuzlukla nasıl işe gideceksin?
1: Ya erken uyurum, erken kalkar izlerim ya da Türkiye'm için biraz uykusuz kalırım derim.
0: Hiç sanmıyorum ama peki diyeyim. Bir erkek olarak heyecanlı mısın? Milli takımı izleyeceğim, futbola doyacağım diye.
1: Milli takımı izleyeceğim diye evet ama futbola doyacağım diye dersen yani milli takımın olması gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Onun dışında hatırlarsan ben basketbol izleyicisiyim. Bireysel sporları severim. Öyle
0: Futbolu?
1: benim için düşük profilli izleyici diyorlar. Ama burada yüksek profilli olacağım. Neden Türkiye diye bağıracağım.
0: Neden Dünya Kupası bölümü yapalım? Ben hazırlayayım diye ortalığı birbirine kattın
1: Senin
0: ya.
1: için
0: Benim için mi? Ne alakası var Dünya
1: çok
0: Kupası'nın
1: alakası var.
0: benimle?
1: Göreceksin neler neler anlatacağız.
0: Şimdi formaların desenleri, şekilleri, futbolcuların saç stilleri, izleyicilerin hazırlayacağı gösteriler, açılış şovu, kapanış şovu. Bak bunları izlemeyi severim.
1: Bayağı biliyorsun bak neler anlatabileceğimizi. Evet.
0: Dünya Kupası denilince benim alakam olan konular bunlar. Bir de milli takımımızın maçları
1: Bu
0: olur.
1: saydıkların hepsini anlatacağız. Gerçekten bunlar önemli. Yani yine Shakira ile başlayan bir Dünya Kupası izleyeceğiz. Ama çok sevdiğim bir şey daha var.
0: Neymiş o?
1: Dünya Kupası'nın kendisi, yani kupanın kendisi. O kupa ne biliyor musun? Altın.
0: Nasıl? Gerçekten mi altın? Genelde kaplama olur ya.
1: Gözlerim büyüdü ama.
0: Evet.
1: 6 kilogram 175 gramlık bir kupa bu. 18 ayar altın.
0: Tamamen mi altın?
1: 4 kilo 93 gram saf altın var içinde.
0: Oo, çok güzelmiş. Keşke benim olsa.
1: Keşke bizim olsa diyeceğiz. Milli takımımız o kupayı kazanıp gelse ülkemizde de bayram olsa o kupanın ne kadar altın olduğunun değeri olmaz bizim için. Artık başka bir anlamı olur.
0: Olur inşallah diyelim.
1: Maçlar elbette heyecanlı geçecek Nilgün. Futbolcular ter dökecek sahada. Sevinenler olacak, üzülenler olacak ama biz bu konuyu biraz farklı yönleriyle ele alın dedik Feray'la. Hatta
0: Hatta
1: ben
0: sen
1: dedim de
0: dedin.
1: diyebiliriz.
0: Evet.
1: Feray da sen ilgilenip araştıracaksan, yazacaksan olur dedi. Ben düzenlemeler yaparım sadece diye de ekledi. Bunun pazarlığını yaptı. Ben de dedim ki olur. Ve dedik ki Nilgün'üme de kıyamam. O da sana soru soran olsun dedi
0: Ay
1: Feray.
0: teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Hadi sen yap şovunu. Bu program sana armağan olsun dedi bana.
0: Ay ne kadar güzel demiş benim düşünceli, kibar, naif arkadaşım.
1: Çalıştım, araştırdım. Biraz da heveslendim. Çünkü ucunda milli takımın alacağı kupa var.
0: Tamam, peki. Bu program senin olsun. Başla o zaman anlatmaya.
1: Önce şuradan başlayalım Nilgün. Futbol sadece 90 dakika, bir de artı dakikaları da var. 90 dakika oynanan bundan ibaret bir oyun değil. Ekonomiden sanata, siyasetten popüler kültüre birçok alanı etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Tarih boyunca rekorlar, tuhaf kurallar ve şaşırtıcı olaylarla dolu futbol maçları.
0: O zaman hadi hemen başla dinliyoruz.
1: Kendimizle başlayalım diyorum. Biz Türkiye olarak Dünya Kupası'na çok sık gidemedik ama gittiğimiz zaman da unutulmaz hikayeler bıraktık. Hem gurur, hem dram, hem mahalle arasında hala anlatılan anılar çıktı ortaya. Türkiye ilk kez 1950 yılında Dünya Kupası'na gitme hakkını elde etti. Ancak Brezilya'da düzenlenen şampiyonaya aşırı masraflı olacağı için gidilemedi. Hindistan, İskoçya ve Fransa gibi ülkeler de benzer ve başka nedenlerle bu turnuvaya katılmadı. Çünkü o yıllarda ulaşım bu kadar kolay ve bu kadar ucuz değildi. Gemilerle yolculuk yapılıyordu. Futbol bir sektör değildi bugünkü gibi. Sponsorları yoktu. Futbolcular da zengin değildi. Başka işlerde çalışıyorlardı ve bazıları işlerinden izin alamıyordu. Gidilecek yerin Brezilya olduğunu düşün. Yani çok uzak ve çok
0: Çok
1: uzun
0: evet.
1: sürecek. Hatta bu nedenlerle 1950 Dünya Kupası eksik katılımlı oynandı. Bizim ilk gerçek Dünya Kupası maceramız 4 yıl sonra 1954 yılında. 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile İspanya aynı puana geldi. Bugünkü gibi averaj kuralları net değildi. Ek maç oynandı, yine eşitlik bozulmadı, sonunda kura çekildi. Anlatılan meşhur hikayeye göre küçük bir çocuk zarf seçti ve Türkiye çıktı. Yani Dünya Kupası bileti resmen yazı tura kaderiyle geldi. Böylece Türkiye 1954'te İsviçre'de düzenlenen 5. Dünya Kupası'na ilk kez katılmış oldu. 17 Haziran

0: İran'da ilk maçını Almanya'ya karşı yapan milli takım 4-1 kaybetti. Ama maçın ikinci dakikasında ilk golü bulan taraf Türkiye'ydi. Golü Suat Mamat kaydetti. 1974'te de önemli bir gelişme var Türkiye için. İlk futbol hakemimiz orada görev yapıyor. Adı Doğan Babacan. Onun bir özelliği var. Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını gösteren hakem.
1: Sen bunları çalıştın da mı biliyorsun yoksa
0: Bazılarını biliyorum, bazılarını çalıştım. Bunu biliyorum mesela.
1: biliyor muydun? Evet, ben bilmiyordum mesela. Yani bu kadar ilgiliyim.
0: Ve 2002 FIFA Dünya Kupası bizim en büyük sevincimiz biliyorsun
1: Ay
0: bu.
1: hatırlıyorum. Çok heyecanlı, çok güzel günlerdi. Bir de neden hatırlıyorum? Yani öyle kolay kolay hatırlamam da. Eşim o zaman ciddi bir operasyon
0: Geçmiş
1: geçirecekti.
0: olsun.
1: Teşekkür
0: Tedavi
1: ederim. O
0: göstermesi.
1: yıllarda evet. Uzunca bir süre evde kalacaktı, istirahatli olacaktı. Biz de dedim ki büyük bir ekran televizyon alalım. Sen hiç değilse Dünya Kupası'nı rahat rahat seyret. İlk büyük ekran televizyonumuzu o yıl
0: Ha, o zaman
1: almıştık biz.
0: plazmaydı daha. LED
1: Tabii
0: ekranları
1: tabii
0: henüz
1: tabii.
0: falan.
1: Hayır değildi, değildi. Hatta böyle altının televizyon sehpası falan
0: Daha
1: da
0: vardı.
1: vardı. Evet.
0: Maçlar o zaman da çok erken saatlerdeydi. İnsanlar işe gitmeden önce maç izliyorlardı. Kahvehaneler sabah doluyor, öğrenciler derse uykusuz gidiyor, memurlar gözleri kıpkırmızı işe yetişiyordu.
1: Sen de mi öyle geliyordun?
0: Ben yurt dışındaydım o zaman. O zaman Filistin'le ilgili bir göreve gitmiştim. İsrail ve
1: Seyredemiyor
0: Filistin
1: muydun oralara
0: topraklarında
1: gidince?
0: İbranice ve Arapça izlemek zorunda kaldım. O zaman tabii böyle
1: Ha.
0: bir YouTube teknolojisi falan
1: Tabii,
0: yok. 2002'den
1: tabii.
0: bahsediyoruz. Maçları öyle YouTube'dan izleme şansın yok. Ya İbranice izledim. Ya izledim, anlamaya çalıştım ya da Arapça.
1: Olsun, golleri
0: Ya
1: görmen
0: Filistin
1: yeter.
0: tarafında Arapça, İsrail tarafında İbranice dedim. Haim Revivo o zaman İsrailli bir oyuncuydu ve Fenerbahçe'de oynuyordu. O da yorumcuydu onların televizyonunda. Bunu hatırlıyorum ben ve Türk bayraklarının Kudüs sokaklarında nasıl dalgalandığını gördüm.
1: Güzel,
0: Ramallah'ta
1: değişik bir
0: nasıl dalgalandığını
1: tecrübeymiş,
0: gördüm.
1: evet.
0: Tabii çok güzeldi. Ya benim için çok önemli bir anıdır bu. Bir neslin ortak cümlesi uyumadık ama değdiydi o zaman. Uyumadık
1: Evet,
0: ama değdi.
1: değdi.
0: Hasan Şaş'ın Brezilya'ya attığı gol hala hafızalarda. Çünkü o dönem Brezilya yenilmez uzay takımı gibiydi. Kadrolarında Ronaldo, Nazario, Ronaldinho ve Rivaldo vardı. Türkiye'nin kafa tutması bile insanları inanılmaz heyecanlandırmıştı. İlhan Mansız'ın Senegal maçında attığı altın gol milyonları sokağa döktü. Gençler şimdi bilmeyebilir Nilgün.
1: Tabii ben de genç olduğum için ben de bilmiyorum. Bana da anlat.
0: Eskiden uzatmada gol atan takım maçı anında bitiriyordu. Yani altın gol atıyordu. O attığı golle bitiyordu. Uzatmanın ikinci dakikası da olabilir, bu onuncu dakikası da
1: Evet.
0: olabilir. İşte o altın golü kim attı? İlhan Mansız attı Senegal'e. Ve biz yarı finaldeydik artık. Yani ilk dördü garantilemiştik. İnsanlar sevinçten gerçekten çıldırmıştı. Mahallelerde korna sesleri sabaha kadar sürdü. 2002'de Türkiye'nin tavrı insanlara çok farklı da gelmişti. Oyuncular çekinmiyor, büyük takımlardan korkmuyordu. Bu yüzden halkta inanılmaz bir özgüven oluştu. Sokakta çocuklar "biz herkesi yeneriz" havasına girmişti.
1: Sen de girdin ha havaya.
0: Girdim.
1: Yani böyle bir maç anlatır edasında
0: Biraz spor
1: anlatıyorsun.
0: olduğu için o
1: Güzel,
0: edayla da
1: güzel.
0: anlatayım
1: Evet,
0: dedim.
1: bence de devam et lütfen.
0: O yaz Türkiye'de futbol sadece spor değildi. Toplu moral kaynağıydı. 2002'de Türk taraftarlar özellikle Güney Kore'de çok sevildi. Türklerle Korelilerin tarihi bağları sık sık konuşuldu o dönem. Maçlardan sonra iki ülke taraftarlarının birlikte kutlama yaptığı görüntüler hala paylaşılıyor. Birçok Koreli taraftar Türk bayrağı taşıyordu. Hala o görüntüleri görebilirsiniz. Rüştü Reçber'in gözaltına sürdüğü siyah boyayı hatırlarsın belki.
1: Hatırlarım.
0: Hatırlıyorsun.
1: Tabii hiç
0: Dünya Kupası'nın
1: unutmadım.
0: siyah boya sürüyordu
1: Evet.
0: böyle. Kömür sürdüğünü varsay.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nın sembollerinden biri olmuştu. Birçok çocuk mahallede maça çıkarken aynı şekli yapıyordu yüzüne. Bazıları ciddi görünmeye çalışıyor, bazıları da kömürle yüzünü boyuyordu. 2002'de Türkiye maç oynarken gol olduğunda aynı anda tüm mahalleden aynı ses yükseliyordu.
1: Gol.
0: İşte bu
1: Ve biz
0: sesi...
1: televizyonu boşa almamış olduk. Üçüncülükle kapadık Dünya
0: Evet,
1: Kupası'nı, değil
0: üçüncülükle
1: mi?
0: kapadık.
1: Evet.
0: İşte bu gol sesini yine duymak istiyoruz. Yani ne dedik?
1: Duyalım. Evet.
0: Dünyanın en büyük sahnesi bu. Şimdi 48 ülke mücadele edecek ama diğer 47'den belki Özbekistan'a ayırabiliriz. Türk dünyasını temsil eden Türkiye var. Özbekistan'a da İkincilik hadi onları da ona verelim.
1: Verelim.
0: Türkiye için gerçekten kalbimiz zıp zıp atacak.
1: Evet.
0: WhatsApp numarasını hatırlatalım.
1: Hı.
0: Acaba izleyicilerimizin kalbi nasıl atacak? Küt küt mü atacak?
1: Güm güm
0: Güm
1: mü
0: güm mü
1: atacak?
0: atacak? Nasıl atacak? İşte onu WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatarak onlara soralım.
1: +90 507 458 85 89 +90 507 458 85 89 dinleyicilerimizin Dünya Kupası ile ilgili geçmişte yaşadıkları da olabilir ya da şu an için neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar, neler bekliyorlar bu düşüncelerini de paylaşabilirler.
0: Şimdi marş haline gelmiş bir şarkıyla devam edeceğiz. Tarkan söylüyor. Bir oluruz yolunda.
1: Hadi biz de söyleyelim.
0: Aram.

0: Evet, kaç yıl geçerse geçsin muhteşem, her zaman aynı zevkle, gururla dinlemeyi sürdürüyoruz
1: Üst
0: değil mi?
1: Üst Süre'de bu kadar güzeli yapılamadı ya.
0: Yapılamadı,
1: yani hiçbiri,
0: gerçekten
1: çok şarkı
0: yapılamadı.
1: yapıldı, çok
0: Evet.
1: marş yapıldı ama
0: Evet.
1: hiçbiri bu tadı vermiyor.
0: Evet.
1: Sen o sabah erken kalkmasan oraya gitsen diye düşündüm ben bunu yazarken. Bilet al, otel parası ver. Ya, dünya turu da yapmış olursun dedim. Ya param var diye düşündüm.
0: Benim
1: Tabii
0: için.
1: tabii senin
0: Ha,
1: için.
0: evet.

0: 1500 lira, 100 dolar civarı, 4600 lira oldu hatta şu anda. Final maçının bilet fiyatı ne kadar biliyor
1: Ne
0: musun?
1: kadar?
0: En ucuzu 300 bin lira.
1: O 300 bin
0: Aşar mı
1: lira.
0: seni de? Zorlar mı?
1: Yani beni aşıp aşmaması değil de o kadar para verir miyim? Maç izlemek ama milli maçımız değil
0: Milli
1: mi?
0: maç İnşallah final maçını,
1: Ha,
0: final maçını bilet
1: inşallah.
0: fiyatı da inşallah Türkiye Brezilya izliyorsun
1: O zaman
0: mesela.
1: giderim be. Ama kale arkasından izlemem. 300 daha fazla verir mi?
0: Biraz daha görürüm diyorsun.
1: Bence de.
0: Bir maskotları var, onu hatırlatalım. Kanada'nınki geyik, Meksika'nınki jaguar, Amerika Birleşik Devletleri'ninki de kel kartal. İlginç maskotlar
1: Şey, tekerleme gibi
0: seçmişler.
1: kel
0: Kel
1: kartal.
0: kartal. Evet. Dünya Kupası'nın resmi şarkısını da hatırlatalım. Shakira söyleyecek Dai Dai. Onu da yarından itibaren sıkça duyacağız. Hatta bu akşamdan
1: Duyacağız.
0: itibaren. Dünya Kupası denilince işte bunlar akla gelecek ama daha önceki Dünya Kupalarından aklımıza gelenler var. Mesela ne var? 1982 yılından bu yana bu turnuvada oynanan tüm final maçlarında istisnasız olarak en az bir Bayern Münih, bir de Inter Milan oyuncusu yer almış.
1: Bir de vuvuzela sesi denilince akla doğrudan 2010 Güney Afrika Dünya Kupası geliyor. 135 desibele ulaşan sesiyle o dönem arı kovanını andıran bu Güney Afrika zurnası maçlardan bile daha çok konuşularak turnuvanın en ikonik ve tartışmalı detayı olmuştu. Hatırlar mısın?
0: Mümkün mü unutmak ya, çok kötü bir de sesi bir de ya bu vuvuzela.
1: Evet, maç hissettirmiyordu değil mi gerçekten? Yani
0: Ya gerçekten çok kötüydü.
1: kısıp izlemek
0: Ama
1: gerekiyordu sesi.
0: unutturmadı değil mi? Dediği gibi ikonik oldu yani.
1: Evet, öyle
0: Bir
1: oldu
0: de Meksika
1: gerçekten.
0: dalgası var. Stadyum veya büyük salonlardaki seyircilerin sırayla ayağa kalkıp kollarını kaldırarak oluşturduğu, tribün boyunca bir dalga gibi yayılan görsel bir şov bu. 1986 Dünya Kupası'nda popülerleşti bu hareket. Tribünlerdeki coşkuyu da bayağı arttırdı. Hala herkes Meksika dalgası yapar.
1: Ve Diego Maradona'nın Tanrı'nın eli, Lamona de Dios, doğru mu
0: Evet,
1: söyledim?
0: Lamona da Dios.
1: Evet, olarak adlandırdığı gol, 1986 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere maçında attığı tartışmalı elle atılan açılış golü. Maradona golü eliyle attığını itiraf ederken, biraz benim kafamla, biraz Tanrı'nın eliyle diyerek durumu tanımlamış ve bu gol İngiltere'ye karşı sembolik bir intikam olarak görülmüş.
0: Ne demiştik? Shakira'nın Dayı Dayısını dinleyeceğiz ama unutmadığımız iki şarkı var. Onlardan biri gelsin şimdi.

0: Sırf Ricky Martin, özür dilerim çok sözünü kestim. Sırf Ricky Martin dinlemek için bile seyredilirdi yani. Çok güzel şarkıydı çünkü.
1: Şarkının adını hatırlatalım. The Cup of Life.
0: Evet.
1: Hayatın kupası.
0: Bir tane daha kupası vardı.
1: Vaka Vaka, o da gelsin.

0: Bu iki şarkı da unutulmadı. 1998'di ilki The Cup of Life Ricky Martin'den. Sen onun için bile Dünya Kupası'nı izlerim diyorsun.
1: Evet.
0: Diğeri de 2010 Dünya Kupası'ndandı Güney Afrika'dan. Vaka Vaka yine bu seneki şarkıyı seslendiren kişi Shakira
1: Şekil.
0: söylüyor.
1: Bakalım bu seneki şarkı bunlar kadar ses getirecek
0: Ben
1: mi?
0: dinledim
1: Benim
0: beğendim.
1: seyretmemi
0: Sağlayacak
1: sağlayacak
0: mı?
1: mı?
0: Benim beğenmem önemli değil tabii. Seni
1: Tabii. Ya
0: seyretmem.
1: önemli olan futbolu
0: Herkese
1: çok
0: beğendirmek.
1: anlamayan, evet, çok seyrederken çok zevk almayan, bizim Türkiye maçlarından söz etmiyorum, milli maçlarımızdan tabii. O müzik için bile seyrettirecek olması da önemli.
0: Bence seyrettirecek.
1: Dur bakalım. Evet.
0: İlhan Mansız'ın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Roberto Carlos'a attığı gökkuşağı çalımı var. Bu Türk futbol tarihinin en estetik ve hafızalara kazınan hareketlerinden biri. Tüm Türk çocukları bunu sokakta yapmak için birbirleriyle yarışır da hala yarışır. İlginç bir hareket. Üstten atlıyor gibi yapıyorsun. Ve çalım farklı yapılıyor. Güzel ama hareket.
1: Güzel.
0: Zorlanırdı yaparken çocuklar. Ben çok denemedim, onu da
1: Ve
0: söyleyeyim.
1: Ronaldo Nazario 2002'de acayip bir saç modeliyle çıkmıştı. Kafanın önü tamamen kazılı. Önde

0: minicik saç parçası var. Hani çim ekmiş adam gibi.
1: Herkes şoke olmuştu o
0: Herkes
1: gün umarım.
0: şoke oldu. Evet, sonra Ronaldo çocuklar sakatlığımı konuşmasın diye dikkatimi saçıma çektim dedi ve işe de yaradı. Bütün dünya günlerce saçı konuştu.
1: Bir de Ümit Davala saçı var Kenny. İnanılmazdı o. Yani ortalar böyle arkaya doğru kalıyor. Yanlarım sıfır
0: Sıfır,
1: kesiliyor.
0: evet.
1: O dönem her dört gençten biri bu model kestiriyordu saçını. Ben son Mohikan saçı diyorum buna. Gerçekten öyleydi ama ya yani böyle ortadan geliyor saç, yanlar bomboş. Acayip bir saçtı.
0: Top bile ben nereye düştüm
1: De
0: dedi herhalde.
1: diyebilirim. Ortaya sanki böyle bir şey tabak koymuşsun da kesmişsin gibi.
0: Evet. Ve Luis Suarez'in eliyle topu çıkarması var bir de 2010 Dünya Kupası'nda. Gana-Uruguay maçı. Son dakikalar. Gana'nın galibiyet golünü çizgiden eliyle çıkaran Suarez kırmızı kart görüyor. Ancak Gana penaltıyı kaçırınca Uruguay tur atlıyor. Gana'nın hakkıydı dedi herkes ama önemli olan sonuçtu tabii.
1: Ve Maradona'nın ısınma dansı. Diego Maradona 1990 Dünya Kupası'nda maç öncesi ısınırken stadyum müziğiyle dans etmeye başlıyor. Top sektiriyor, omuz atıyor, tribünleri de eğlendirmeye başlıyor. Video bugün bile futbol tarihinin en karizmatik ısınması diye paylaşılır. Ben izledim, gerçekten muhteşem diyor Feray. Ben de sıkça izlediğim görüntülerden biridir. Gerçekten çok güzel bir ısınmaydı.
0: Evet, ben de izledim. Top bile ben maça mı geldim yoksa şova mı demiştir herhalde,
1: Bir
0: değil
1: de
0: mi?
1: tabii Maradona'nın ayağında.
0: Değil
1: Onu
0: mi?
1: da göz
0: Evet.
1: ardı etmemek lazım.
0: Ve 1969'da 1970 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında El Salvador'la Honduras arasında gerginlik büyüyor. Maçlar bahane oldu, siyasi ve ekonomik kriz patladı ve kısa süreli gerçek bir savaş çıktı. Tırnak savaşı ya da futbol savaşı diye anılıyor. Aslında savaşın nedeni futbol değildi ama maçlar fitili ateşledi.
1: Dedik ya, futbol sadece 90 dakikalık bir oyun değil. Futbol sadece futbol değil.
0: Değil.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen turnuvadan önce şampiyon olan takıma geçici olarak verilen Jules Rimet kupası sergilendiği yerden çalınıyor. Hırsızlıktan tam bir hafta sonra sahibi David Corbett'la yürüyüşe çıkan Pickles, yani turşu anlamına geliyor bu, Londra'nın güneyindeki Belülah Hill bölgesinde gazete kağıdına sarılı bir paket buluyor. Sahibinin paketi açmasıyla Belülah içinde çalınan orijinal altın kupanın olduğu anlaşılıyor. Ya orada Belülah Hill bölgesinde bulunan köpeğin bulduğu şeyde pakette
0: Pakette.
1: orijinal altın kupa bulunuyor. Köpeğin sahibi Corbett yaklaşık 5 bin sterlin, bugünün değeriyle yaklaşık 118 bin sterlin ödül kazanıyor ve bu parayla kendine bir ev satın alıyor. Pickles bir anda İngiltere'nin en ünlü köpeği oluyor. The Spy with a Cold Nose adlı bir filmde rol alıyor ve yılın köpeği seçiliyor.
0: Ne
1: İngiltere o
0: güzel.
1: yıl kupayı kazandığında Pickles şampiyonluk yemeğine ve kutlamalara onur konuğu olarak davet
0: Şimdi
1: ediliyor.
0: Dünya Kupası hırsızlığı da görmüş olduk bu
1: Bir de
0: olayla.
1: bulanın da bir turşu adını taşıyan köpek
0: Köpek
1: olduğunu gördük.
0: tarafından, evet. Ve futbolculardan ilginç Dünya Kupası batıl inançları ve ritüelleri de var. İstersen birazcık da onlardan söz edelim.
1: Yıl 1998, Laurent Blanc'ın öpücüğü meşhur oluyor. Fransa'nın şampiyon olduğu 1998 Dünya Kupası'nda savunma oyuncusu Laurent Blanc her maçtan önce kaleci Fabien Bartz'ın kel kafasını öpüyor.
0: Ve yıl 1990, Sergio Goycecha. Doğru mu söyledim?
1: Doğru söyledin. Ben biraz önce Fabien Barthez diyecektim. Onu yanlış söyledim. Senin söylediğin doğruydu.
0: Evet. Sergio Goycecha'nın ihtiyacı, Arjantinli kaleci, 1990 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde penaltılara gitmeden önce saha içinde tuvalet ihtiyacını gidermiş ve penaltıları kurtarınca bunu bir totem haline getirip yarı finalde de tekrarlamıştı.
1: İhtiyaç diyelim. Ama pek hoş olmamış tabii.
0: Bence de.
1: Johan Cruyff'un sakız ritüeli. Hollandalı efsane maça çıkmadan önce ağzındaki sakızı rakip sahaya tükürürmüş.
0: Kolo Touré'nin sahaya en son girme takıntısı varmış. Sahaya her zaman en son giren kişi olmak için ilginç yöntemler denermiş. Astrolist olma hayali vardı belki de.
1: Iker Casillas'ın çorap totemi, İspanyol kaleci çoraplarını ters giyerek maça çıkarmış.
0: Halbuki işlerin ters gideceği söylenir. Hani
1: Bu
0: böyle
1: ona
0: bir şey oluyor mu
1: güvenmeyerek
0: ona?
1: böyle bir
0: Evet, tam
1: totemi var.
0: tersi, çok güzel. Ederson'un şortu maçlara hep aynı iç çamaşırıyla çıkma alışkanlığına sahipmiş.
1: Gary Lineker'in ısınma totemi var bir de. Maçlardan önce ısınma anında asla gol atmıyormuş. Gol atarsa maçta gücünün azalacağına inanıyormuş.
0: Ronaldo'nun sağ ayak takıntısından da söz edelim. Cristiano Ronaldo sahaya sağ ayakla girmek ve maç öncesi saç tıraşını yenilemek gibi ritüellere
1: Nasıl? Yani
0: sahipmiş.
1: maç öncesi saçını mı kestiriyor?
0: Kestiriyor, taratıyor, jöle sürüyor, ne bileyim.
1: Sahaya
0: O
1: sağ
0: kadarını
1: ayakla
0: bilmiyorum, sen
1: gir.
0: hazırladın.
1: Yok, bu bilgiler Feray'dan.
0: Feraydan mı?
1: Onun
0: Evet.
1: katkısı. Mario Gomez'in pisuar tercihi. Almanya forveti maç öncesinde yalnızca en soldaki pisuarı kullanırmış.
0: Allah Allah.
1: İlginç.
0: Lionel Messi'nin kurdelesi var bir de. 2018 Dünya Kupası'nda bir taraftarın verdiği uğurlu kurdeleyi taşıdığını bildirmiş.
1: Ve takım ya da teknik ekibin ritüelleri var. Fransa'da Gloria Gaynor ritüeli yaşatılıyor. Fransız takımı soyunma odasına sürekli I Will Survive şarkısını çalıyormuş.
0: Hmm,
1: Gloria
0: tam bir
1: Gaynor'dan.
0: motivasyon şarkısı
1: Evet.
0: aslında, değil mi? Arjantin beyaz gömlek 2012'den beri böyle de bir ritüel var. Faslı antrenör Hervé Renard, Zambiya ile kazandığı sürpriz zaferden beri uğurlu beyaz gömleğini giyiyormuş.
1: Eski teknik direktörü var İtalyanların, Giovanni Trapattoni. Maçlara rahibi olan kız kardeşinden aldığı kutsal suyla çıkıyormuş.
0: Ve 1950'de evlerinde kaybettikleri finalden sonra Brezilya beyaz formayı uğursuz kabul ederek bir daha giymemiş, beyaz formayı lanetlemiş.
1: Japon taraftarların temizlik ritüeli var. 2022 Dünya Kupası'nda görülmüş bu. Japon taraftarlar maç sonrasında stadyumdaki çöpleri temizleyerek bir saygı ritüeli gerçekleştiriyor.
0: Ve Viking kışkırtması var İzlanda'da. Viking Clap olarak bilinen yavaş başlayıp hızlanan el çırpma ritüeli bu.
1: Şimdi Norveçliler de benzerini yapıyor. Gemi ritüeli yapıyorlar. Viking gemisinin hareketini yapıyorlar. Bu Dünya Kupası'na damga vuracak o. O
0: Evet.
1: sesi çıkartıyorlar. Vikinglerdeki sesi hatırlar mısın?
0: Evet.
1: Gemiyi alıyorlardı, geri götürüyorlardı. Yani kürek çekme gibi düşün. O
0: Evet.
1: sesi topluca tüm tribün söylüyor. Ve
0: Bu
1: Viking
0: sene
1: kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirdiler bu arada
0: damga
1: Norveç'e gibi.
0: vuracak o zaman bu sene. Ve Hollanda'nın turuncu yürüyüşü binlerce Hollandalı taraftarın stadyuma Orange Marge adı verilen renkli yürüyüşü damga vurmuş.
1: Meksika'nın Lucha Libre maskeleri var. Meksikalı taraftarlar sombrerolarını Lucha Libre maskeleriyle birleştirerek tribünlerde renkli görüntüler oluşturuyor diyeceğiz. Ama İspanyolca bilmediğimiz için tam olarak da bunun ne olduğunu ifade edemeyeceğiz.
0: Evet. Ve I Believe tezahüratı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikalı taraftarların I Believe That We Will Win diye bağırdığı ritüelmiş
1: Üstüne
0: bu.
1: üstlük Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol, yani bizim bildiğimiz standart Avrupa futbolu ya da ayak futbol dediğimiz futbol çok yaygın değil. Onlar daha çok diğer tür Amerikan futbolu ve beyzbol seviyorlar ama böyle bir ritüel
0: Evet. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli anlatıyorsun. Konu Dünya Kupası spor
1: geliştirmişler.
0: olunca. Evet. İlk defa seni bu kadar heyecanlı gördüm.
1: Bir de kendim hazırlandım ya.
0: Evet.
1: Bir de uğurlu forma var.
0: Sombrero'ya Meksikalıların kullandığı güneşten korunmak için geniş ve
1: Ha.
0: yukarı kıvrık kenarlı yüksek
1: Şapka mı?
0: evet şapka türü.
1: Sombrero'yu şimdi
0: Evet,
1: hatırladım. Tamam.
0: Meksika şapkası
1: Tamam,
0: yani.
1: Meksika şapkası. Ha, şu geniş kullanılan.
0: Evet,
1: Bütün
0: evet.
1: Meksika
0: Bak
1: lokantalarında
0: gördün
1: verilir.
0: mü ben
1: Tamam.
0: de neler biliyorum.
1: Biliyorsun.
0: Feraycığım sağ olsun kulağıma fısıldadı.
1: Uğurlu forma diye bir şey var. Bu sadece futbolda yoktur. Basketbol izleyicisiyim dedim ya. Onlarda da
0: Evet.
1: çok bu ritüele inanılır. Taraflar, eğer takım kazandıysa taraftarlar kazandıkları maçtan sonra o formayı yıkamazlar. Aynı formayı bir dahaki maçta da giyerler.
0: Giyerler.
1: Onun uğur getirdiğine inanırlar. Kokmuş, kirlenmiş önemli değil.
0: Önemli değil,
1: Uğurlu.
0: uğurlu. Peki senin var mı böyle Uğur'un maç izlerken
1: Yok
0: ya da...
1: benim yani dedim ki basketbol izliyorum ama hiç öyle bir şampiyona bittiğinde eğer atıyorlarsa formayı alırım. Ya yani forma, iki tane forma var evde. Anadolu Efes taraftarıyım ben. Ama ya yani onun dışında öyle bir şeyim yok. Yani böyle tutkulu bir
0: Şimdi
1: taraftar değilim
0: bunlardan
1: zaten.
0: anladığım benim akıl değil totem kazanıyor. Değil mi?
1: Yok, akıl da kazanıyor, çaba da kazanıyor,
0: Yani
1: emek de
0: ben
1: kazanıyor.
0: de futbolda taktik var sanıyordum ama herkes gizli bir çalışma
1: Ya
0: yapıyormuş evrenle. Çorap, şarkı,
1: bunlar yan rol. Yok
0: yürüyüş,
1: yok.
0: şapka.
1: Yok. Başrolde bunlar yok. Öyle bir
0: Peki.
1: masamaya düşme.
0: Peki.
1: Yani oraya Kadir İnanır'la Tarık Akan çıkıyor sahneye.

0: Yanında da oyuncular var ama o yani totemler onlar. Ana rol Kadir İnanır'la senin anlayacağın şekilde sinema üzerinden hareketler ya.
1: Peki.
0: Tarık Akan yani sen Tarık Akan'la Kadir İnanır'ın rolünü başkasına verme. Yani
1: Diyorsun. Peki.
0: Metin Ali Feyyaz geliyor yani sahneye öyle söyleyeyim ben sana.
1: Peki, tamam, bir müzik arası verelim sonra devam edelim.

0: Şimdi seni ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz.
1: Ay yaşasın.
0: Moda, dünya.
1: Aa
0: Şimdi
1: evet.
0: senin moda kavramın farklı tabii, benim moda kavramım farklı.
1: Sen
0: Neler?
1: Dünya Kupası modasını mı takip ediyorsun?
0: Hayır. Dünya Kupası'nda ne modaydı diye düşündüm ben, moda denilince. Kartlar geldi aklıma bana.
1: Ne
0: Hatırlar
1: kartı?
0: mısın? Böyle kart oyunlarımız vardı bizim. Erkek
1: Evet.
0: çocukları çok sever.
1: Evet.
0: O kart oyunları yeniden moda olmuş. Onun, yani moda deyince hemen onun ne var bu Dünya Kupası'nda eskiden nostaljik ne moda
1: Nasıl
0: var diye.
1: oynardınız
0: Böyle
1: ki?
0: kartları toplardık, takas ederdik. Bende Ronaldo var, sende Messi mi var? Bende Messi'nin
1: Hmm.
0: işte şu forması var, sende ne var diye.
1: Hala saklıyor musun o
0: Yok artık, yok
1: kartları?
0: artık. İşte gel. Euro 96 ile FIFA 94 mesela meşhurdu. Şu anda
1: Hmm.
0: da Şili'de bir stadyumda 8 bin kişi toplandı.
1: Aslında güzel bir koleksiyon
0: E
1: olurmuş.
0: tabii, işte
1: Saklasaydın.
0: 8 bin kişi o koleksiyonu paylaşmış. Güney Amerika'nın her ülkesinden gelmiş. Şili'de bende bu var, sende bu var. Türk oyuncuların da kartları var. Bir de onu yeni versiyonu çıkartma. Sticker dediğimiz şeyi de
1: Hı.
0: eklemişler.
1: Ne yapıyorlar?
0: Çıkartma.
1: Arabalarına mı yapıştırıyorlar?
0: Albümler var. Albümde neyim eksik diyorlar. Mesela 11 oyuncuyu koyacaklar. Yedeklerle beraber atıyorum 16 oyuncunun fotoğrafını koyacaklar. Eksik olanı ondan takas ediyor. Satın alıyor.
1: Hmm, çok
0: Yani mesela o bir
1: ilginç.
0: modaydı. Bendeki moda kavramı bununla sınırlı. Sende tabii moda daha geniş bir kavram.
1: Evet, peki anlatalım o zaman geçmişten en ilginç ve ikonik moda bilgilerini
0: Mesela
1: paylaşalım
0: kolsuz
1: dinleyicilerimize.
0: formaları var Kamerun'un. 2002 yılında. Ünlü bir markanın tasarladığı kolsuz formaları giyiyor Kamerunlular. Ancak FIFA diyor ki bu atlet. Bu nedenle giyemezsiniz. Kamerun'da turnuva boyunca formaların altına siyah kollar dikmek zorunda kalıyor.
1: İçine kollu bir tişört giyseler o da
0: Çok sıcak ama biliyorsun Dünya Kupaları yaz aylarında
1: olurmuş.
0: yapılıyor. Kışerlerdi zaten çok koşuyorlar.
1: Ve Aztek takvimi Meksika 1998. Meksika forması üzerindeki Aztek takvimi deseniyle futbol moda tarihinin en cesur tasarımlarından biri olarak kabul edilirmiş.
0: Kot görünümlü formalar giyiyor Amerika Birleşik Devletleri 1994'te. Kot yakışırdı Amerikalılar o anlamda. 90'ların ruhunu yansıtan kotlar, yani kot desenli formalarla sahaya çıkıyorlar ve Amerika'yı öyle temsil ediyorlar. Bence orijinal olmuş.
1: Evet bence de ve 1950 yılına uzanıyoruz Hindistan'a. Çıplak ayaklılar var. Hindistan ayakkabısız oynamalarına izin verilmediği için turnuvadan çekilmek zorunda kalıyor.
0: Neden ayakkabısız olduklarını biliyor musun?
1: Bilmiyorum
0: Paraları
1: neden?
0: yoktu.
1: Ondan
0: Öyle
1: mı?
0: krampon alabilecek durumları yoktu.
1: Hmm,
0: Hatta
1: evet.
0: Türkiye'de gidememişti,
1: Evet
0: hatırlıyor
1: Türkiye'de
0: musun?
1: gidemedi
0: Yani
1: demiştik. Evet
0: o
1: evet
0: nedenle de
1: parasızlıktan.
0: parasızlıktan ayakkabı alamıyorlar ve turnuvadan çekilmek durumunda kalıyorlar.
1: Bu sene varlar mı? Biliyor
0: Hindistan
1: musun?
0: yok.
1: Yok.
0: Hindistan yok.
1: Merak
0: Hindistan'da
1: ettim hani acaba
0: kriket oynanıyor. En
1: he
0: meşhur sporları onlar.
1: onlar
0: Dediğim gibi
1: peki.
0: diğer sporlara çok meraklıyım.
1: Evet, peki. Bir de rengarenk kaleci George Campos 1994 yılında Meksikalı kaleci kendi tasarladığı neon renkli çok bol formalarla bir efsane olmuş o
0: Neon
1: yıllarda.
0: renkli ne demek? Yani çok ışıltılı, böyle
1: Hayır,
0: parlayan mı? Fosforlu mu?
1: fosforlu. Fosforlu işte sarısıyla, yeşiliyle, turuncusuyla bu sene moda görürsün.
0: Ya mutlaka. Moda deyince zaten konu sende. Dedim ya, sen artık biraz daha katıl. Retro ve modern karışımı bir kıyafet var. Sürdürülebilir kumaş teknolojiyle birleşiyor. 2026 formalarında 90'lar esintileri.
1: Evet, 2026'ya
0: Ya
1: geldik
0: geldik.
1: yani. Evet.
0: Yani retro ve modern karışımı göreceğiz. Yani bunu açıklamam benim çok zor, sen açıkla. Ya eski kıyafetlerle yeni teknoloji kıyafetleri beraber mi göreceğiz?
1: Beraber,
0: Yani
1: beraber.
0: fosforlu kıyafetle pastel tonları yan yana mı göreceğiz yani?
1: Hayır, renk olarak değil. O model olarak
0: Hmm,
1: karıştırıyorlar.
0: kumaş teknolojisi
1: Kumaş
0: olacakmış.
1: teknolojisi olarak.
0: Kültürel motifleri görecekmişiz. Ülkelerin yerel kültürel sembolleri, mesela Aztek takvimleri, geleneksel desenler formaların dokusuna işlenecekmiş. Akıllı lüks ve sokak modası da var 2026'da. Bunu sen açıkla lütfen. Ben o block core forma jean kombini nedir hiç anlamadım.
1: Formalar ben şimdi şöyle bak şimdi anlatacağım sana.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
1: Formalar futbol sahasından çıkıp günlük hayatta da giyilebilir. Streetwear diyoruz biz bunlara. Böyle bir tarza
0: Cadde
1: bürünüyor.
0: kıyafeti, sokak kıyafeti,
1: Evet
0: tamam.
1: sokak kıyafeti ve 2026'da blockcore forma jean kombinleri akımı olacak bu ve zirve
0: Ya
1: yapacak.
0: sokakta forma giymeyecekler ama formayı andıran kıyafetler
1: Setler
0: olacak ya da
1: olacak.
0: kıyafeti andıran formalar olacak. Doğru mu anladım?
1: Evet, doğru.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Ve Türkiye'nin 2026 forması. Ondan da bahsetmeden olmaz.
1: Olmaz bence 24 yıl aradan sonra 2002'den beri ilk kez Dünya Kupası'na katılan Ay Yıldızlı ekibimizin formaları beğeni topladı.
0: Tasarımı söyleyelim. Geleneksel kırmızı beyaz renkler korunuyor. Göğüs kısmında ikonik kırmızı bant tasarımı var. Türk bayrağı detayı önemli. Formanın merkezinde dikdörtgen şeklinde yer alıyor. Formalar taraftarlar arasında klasik bulunmuş. Bazıları daha yenilikçi bir tasarım beklediğini söylemiş. Böyle bir eleştiri var. Aynı şekilde Dünya Kupası'na giden futbolcuların dışarıda giydiği kıyafetler, takımlar var. Orada da bordo renk seçilmiş. Onu da çok beğenmediler. Ben beğendim bu arada. İçteki tişört ve üstteki ceket çok, tabii benim gibi klasik bir adam için çok orijinal olması gerekmiyordu. Ben çok beğendim. Mesela giyerim ben o kıyafeti.
1: Ha,
0: Yani
1: giyersin. Peki ben görmediğim için
0: o
1: henüz bir
0: bordo
1: şey
0: ceketi giyerim mesela
1: diyemeyeceğim.
0: ben.
1: Evet.
0: Yani çok eleştiri aldım
1: Hiç
0: ama
1: seni
0: daha
1: bordoyla görmedim
0: onu
1: ama
0: giy
1: neyse.
0: o tonu giyerim. Yani işte ben bile giyerim diyebileceğim
1: Dedi.
0: ama
1: Evet.
0: daha orijinal bir şey bekleniyormuş anladığım kadarıyla.
1: Evet. Ve 2026 trendlerinde öne çıkanların başında da baggy, bol pantolonlar ve formalar varmış tabii, rahatlık ön planda
0: Bu
1: yine.
0: baggy biliyor muydun ne olduğunu sen daha önce?
1: Tabii, bol
0: Baggy.
1: pantolon.
0: Ha, peki tamam.
1: Bilmiyordum, ben de şimdi gördüm. Futboldan ilham alan sneakerlar var. Wales Bonner gibi tasarımcılar 2026'da futbol ayakkabılarının günlük moda versiyonlarını ön plana çıkarıyorlarmış. Renklere gelince

0: 2026 yazında Green Finch, yeşilimsi sarı tonları ve ham denim renkleri moda olacakmış.
1: Özetleyelim. 2026 Dünya Kupası geçmişin nostaljik tasarımlarıyla, geleceğin çevre dostu teknolojilerinin birleştiği renkli ve cesur bir moda turnuvası olacakmış. Bak, seni izlemen için gereken
0: Evet.
1: tüm koşullar hazırlanıyor.
0: Hazırlanmış olacak ve dünya ikiye ayrılacak. Maçı izleyenler, taraftarların ne giydiğini izleyenler. Ben onlardan olacağım.
1: Bak, bir mesajımız var. Orada da başka bir izlenme yapılmış zaten.
0: Merhabalar. Ben maçları izlerken hemen hakemlere bakarım. Fosforlu formaları ve çorapları hep dikkatimi çekmiştir. Abdullah Bey bu hafta coşkuyla anlatıyor futbolcuları. Her hafta zevkle dinliyoruz. Çok selamlar demiş Ankara'dan sevgili Çiğdem Ocakoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Bak, sendeki coşkuyu dinleyicilerimiz de
1: Fark
0: fark
1: etti diyorsun. Bir de ay, fosforlu
0: etmiş.
1: formaları ve çorapları hep dikkatini çekmiş.
0: Evet.
1: Yani bir kadın
0: İşte bir
1: bakışı.
0: tabii yani biz kadınlar
1: Hayatımda bakmam çorabına. Gerçekten hiç merak da
0: nasıl
1: etmem.
0: bakmıyorsun dizine
1: Yani
0: kadar çorap?
1: gole o çoraba değil topun. La, ne kadar birleştiğine bakıyorsun ayağının.
0: Anladım peki.
1: FIFA Dünya Kupası sadece bir spor turnuvası olmanın ötesine geçerek podyumları, sokak kültürlerini ve lüks tüketimi baştan aşağı şekillendiren devasa bir moda katalizörüne dönüşmüş durumda diyebiliriz Nilgün. Dünya Kupası'nın estirdiği ana moda rüzgarları ve yarattığı kültürel dönüşümlerden de söz etmek gerekecek bu süreçte.
0: Blokor ve blokette akımlarının zirvesine gelirsek, stadyumdan sokağa bir akım var. İstanbul
1: İstanbul,
0: nereden çıktı?
1: Türkiye'yi tutuyoruz ya. İstanbul'dan giden futbol. İngiliz, İngiliz.
0: İngiliz futbol kültüründen doğan vintage futbol formalarının bol jean pantolonlar ve retro sneaker modelleriyle kombinlendiği blokor akımı Dünya Kupası dopingiyle sokak modasının resmi üniforması haline geldi. Eskiden insanlar maça giderken forma giyiyordu. Şimdi forma giyip kahve içmeye gidiyorlar. Bunu böyle diyebiliriz
1: Evet, biraz önce de
0: herhalde, değil
1: söylemiştik. Yani stadyum sokağa taşınacak. Artık sokakta da giyilecek o formalar.
0: mi? Ve kadın modasında futbol, akımın kadınlar arasındaki versiyonu olan blokette futbol formalarını mini etekler, danteller ve kurdelelerle birleştirerek feminen ve sportif tarzı bir araya getiriyor. Biz kadınlar dokununca biraz kurdele, dantel, zarafet girecek tabii ki devreye.
1: Kurdele ve forma, dantel ve forma. Ya ne kadar uyacak çok merak ediyorum o zarafeti.
0: Uyacak tabii. Çok da güzel
1: Biraz
0: uyacak.
1: önce sen biraz bahsetmiştin streetwear, sokak
0: Hı
1: modası
0: hı.
1: diye. Spor giyimle birleşecek bu. Forma kalıpları değişecek. Markalar artık formaları sadece sahada terletilecek birer spor kıyafeti olarak değil, günlük yaşam tarzı ürünü olarak tasarlamaya başlamış. Kuzey Amerika'daki turnuva öncesinde sokak modasına uyum sağlanması için göbeği açık siz crop diyormuşsunuz ona.
0: Sen ne diyorsun?
1: Ben göbeği açık diyorum. Kızlar böbrek hastası olacak diyorum yakın
0: Peki.
1: zamanda. Bu tür formalar üretiyorlarmış ve lüks kumaşlı eşofmanlar trend listelerini alt üst ediyormuş. Allah Allah ya. Hangi arada trend listelerine girdiler de alt üst oldular bilmiyorum. Kültürlerin karışımı var. 2022'de Katar'da geleneksel başörtüsü Gutra'nın ülke renkleriyle birleşmesi ya da 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ortaklığında Amerikan futbolu ve basketbol kültürünün sokak detaylarının futbol formalarına entegre edilmesi modayı çok kültürlü bir panayıra dönüştürüyor.
0: Lüks moda evleri ve sokak devlerinin işbirliklerine baktığımızda koleksiyon savaşçılarını görüyoruz. Spor devleri lüks ve sokak giyim markalarıyla turnuvaya özel kapsül koleksiyonlar çıkarıyor. Örneğin iki ünlü firmanın işbirliğiyle üretilen kamuflaj desenli turnuva serileri ve korse detayları, tasarım formalar, maç günü ürününden ziyade birer statü sembolü olarak satılıyormuş. Ve yüksek moda podyumları bazı ünlü markalar futbol şortlarını, dizüstü futbol çoraplarını ve krampon esintili topuklu ayakkabıları doğrudan podyuma taşıyorlarmış.
1: Tabii bir de nostalji pazarlaması yapılacak. Hugo Sanchez'li formayı birebir retro seri olarak satışa sunmuşlar. 1986 yılında giydiği formayı bunu seri olarak satışa sunuyorlar. Bir de koleksiyon değeri olan ürünler var. Örneğin geçmişteki Nijerya forması gibi moda dünyasında birer kült

0: Obje ve koleksiyon parçası haline geliyormuş bunlar.
1: Evet, şimdi futbolu konuştuk da yine bir müzikle veda edelim dedik. Biz
0: Elbette.
1: sizi konuşuruz diyerek bitirelim istedik programı. Başarılar dileyelim tüm takımlara. Sahada saygı ve centilmenlik kazansın diyelim. Melih Demirezer'e teşekkür ederim yayınımızı dinleyicilerimize ulaştırdı.
0: Feraye çok teşekkür ederim. Ben
1: Sana da
0: böyle
1: çok
0: bir
1: teşekkür
0: ben rica
1: ederiz.
0: ederim. Böyle bir öneri sundum. O da çok güzel katkı koydu. Bir de
1: Sen de
0: futbolla modayı birleştirdim. Ben de anlattım. Daha
1: coşkuyla
0: da anlatacak çok şey vardı
1: sundun. Vardı
0: ama
1: ama
0: hemen
1: süremiz yok.
0: şarkıya giriyoruz. Ne diyoruz? Biz sizi konuşuruz
1: Hoşça
0: diyoruz.
1: kalın.

0: Görüşürüz.
1: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
2: Mola bitti.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık

internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor, ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir, diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşinde düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarırlar, Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevli olduğunu bildireceğiz dedi. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Liselere giriş sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD İran hattında

0: tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçı bugün oynanacak. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztar, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Hayatımızın en büyük kararı ya da günlük yaşamdaki en basit tercihlerimiz olsun, attığımız hemen her adımda duygularımızın büyük etkisi oluyor. Duygular hepimizin üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Aynı olay karşısında kimimiz sakin kalabiliyorken, kimimiz öfkeleniyor, kimimiz paniğe kapılıyor ya da içe kapanabiliyor. O zaman akla şu soru geliyor: bizi yöneten duygularımız mı? Son zamanlarda sıkça duyduğumuz duygu yönetimi ve duygusal dayanıklılık kavramları üzerine sohbet edeceğiz bu güzel bir günde sevgili dinleyenler. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Şafak Çukur, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Çukur, bugün duygu yönetimi ve duygusal dayanıklılık kavramları üzerine
1: Evet.
0: konuşacağız dedik. Duyguları yönetmek ne demek? Duygularımızı yönetmek, onları içimize atmak veya bastırmak ne demek? Ne dersiniz?
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygu konusu veya duygu düzenleme, duygu kontrol konusu hem psikolojide hem sağlık alanında çok eskiden beri var bu kavramlar ama son 20-30 yıldan beri gerçek anlamda çalışılmaya başlandı. Onun için belki buna geçmeden önce duygular hakkında bir iki tane ön yargıyı tartışmamız gerekiyor ki tam olarak ne anlayalım. Ya çünkü duygu dediğimiz aslında nedir? Bir olaya, bu olay genelde bizim dışımızda olur. Ha bellek de bunu yapabilir belli dönem dönem. Verdiğimiz tepkiler aslında insanı harekete geçiren. Aslında bir araba düşünün. Arabada nedir? İçine bir şey koymanız gerekiyor. Bir yakıt koymanız gerekiyor. İşte benzin, elektrik. Aslında duygular da insanlar da aynı rolü üstleniyor. Ama bu felsefecilerin de biraz etkisiyle duyguyla tutkuyu ayıramamışız bir dönem. Yani tutku dediğimiz aslında duyguların daha yoğun yaşanması. Yani mesela edebiyatta aşk dediğimiz zaman değil mi? Böyle çok tutkulu aşklar, işte Romeo Juliet gibi, yani o boyutlara gidiyor. Onun için duyguların adı çıkmış, kötü olarak çıkmış. Yani işte insanlar nedir? Duygularını belli eden insanlar nedir? Zayıf insanlardır. İşte duygular kadınlara hastır. Yani kadınlıkla ilişkilendirilmiş. Ki bunun ilgisi yok mesela. Mesela sizin girişte çok güzel söylediğiniz gibi öfke de bir duygu. Öfkeyi de daha çok erkekler gösteriyor. Yani aslında duygunun veya duygusal dediğimiz zaman da yanlış anlaşılıyor. Yani duygusal deyince daha çok şeyi anlatılmak isteniyor. Daha çok nasıl desem daha böyle kaygı temelli duyguları yansıtan kişiler. Yoksa duygunun yansıtılması gerçekten çok pozitif bir şeydir. Çok olumlu bir şeydir. Ve daha da önemlisi insanların duygularının farkında olması. Hem kendisinin hem de karşıdakinin duygularını. Çünkü duygu demek aslında bilgi demek. Şimdi biz mesela iletişimden bahsediyoruz. İletişimden bahsediyoruz. İletişimde ne var? İşte sözler var. Değil mi? Karşıdaki insana bir talebinde bulunuyorsun, bir istekte bulunuyorsun. Aslında en güzel iletişim yolu duygu yoludur. Yani çünkü bu arada hayvanlarda ortaktır insan.

0: insanların bu. Ve genelde temel duygular yüze yansıması evrenseldir. Her kültürde aynıdır. Yani siz Japonya'da gitseniz öfkeli bir insan görünce tanırsınız. Almanya'ya gitseniz de tanırsınız. Türkiye'ye gelseniz de tanırsınız. O, işte bunun iletişim fonksiyonu, iletişim işlevi var duyguların. Yani onun için mesela iş yerlerinde, romantik ilişkilerde hem kendi duygumuzu anlamak hem karşıdakinin duygusunu anlamak gerçekten sağlıklı ilişkiler için, psikolojik sağlık açısından çok değerlidir.
1: İletişimin temeli aslında değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: iletişimin temeli. Yani hatta ben bir dönem bu arabuluculuk konusunda eğitim veren de bir insanım. Mesela arabuluculuk eğitimlerinde, şimdi arabuluculuk nedir? Çatışma veya uzlaşmazlıkları çözmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı bir şekillerde de romantik, aile içerisinde veya işçi işveren de oluyor dönem dönem. Ama mesela orada diyoruz ki insanlara duygularınızı ifade edin. Yalnızca sorunu ifade etmeyin. Yani mesela ben diyor ki işte senin şu hareketini sevmedim. Bu çok güzel bir adım. Ama aynı zamanda biz bunun yanına sen bunu yaptığın zaman ben şöyle hissediyorum. Mesela ben kırıldığımı hissediyorum. İşte ben kendimi kötü hissediyorum. Senin bu davranışın beni korkutuyor. İşte kaygılandırıyor. Yanına duyguları kattığımız zaman iletişimin gücü gerçekten katlanarak artıyor. Ve karşıdaki insana da aslında kendi amacımızı, niyetimizi de daha iyi aktarıyoruz. Hatta bizim böyle bir savunma şeyi vardır, düzeneği vardır. Yani bazı insanlar sorunlarını tamamen duygulardan arınık olarak ifade eder. Yani çünkü işte kendisini güçlü göstermek ister, işte kendisini nedir daha farklı tanıtmak ister.
1: Kendisini ele vermek
0: Kendisini
1: istemez.
0: ele vermek istemez. Ama o zaman da biz buna işte mantığa bürüme, rasyonalizasyon diyoruz. Yani o zaman hem kişi rahatsız oluyor, hem karşıdaki kişiye dileklerini, isteklerini aktaramıyorsun. Evet.
1: Biraz önce de bahsettiğiniz aslında biz kavramları tam
0: Evet.
1: anlamıyla farkında değiliz ya da tam anlamıyla anlamıyoruz ya da farklı yerlere çekebiliyoruz.
0: Evet.
1: Çoğumuz öfke, kaygı veya hüzün gibi duyguları olumsuz olarak kodluyoruz.
0: Evet.
1: Peki psikolojik açıdan bakıldığında gerçekten kötü veya zararlı duygu var mıdır sizce? Bu duygular bize ne anlatmaya çalışıyor?
0: Evet. Aslında duygular gerçekten çok işlevseldir. Yani aslında duyguların mesela İngilizcesi duygunun emotion'dur. Emotion. Aslında insanı harekete geçiren anlamında kullanılıyor. Yani onun için özellikle temel duygularımız yani ortadan bir alarm mekanizması gibi aslında. Yani o duygu sizi nedir? Harekete geçiriyor. Yani mesela ilginçtir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Öfkeyle korku. Şimdi bunlar aslında ikisi de negatif duygu gibi görülüyor değil mi? Hem öfke hem de nedir? Korku. Yani korkmak da istemeyiz çok fazla. Öfkelenmek de çok istemeyiz. Ama mesela çok ilginçtir. İkisi de negatif duygudur. Ama mesela nedir? Ortada bir şey vardır. Bir kişi niye öfkelenir veya niye korku duyar? Niye öfke duyar, niye korku duyar? Çünkü bir şey ihlal edilmiştir. Bir saygısızlık vardır. Biz buna sınır ihlali diyoruz. Yani kişi nedir? Karşıdaki kişi maddi veya manevi olarak ona zarar veriyordur. Yani
1: Savunma mekanizması
0: tabii
1: gibi değil mi
0: işte
1: bu
0: onu
1: duygular
0: harekete
1: aslında?
0: geçiriyor. Ama orada ilginç nokta şu. Şimdi hem korkuyu hem öfkeyi aynı ihlal başlatıyor. Ama bazen korkuyoruz, bazen öfkeleniyoruz. Niye? Çünkü eğer karşıdaki kişiyle baş edebileceğimizi düşünüyorsak öfke duyuyoruz. Ama karşıdaki kişiden korkuyorsak bir şekilde ya da onunla baş edemeyeceğimizi, o tehditle savaşamayacağımızı düşünüyorsak bu sefer de vücut sizi korku hissediyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. Duyguların en önemli özelliği bu duyguyu hissetmeye başlarken ve duygu sürecinde tüm fizyolojik, biyolojik süreçler de harekete geçiyor. Aslında duyguları gerçekten psikolojide de insanda da çok farklı kılan şey aslında bizim hormonal yapımızla, biyolojik yapımızla çok ilintili olması. Çünkü mesela korktuğunuz zaman çok ilginçtir. Mesela vücudun gönderdiği sinyaller sinir sistemi harekete geçiriyor ve mesela sizin kaslarınıza daha çok oksijen gidiyor, enerji gidiyor.
1: Göz bebeklerimiz bile değişiyor,
0: Tabii
1: değil
0: göz
1: mi?
0: bebekleri büyür ama mesela sindirim sistemindeki enerji çekilir. Yani niye sindirim sistemindeki enerji çekilir? Ya kişi korkuyorsa sindirmenin sırası değil, kaçmanın sırası. Yani onun için nedir? Önemli kaslarınıza oksijen gider.

0: midir? Daha çok işte bazı işte adrenalin gibi benzer şeyler, transmitter maddecikler yayınların, hatta çok ilginçtir, öfkede bazı yatıştırıcı şey maddeler de salınıyor. Çünkü öfkelendiğiniz zaman, kavga ettiğiniz zaman yaralanma riskiniz var. Hatta onun için bazen diyorlar işte öfke baldan tatlıdır gibi derken de, çünkü ondan sonra öfkeden sonra gelen bir rahatlama var. Yani aslında duyguların kendisi gerçekten çok işlevseldir. Yani insanları hayatta tutan, insan ilişkilerini geliştiren. Ama burada tabii ki şöyle bir husus var. İşte demdeki konuya geliyoruz. Biz her duygumuzu yansıtmalı mıyız?
1: Evet,
0: Şimdi
1: bunları yönetmek lazım,
0: bunu
1: değil mi?
0: yönetmek gerekiyor. Yani bunu yönetmek gerekiyor çünkü her ortamda, mesela Aristoteles'in çok meşhur bir lafı var burada. Felsefeciler de bunu tartışmış. Diyor ki ben öfkelenmeyen kişiyi çok sevmem diyor. Yani onu sorgularım diyor. Yani insan öfkelenir diyor. Ama ondan sonra Aristoteles diyor ki kime, hangi şiddetle, ne zaman, nasıl öfkemizi yansıttığımız önemli olandır. Yani çünkü oradaki toplumsal kurallara uygun bir şekilde bizim bu duygularımızı yansıtmamız lazım. Yani sürekli öfkeli dolaşamayız ortalıkta.
1: Medeni
0: Tabii,
1: insan
0: tabii.
1: olmanın gerekliliği belki
0: Kesinlikle.
1: de, değil mi, bunları
0: Veya biz bunun
1: yönetmek?
0: yanına bir şiddet ekleyemeyiz. Yani öfkelendim ben, o zaman gidip insanlara işte fiziksel şiddet uygulayacağım. Hayır, burada kontrol etmek zorundasın. Yani şiddetini kontrol edeceksin. Dışarıya nasıl yansıttığını kontrol edeceksin. Ve kişiye göre değişebilir. Yani karşınızdaki bir çocuksa öfkeyi nasıl yansıtacağınız, karşınızdaki eşinizse nasıl yansıtacağınız, işte yaşlı biri ise, öğretmeninizse, değil mi? Yani çünkü bu kişilerle kurduğunuz ilişkinin dinamikleri değişik. Yani siz normal eşinize göstereceğiniz öfkeyi çocuğunuza sürekli gösterirseniz bu çok sağlıklı değil. Ya da eğer bunun şiddeti kontrolden çıkmışsa, yani artık o öfke sizi kontrol etmeye başlamışsa gerçekten çok sıkıntılı.
1: Biz şimdiye kadar hep olumsuz duygulardan bahsettik hocam. Olumsuz duyguların yönetiminden bahsettik ama olumlu duyguları da yönetmek gerekiyor mu sizce?
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani onların belki daha az critical geliyor. Mesela bu konuda iki tane şey söylenebilir. Yani son dönemlerde de çalışmaların odaklandığı nokta. Bir tanesi şu. Bazı olumlu duygular yine her yerde ortama göre yansıtılmamalı. Yani ortama göre yansıtılmamalı. Yani mesela çok klasiktir. İşte bir futbol maçı düşünün ya da bir takım oyunu düşünün. Kazandınız, karşı rakibinizi yendiniz. Şimdi burada doğal olarak mutlu olacaksınız. Yani sevinçli olacaksınız. Ama sahanın diğer yarısındaki insanlar da ağlıyor. Çok üzüntülüler. Yani orada mesela o mutluluğu da belli bir ölçüde kontrol etmeniz gerekiyor. Ya da yani mesela kıskançlık olumlu mu olumsuz mu yıllardan beri tartışıyoruz. Yani mesela iş arkadaşınız güzel bir başarı elde etmiş. İnsan kıskanır burada, yani kıskanabilir. Özellikle iş arkadaşınız size benzer özellikleri varsa kıskanmak doğal burada. Ama şimdi siz o kıskandığınızı gösterecek misiniz? Ama insanlar genelde ne yapıyor ki sağlıklı olan şey? Kıskandığını bastırıp mutlu bir duygu dışarıya yansıtmak istiyor. Onu söyleyeyim. Bir de son dönemde çok ilginç bir konu var. Tam Türkçe kavramı oturmadı. Ama işte duygularda sörf yapmak gibi falan çevirebiliriz bunu. Ve pozitif duygular bağlamında çalışılıyor. Özellikle psikolojik sağlık açısından çok ilginç bir gelişme. Diyor ki özellikle pozitif duyguları, çünkü bir duyguyu düzenleme, kontrol etmek her zaman azaltmak demek değildir. Bazen de artırmaktır. Yani mesela 5 şiddetinde gülmeniz gerekirken 8 şiddetinde gülebilirsiniz. Yani artırabilirsiniz. Mesela diyor ki bu duyguları diyor, özellikle olumlu duyguların diyor süresini artırmak lazım psikolojik sağlık için. Yani mesela bir an yaşıyorsunuz, gerçekten çok mutlusunuz, sevinçlisiniz. İşte ailenizden biri bir başarı elde etmiş, siz bir başarı elde etmişsiniz. Yani mesela o mutluluğu diyor artırın diyor. Yani bunu tam tersine frenlemek yerine, azaltmak yerine, çünkü onu daha çok yaşıyorsunuz. Hatta bununla ilişkili bir kavram, nostalji dediğimiz biraz kavrama giriyoruz. Geçmişe dönüp hatırlayıp, yani mesela bazı terapi tekniklerinde de kullanılır. Yani nedir? Daha olumlu anlarını hatırlatırsınız ki o olumlu şeyler, olaylar nedir? O pozitif duygularla kodlanmıştır. O da harekete geçer. Yani illaki

0: şey aktif olarak o olay yaşamanız da gerekmiyor. Onu hatırlamak, onu şey yapmak özellikle bu yaşlı bireylerde çok pozitif sonuçlar veriyor. Çünkü günümüzde yaşlılık dediğimiz zaman yalnızlık akla geliyor. Yani onun için mesela çok ciddiye almıyoruz ama işte yaşlıların evinde diyelim ki fotoğraflardan oluşan bir albüm. Hatta bunu şimdi internette daha geliştirdiler. O eski klasik albümlerin yanında işte kişiler mesela eşini kaybetmiş. Mesela onunla ilgili hatta bilgisayar programları geliştirildi. Siz geçmişe işte eşinizle birlikte yaptığınız güzel yerleri tekrar gidiyorsunuz, tekrar canlandırılıyor. Ya bu gerçekten yalnızlıkla da baş etmek için şeydir. Çünkü yani gerçekten pozitif duyguları da yukarı çekmek lazım, artırmak lazım. Hatta paylaştığınız zaman çünkü aslında duygular bulaşıcıdır da. Yani bunu paylaştığınız zaman da diğer kişilere de bunu aktarmış oluyorsunuz.
1: Peki biz duyguları bastırdığımızda veya yok saydığımızda bize ne gibi olumsuz sonuçlar
0: Evet.
1: doğurur?
0: Ya bu özellikle iş yerlerinde çok çalışılmış bir konudur. Çünkü iş yerleri nasıl desem insanın kendisini kontrol ettiği yerlerden bir tanesidir. Çünkü işin bir kurumsal temeli var. İşte müşteriyle ilişkileriniz, çalışma arkadaşları ilişkileriniz konusunda nedir? Belli kurallar var, normlar var. Şimdi burada sürekli bastırmak gerçekten hem psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz ve duygusal tükenmeye yol açıyor. Yani mesela sürekli bastırdığınız zaman bunun için bir enerji harcamanız lazım. Bir kontrol olmanız lazım. Ve gerçekten kendi authentic self benliğinizden uzaklaşıyorsunuz. Bir enerji harcıyorsunuz. Ve bu tabii ki bir başka kaygı mekanizmalarını devreye sokuyor. Onun için özellikle migren, işte nedir, mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları, cilt rahatsızlıkları. Mesela biz biliyoruz ki şu anda bazı cilt rahatsızlıklarında gerçekten bu bastırmanın kişinin kendisini ifade edememesinin rolü çok büyük. Hatta çok ilginçtir. İşte geçmişte bizim gelenekte mesela cenazelerde çok ağlanmaması gerektiğini, işte insanların duygularını kontrol etmesini, bastırması gerektiğini söylüyor. Ama son dönemlerde bizim tavrımız ağla ağlayabildiğin kadar bunun yeri burası, burası cenaze. Tabii ki yine çok ileri düzeye, yani kendisine zarar verecek bir düzeye o duygu yansıtımının yapılmaması
1: Yası
0: lazım.
1: ertelememek
0: Tabii
1: gerektiğini
0: tabii.
1: düşünüyoruz, değil mi?
0: Tabii.
1: Artık daha o anda olayı yaşamak, duyguyu yaşamak
0: Tabii.
1: gerektiğini
0: Yani
1: düşünüyoruz
0: çünkü onu
1: artık.
0: yaşamadığı zaman o yas süreci uzuyor. İşte psikosomatik rahatsızlıklar başlıyor. Yani onun için burada o gerçekten o bir de tükenme dediğimiz, duygusal tükenme dediğimiz bir kavram var. Yani aslında bu günümüzün modern dünyanın en büyük psikolojik sorunlarından bir tanesi. Bu illaki patolojik olmak zorunda değil. Bazıları patoloji düzeyine gidiyor. Bazıları patoloji olmakta da. Yani siz sürekli duygularınızdan uzaklaşıp duygularınızı bastırırsanız, tüm enerjinizi buna harcarsanız zaman içerisinde insanlar makineleşiyor ve hiçbir şey tepki vermemez hale geliyor. Ve yaptığı işten zevk almıyor. Hayattan zevk almamaya başlıyor. Ya bu tükenme gerçekten aslında depresyonun şeyi gibi, kapısı gibi. Yani bundan sonra daha da kronikleştiği zaman bu çeşitli depresif sıkıntılara da kesinlikle yol açacaktır. Yani şey yapacaktır.
1: Aynı olay hocam, herkes de aynı duygulara yol açmıyor.
0: Evet.
1: Bunun sebebi nedir? Yani bir de duygusal tepkiler öğrenilebiliyor mu? Çocukluk döneminde ebeveynlerden ve sosyal çevreden görülen duygular, duygusal tepkiler, yetişkinlikteki duygu yönetimi becerilerini nasıl etkiliyor?
0: Kesinlikle çok çok güzel bir soru. İkiye daha çok zaman
1: Tamam, peki.
0: ayırayım. O çok hoşuma
1: Belki
0: gitti.
1: bağlantılıdır diye
0: Evet.
1: hepsini bir arada sormak
0: Yok ama
1: istedim size.
0: gerçekten çok tatlı, güzel bir soru. Şimdi birincisinde yani birincisinde burada gerçekten direkt şeyden başlayalım. İkiden başlayalım
1: Tamam,
0: aslında.
1: hocam, buyurun.
0: Şeydir. Yani mesela gerçekten aileler ilk modeldir. Hem duygu yaşanmasında hem duygu düzenleme şeyinde. Hatta onun için şu anda bizim eğitimlerimiz var. Yani çocukların sağlıklı duygularını sağlıklı yönetebilmesi için annelerin oynayacağı, ebeveynlerin oynayacağı rol gerçekten gerçekten çok değerli. Yani çünkü onu model alıyor.

0: yapıyor. Tek model almıyor. Aslında duyguyu da öyle tanıyor. Mesela bizim çok ilginç bir şeyimiz var. Evde yapmasın kimse bunu. Çok basit. Yani mesela biz buna klif uçurum deneyi diyoruz. Yani çocuğu şeye koyuyorsunuz masanın üstüne. Masanın da bir sonu var tabii ki.
1: Evet.
0: Yani orada nedir? Aşağı düşme. Ebeveynlerin en çok korktuğu şey olur. Yani
1: Evet.
0: oradan gelir. Yürüye yürüye gelinir. Emekliye emekliye gelir. Şimdi çocuk şeye geldiği zaman oranın şey olduğunu bilmiyor aslında. Bir tehlike olup olmadığını bilmiyor. Yani bir uçurum derken de çok kötü bir kavram gibi durdu. Yani uçurum
1: Evet.
0: dedi. Ne diyebiliriz
1: Oranın
0: onu?
1: bir boşluk olduğunu,
0: Boşluk diyelim.
1: düşebileceğini bilmiyor.
0: Boşluk. Çünkü uçurum diye çok
1: Evet.
0: felaketleştirmiş
1: Evet.
0: oldum. Felaketleştirmek lazım. O boşluğa, şimdi o boşluk tehlikeli mi, tehlikesiz mi, çocuk deneyimi sınırlı. Yani tam bilemeyebilir. Orada hemen göz teması kuruyor şeyle, ebeveynle. Ya yani genelde de bu anne oluyor. Şimdi anne mutlu mutlu bakıyorsa, daha pozitif bir duygu yansıtıyorsa çocuk devam ediyor. Ama annenin şeyinde korku, kaygı varsa duruyor. Yani orada bile, yani oradaki olayı adlandırılması veya çocuğun orada ne hissedeceğini, ipucunu ailesinden, annesinden alıyor. Yani bu gerçekten çok önemli. Veya çocuk bir şey anlattığı zaman, mesela daha bu konuda bilinçli anne babalar, o zaman sen korktun mu? Yani onun korkma olduğunu ona öğretiyor. Ama tamam, duyguların, temel duygular doğuştan geliyor ama onu adlandırmak, anlamak ve yönetmek farklı bir kavram. Yani duyguların çoğu ilk bir haftalık çocukta bile temel duyguları bulabilirsiniz. Ha, bazı duygular var. İşte biz buna benlik duyguları diyoruz. Utanma, suçluluk, kıskançlık. Onlar
1: Öğrenilen duygu.
0: biraz 6 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Ama bu duygunun biyolojik mekanizması. Ama aile ortamından, okul ortamından öğrendiği ise bu duygunun ne anlama geldiği, bu duygunun iyi mi olduğu. Yani mesela diyelim ki çocuk korktuğunu size beyan ediyor. Ya da onun şeyini yapıyor. Sen korktun mu diyorsun. Ondan sonra ebeveynden gelen kelime şöyle olursa, erkekler korkmaz. Ya da ne kadar korkak bir çocuk çıktın sen. O zaman çocuğa aslında biz ne mesajı vermiş oluyoruz? Verdiğimiz mesaj şu: o zaman korkmak kötü bir şey. Aslında korkmak kötü bir şey değil yani. Gerekli yerde korkmak çok rasyonel, çok sağlıklı bir şey. Yani çünkü korktuğun zaman uzaklaşırsın.
1: Ama gerektiği
0: Tehlikeden.
1: yerde
0: Tabii
1: dediniz değil
0: tabii.
1: mi? Her
0: Gerekli.
1: şeyden değil. Bazı
0: Tabii.
1: çocuklar da mesela her
0: Tabii.
1: şeyden korkarak böyle dikkat çekmeye ya da ilgi
0: Tabii.
1: görmeye
0: Ha,
1: çalışıyorlar.
0: geçenlerde bir öğrencim anlattı. Onun için bir plan yapıyordu. Şeye, tahtaya anaokulunda şey çizmiş. Bu emojilerden korku emoji çizmiş. Bazı anaokulu çocukları koşmuş, kaçmış. Yani ondan da korkmazsın yani. Dediğiniz doğru yani.
1: Evet.
0: Ama bazı şeylerden de korkmak lazım. Yani gerçekten, yani tehlikeden de kaçınmak lazım. Ama bunların hepsini nedir? Gerçekten ebeveynler, onun için işte duygusal düzenleme, ebeveynlik coaching dediğimiz sistemler var, teknikler var. Gerçekten. Ama tabii ki bunun, ebeveynin bunu çocuğuna aktarabilmesi için önce kendisinin duyguları konusunda duyarlı olması lazım, bilinçli olması lazım. Yani bunun sonuçları hakkında bilgili olması lazım. Şimdi orada birinci kısma dönersek, o aslında çok ilginç bir şey. Kitaplar hep yazar, özellikle daha popüler kitaplar. Her olaya insanlar aynı tepkiyi vermez.
1: Evet.
0: Doğrudur. Ama olayı aynı yorumlayan insanlar, aynı değerlendiren insanlar aynı duygusal tepkiyi verir. İkinci kısmını söylemiyorlar. Yani burada aslında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Duygular ne kadar otomatik, ne kadar kontrolümüz altında sorusu bu bağlamda tartışılıyor ve çok zor. Çünkü duygular gerçekten çok kısa sürüyor. Yani çok kısa süreli şeylerdir. Yani ya bazen fark edemiyorsun bile, çok hızlı gelişen şeyler ki onun işlevselliği oradan geliyor zaten, hızlı olması. Yani tepki mekanizmalarının devreye girmesi. Şimdi orada mesela bir uyarana, yani diyelim ki bir lokantada oturuyorsunuz, büyük bir gürültü koptu. Şimdi doğrudur. Şimdi birisi korkar burada, birisi hafif kaygı duyar, birisi hiç tepki vermez, birisi heyecanlanır. Ama çünkü duygunun kendisini başlatan olay, insanların bunu nasıl değerlendirdiğine göre değişir bilişsel. Yani eğer kişi o gürültüyü bir tehlike olarak kodluyorsa, o zaman tehlikenin yarattığı korku

0: gelir. Ama insanların, farklı farklı insanlar, kim onu tehlike olarak kodlamışsa korkar. Bu nettir. Çünkü diğeri de şöyle bir anlamda çıkıyor. Yani duygular herkese göre değişir. Yok, değerlendirmeye göre değişir. Değerlendirmeye göre değişir ama belli kalıplar da vardır. Yani biz şu durumda olayı şöyle değerlendirirsek şu duyguyu yaşarız. Yani onun altını çizmek isterim. Evet.
1: Evet. Peki duygusal dayanıklılık nedir sizce? Neden bazı insanlar zorluklar karşısında hemen yıkılırken bazıları daha güçlü ayağa kalkıyor? Bir karakter olabilir mi? Doğuştan
0: Tabii.
1: gelen bir özellik olabilir mi sizce
0: Ya
1: bu?
0: bu tabii ki kişilik özellikleri, kültürel özellikler, mesela kişinin şeyleri, yetenekleri veya kişinin o andaki, bakın bu duygularla ilgili en güzel şeylerden bir tanesi budur. Mesela bir tane örnek üzerinden açıklayayım. Mesela bunu alan deneyi diyoruz biz. Yani deneyi dışarıda yapıyoruz. Şeyde yapmıyoruz. Laboratuvarda yapmıyoruz. Gerçek hayatta yapıyoruz. Şimdi insanları bir oldukça dram yüklü bir filme izlettiriyorlar. İşte neydi, babam ve oğlum muydu, öyle bir o
1: Evet,
0: tip
1: çok
0: bir
1: güzel Şanur Man bir
0: evet,
1: filmdi.
0: yani nedir, gerçekten çok duygu yüklü diyebileceğimiz, yani çoğu insan orada ağlıyor veya nedir, farklı duygular veriyor. Şimdi burada nedir, filme çıktınız, sonra dışarıda çıkan kişilerin eşleriyle diyalogları inceleniyor. Mesela eşi negatif bir şey söylediği zaman karşıdaki kişi artık duygusal düzenleme yapmıyor. Çok ilginçtir. Ama başka filme giden yapmaya devam ediyor. Ya da o kişiye yaklaşıp ondan bir talepte bulunsan hayır diyor. Çünkü duygusal enerjisini o filmde tüketti. Yani o da tükettiği için ondan sonra gelecek şeylere daha dayanıksız hale geliyor. Ya gerçekten bu çok önemli. Yani burada insanların bir kapasitesi var. Yani nasıl bizim bilgi işleme kapasitemiz var. İşte bazı sayıları, işte iki basamaklı sayılarda kafamızda yapıp çevirebiliyoruz. Ama basamak sayısı 3'e 4'e yükseldiği zaman nedir? Sıkıntılar
1: Yapamıyoruz.
0: başlıyor. Veya bir de onun işte kara kökünü al, sonra onun bir de 3'le çarp falan dediğiniz zaman, çünkü o bilişsel kapasite nedir? Belli bir şey yükü kaldırabiliyor. Aslında duygular da böyle. Gerçekten duygusal kapasitemiz çok önemli. Yani onun için insanların, biz hep şunu söyleriz, işte sağlığı tanımlarken de böyle, yalnızca hastalık olmama durumu değil, aynı zamanda iyi olma durumu. Yani mesela kişinin kapasitesi, enerjisi yüksekse duygusal dayanıklılığı, duygusal baş etme yöntemi daha da güçlü olacaktır. Ama gerçekten etrafınızda insanlara bakarsınız, hep duygusal olarak kendisini kontrol eden, düzenleyen kişi olarak görürsünüz. Ama bazı yerlerde patladığını, kırıldığını da
1: Bir
0: görebilirsiniz.
1: sınır var değil mi?
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: o sınırı
0: Yani
1: aştığında
0: fazla
1: herkes...
0: fazla yük koymayacaksın veya o yükü azaltacaksın veya pozitif duyguları artıracaksın. Yani o güce nedir? Pozitif duyguları ekleyeceksin, olumlu şeyleri ekleyeceksin. Yalnızca olumsuzdan kaçınma değil, olumluyu. Ya yani çünkü bazen insanlar geliyor, işte depresif belirtileri var. İnsanlar hep hayatında ne kötü yaşadın diye bakıyor. Evet, bazı insanlar olumsuz olaylar yaşadığı için ve bundan baş edemediği için şey sıkıntısı var. Ama bazı insanlar da gerçekten ciddi bir sorunu yok. O zaman onlarda da pozitif taraf eksik. Şimdi
1: Bakış açısı.
0: tabii bu pozitif olayların, yaşantıların eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntı var, can sıkıntısı var, şey var. Ama gerçekten bu arada bunun nasıl biz bazı kaslarımızı geliştirmek için jimnastiğe gidiyoruz, spor yapıyoruz, aynı şey burada da çalışıyor. Yani bazıları diyor ki duygu kas gibidir aslında. Yani siz bunun üzerine ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok pratik yaparsanız, o gerçekten o kasınızı, o şeyinizi güçlendiriyor. Yani onun altını çizeyim.
1: O
0: Evet.
1: zaman çocuklarımızı sorayım hocam.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren duygusal dayanıklılık kazandırmak için ebeveynler olarak neler yapabiliriz?
0: Tabii. Yani
1: Bu
0: önce
1: kasları nasıl çalıştırabiliriz onlar için?
0: ya birincisi burada gerçekten önceden de biraz hafif girişini yapmıştım. Yani iyi örnek olmamız lazım. Yani düşünün bir ailede her ortamda öfkelenen bir baba. Şimdi bunu sürekli gözlemleyen bir çocuk. Sürekli bunu gözlemliyor. Ya çünkü gerçekten çocukluk döneminde, evet, önceden de söylediğimiz gibi duyguların temel mekanizması doğuştan.

0: geliyor. Yani ilk zamanlardan beri var ama ya bu geliştiriliyor işte, bu kas gibi sistemi geliştirmek için model alıyor. Ya düşün, ya ben bazen öyle ortamlar gözlemliyorum. Genelde babalara örnek veriyorum. Yani cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama genelde babalar bunu daha sık yapıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: ne yazık ki.
0: cinsiyetten de bağımsız olabilir. Yani şey olabilir. Şimdi haber izliyor, öfkeli. Maç skoru, öfkeli. Tamam, öfke sürekli bildiği dil öfkeye dönüşmüş. Ve çocuk sürekli bu ortamda yaşıyor. Yani sürekli bunu model alıyor. Hani diyoruz işte mesela bağımlılık gibi şeylerde çocuklara iyi örnek olun. Aslında duygularda da aynısı. Yani çocuk diyor ki demek ki benim burada öfkelenmem lazım. Ya da öfkele onun için artık kabul edilebilir bir şey oluyor. Yani onu şey yapmış oluyor. Yani onun için ikincisi gerçekten çocuklarla konuşmak bu konuda çok değerli. Yani çünkü bizim bu konuda bir dönem şey tartışması çok fazlaydı. İşte çocuklar kreşe gitmeli mi tartışması. Bayağı bir siyasi tarafı da var bunun. Yani herkes tartışıyor işte o aile ortamında mı yetişmeli? Ama biliyorsunuz çalışan kişiler var. Yani ister
1: Evet.
0: istemez tartışma. Ama sonra şu ortaya çıktı. Ya asıl meselenin çocukla geçirilen nitelikli zaman olduğu ortaya çıktı. Yani çocuk evde yetişiyor diye daha sağlıklı olacak diye bir kural yok. Çünkü eğer anne baba, evet çocuk evde, anne baba yani çok az zaman harcıyor veya harcadığı zaman yalnızca bakım hizmetleri. Yani ne diyeyim işte hijyeniyle ilgileniyor, şununla ilgileniyor, bununla ilgileniyor. Ha onlar da önemli tabii ki ama konuşmuyor, bir
1: Etkili bir
0: diyalog yok.
1: iletişim
0: Tabii
1: yok.
0: işte kalitesi yok ama diğer çocuk mesela kreşe gidiyor. O kreşte mesela nedir? İşte oradaki ortam güzel, çocuk kendisini ifade edebiliyor. Ya sonuçta bizim vardığımız karar şu. Yani anne ailede veya kreşte olması değil, geçirilen nitelikli
1: Nitelikli
0: zamanın
1: zaman.
0: süresi. Ha şey de kreşte de kötü olabilir bu arada.
1: Evet.
0: Yani o kreşin imkanları iyi değilse, yani çocuğu sürekli işte televizyonun karşısına koyuyorlarsa, anneden olduk evdeki şeyde bir farkı yok yani. Yani onun için burada çocuklarla gerçekten biz bu nitelikli zamanı geçirip şey yapmamız lazım,
1: Hocam
0: konuşmamız.
1: biraz daha büyüyünce çocuk mesela
0: Evet.
1: kreşten çıktı, okul hayatı
0: Evet.
1: başladı. Orada da akran zorbalığıyla mesela
0: Tabii.
1: mücadele ediyor.
0: Tabii.
1: Burada mesela duygusal dayanıklılığı nasıl sağlayabiliriz çocuklarımızda?
0: Ya burada özellikle şeyi söylemek istiyorum. Aslında siz gerçekten güzel bir yere geldiniz. Ergenlik dönemi bir risk dönemidir aslında. Çünkü ergenlik döneminde bu söylediğimiz gibi duyguların fizyolojik süreçlerle, hormonal süreçlerle, işte nöropsikolojik süreçlerle çok ilgili, iç içe. Yani bunları ayırmak bile zor. Yani o oradan tetikliyor, o oradan tetikliyor. Bir de ilginçtir. Bir süreç olduğu için duygu bir yerden başlıyor. O duygu yeni fizyoloji oluşturuyor. O fizyoloji tekrar başka bir duyguya yol açıyor. Ve biliyoruz ki özellikle ergenlik döneminde gerçekten ikincil fizyolojik süreçler, işte ikincil cinsellik dediğimiz gibi, yani gerçekten hormonların veya diğer fizyolojik süreçlerin, büyümenin en hızlı olduğu dönem. Yani baya baya ve biraz da şeydir, yani nasıl desem baya baya dalgalıdır. Yani bu dönemde özellikle gerçekten çocuğun duygularını düzenleme yetilerini geliştirmek çok önemli. Ha tabii ki burada şunu ben dışarıda bırakıyorum. O başka bir şeye giriyor. İşte dikkat eksikliği, hiperaktif gibi sorunlar. Ama günümüzün belki, yani patolojik olarak söylemiyorum, normal söylüyorum, en büyük sıkıntılardan bir tanesi dürtü kontrolü. Aslında bu dürtü kontrolü dediğimiz şey duyguların düzenlenmesi, öfkenin düzenlenmesi veya işte empati eksikliğinin olması. Yani mesela ben geçenlerde bir televizyon programında gördüm. İşte bir çocuğa yapılan zorbalık. Ya gerçekten yani diyorsun hiç mi empati yok? Yani hiç mi kendisini karşıdaki kişinin yerine koyamıyor? Yani bunları öğrettikçe bence bu zorbalıkla baş etme şeyini daha rahat kontrol edebileceğimizi düşünüyorum.
1: Süremizin de sonuna
0: Evet.
1: geldik hocam. Değerli
0: Evet.
1: katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Konular güzeldi.
1: Çok
0: Evet.
1: güzel bir sohbet
0: Evet.
1: oldu bizim için de. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldi. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Şafak Çukurdu. Kendisiyle bu hafta duygu yönetimi ve duygusal dayanıklılığı kavramlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün modern insanın trajedisini bir havuzdan diğerine yüzerek anlatmaya çalışan bir adamın hikayesinden, 1968 yapımı Yüzücü filminden söz edeceğiz. John Shiver'ın öyküsünden uyarlanan ve Burt Lancaster'ın devleştiği bu yapıt, Amerikan rüyasının ışıltılı yüzeyinin altındaki o derin boşluğu gözler önüne serer. Film, güneşli bir pazar günü Connecticut'taki varlıklı bir mahallede başlar. Ned Merrill, aklına gelen sıra dışı bir fikirle komşularının havuzlarını birer birer geçerek kendi evine kadar yüzecektir. Yolculuk neşeyle ve eski dostlarla yapılan şakalaşmalarla başlasa da her yeni havuzda hava biraz daha kararır. Ned'in karşılaştığı insanların tavırları değiştikçe geçmişin acı gerçekleri de tek tek dökülmeye başlar.

0: yönetmenliğindeki bu film yarattığı gerçeküstü atmosferle izleyiciyi buz gibi suların ve dahası soğuk gerçeklerin içine çeker. Yüzücü filmi için sinemanın insan psikolojisini en derinden sorguladığı bir karakter analizidir dememiz de mümkün. Çünkü Yüzücü her karesiyle zihnimizde bugün bile derin kulaçlar atmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bu sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve KKTC heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi yeni nesil güvenlik tedbirlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basında buluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Haberleri sunduk.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlemesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'den Türkiye'ye yönelik sözde tehdit açıklamaları da vardı.
2: Şimdi Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü ancak 3 gündür seslerinin çıkmadığını söyledi. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'a hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini söyledi.
3: Temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin,

0: Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır. İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın. Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu. İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat. Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan. Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba. İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer. Ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre sabah saatlerinde Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 48. oturum tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edildi. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü oturum iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı. Murat Ongun'un gayri resmi sponsoru olduğuna yönelik beyanlar hatırlatıldı. Ongun'la irtibatı soruldu. Sütlaş, onunla çok da HTS kaydımız yok. 5 yılda 55 dakika sanırım diye yanıt verdi. Hakim 141 adet irtibat kaydı olduğunu vurguladı. Emrah Bağdatlı ile de tanışıklığı sorulan Sütlaş, Ongun'un yanında tanıştım, ticaretimiz olmadı diye yanıt verdi. Hakim onunla da 49 kez irtibat kaydının olduğunu söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
2: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin bu yıl LGS'de bir ilk yaşanacağını da söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Bakan Tekin sınav kaygısını azaltmak için ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketinin içinde kuru meyveli yulaf

0: rabarbar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı günler kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Manisa İl Teşkilat organlarının feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. "O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi," dedi. Trump, "Bildiğiniz gibi Erdoğan benim için çok iyi bir dostumdur ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu çok severim. Bunu söylememem gerekiyor. O harika bir lider ve çok güçlü bir insan. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum ama bunun da ötesinde iyi bir dostluğumuz var," ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürdü. Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına açılan ateş sonucu biri çocuk, iki Filistinli yaralandı. Dar el Bela, Han Yunus ve Gazze kentinin sahil kesimi de saldırıların hedefi oldu. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Saldırılar ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail, yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3.696'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. ABD'nin İran'a saldırılar düzenlemesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Spor. FIFA 2006 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. A Milli Takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 07'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla konuştu. ABD'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. Playoff yarı final serisinin 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden siyah beyazlılar finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Sivas, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kütahya ve Antalya 28, İstanbul ve Eskişehir 29, İzmir ve Gaziantep 32, Edirne 33, Adana 31, Denizli 34, Samsun 25, Artvin 23, Tunceli 30, Erzurum 24, Kars 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: Bir zamanlar demir yay kullanabilen benzersiz ustalıkta akıncı okçular vardı. 600 metre uzağa ok atabilen bu yiğit okçuların sadaktan ok çekmeleriyle hedefi vurmaları arasındaki süreyi ölçmek bile zordu. Kemankeş denilirdi onlara. Ellerindeki bu marifetli aletlerin pabucunu ateşli silahlar bile gözden ırak damları atamamıştır. Delikli demirin icadıyla biraz geri planda kalmış gibi görünseler de, mertliğin bozulmadığı yüz yüze savaşlarda kendi gitse namı kalacak nesnelerdir ok ve yay. Türk kültürünün yüzyıllar boyu savaş meydanlarındaki demirbaşı olmuşlar, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okçuluk sporu içinde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uzun menzilli ve etkili atışlar yapabilen kemankeşler, savaşın kazanılmasında etkin vazife yüklenmişlerdi orduda. Fakat bu vazifeye nail olabilmek için atıcılar tekkesine başvuranlar uzun imtihanlardan geçirilirlerdi önce. Hatta hakiki yayı ele alabilmek için bile adaylar, kepaze denilen çekiş ağırlığı düşük, yumuşak yayı günde 50 kereden başlayıp 500'e kadar çekip bırakma talimi yaparlardı aylar boyunca. Sonraki aylara kalıp sabretmiş olanlar, ucu lastik toplarla kapatılmış oklarla her gün sabah 150 defa, akşam 150 defa talim atışlarına devam ederlerdi. Vücut ve zihin, yayı germeye ve oku sarsmadan atmaya iyice alışana kadar. Bu uzun eğitim sürecinden başarıyla geçmiş ve çilesini tamamlamış olan kemankeş, şahitler huzurunda diz çökerek şeyhin önüne gelir, şeyhin elini ve yayı öperdi. Şeyh de kabzayı onun sol eline bırakır ve kulağına kemankeşlik sırrını fısıldardı.

0: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Didem Madak, İris'in Ölümü adlı şiirinde şöyle der. Bazı şarkılar vardır, kanatlarında yağmuru taşıyan kelebeği anlatır. Bir damla yağmurun, bir kelebeğin kanadına ne kadar ağırlık yüklediğini düşünebilir miyiz? Ya iki damla yağmuru, kelebeğin kanadı taşıyabilir miydi? Kelebeğin kanadı, kelebeği taşıyandır. Yani kanat, taşıma eylemini yapan bir mekanizmadır aslında. Uçakların kanadı da buna benzer. Uçağı taşıyan ve yükselten kuvveti üretir. Pazarda taşıyamayacağınız kadar alışveriş yaparsanız, çevrede hamal var mı diye bakınırsınız değil mi? Hamal biliyorsunuz yük taşıyan demek. Arapça aslı hammaldır. Hamal için kısaca taşıyıcı dense de, taşınabilir yükleri elde, omuzda veya sırtta bir alkalık üzerindeki küfede, sırık ve iple, semerle veya bir çekçek ya da el arabasında ücret karşılığında taşıyan ve bu işle geçinen kişi olarak tanımlayabiliriz. Hamal sözü, Arapçada yük, yükleme anlamına gelen haml kökünden gelir. Hamile kelimesi de bu köke dayanır. Hamile kadın da 9 ay boyunca bir bebeği taşımaktadır. Yine aynı kökten gelen hamil, taşıyan ve üzerinde bulunduran demektir. Hamiline yazılmış çek veya senetler bir değer ifade eder ve o değeri taşıyan belgelerdir. Bu belgelerin üzerinde bir tarih varsa herhangi bir tarihi belirten değerli kağıt olarak belirtilir ve resmi nitelik taşır. Üzerinde tarih yazılı olan her şey bir tarihi taşıyan nesnedir. Taşıyanın alacağı ücret tarihte ilk kez deniz taşımacılığında geçiyor. Eskiden tekneler küçük ve denizdeki fırtınalara karşı yetersiz olduğundan bir fırtına sırasında gemideki ağır yükler denize atılırdı. Böyle durumlarda taşıtanın fazla zarar görmemesi için taşıyana navlun denilen bir ücret ödenmeye başlandı. Yapılan sözleşmeye göre zarar gören eşyanın navlun bedelini yükü taşıyan iade edebiliyordu. Deniz hukukunda yer alan navlun sözleşmesi zaman içinde taşıyanın yüke elverişli bir gemi temin ederek sorumluluğu üstlenmesi biçiminde yazılmaya başlandı. Karayolu, demiryolu ve hava yollarında yük taşımacılığı da yapılmaya başlandıktan sonra navlun zaman içinde nakliye bedeli, taşıma bedeli ve lojistik ücreti gibi değişikliklere uğradı. Günümüzde sigorta şirketleri taşıyanın sorumluluğunu düzenleyip taşıtanın zararını ortadan kaldıracak şekilde sözleşme yapmaktadır. Bu sözleşmelerde taşıyan firmanın adı, adresi, taşıtın cinsi, taşıma süresi ve taşıma bedeli gibi bilgiler yer alır. Bir kimseyi veya bir şeyi bir yere götüren, nakleden de taşıyandır. Yakacak odun aldığınızda bir yük kamyonu da odunları kömürlüğe ulaştıran da taşıyandır. Taşındığınızda evinizin topladığınız eşyasını yeni evinize götüren kamyona da, götüren firmaya da taşıyan denir. 45 yolcu taşıyan otobüslerle 300 yolcu taşıyan uçaklarla ilgili birçok haber duymuşsunuzdur. Taşıyan sözcüğü yalnızca insanlar için değil, doğa için de kullanılır. Örneğin rüzgar, bitkilerin tohumlarını, çiçeklerin

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Ertelen programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun en çok tartışılan, kimine göre kurtarıcı, kimine göre ise bürokrasi olarak görülen o gizemli koltuğundan, yani sportif direktörlükten söz edeceğiz. Teknik direktör mü patron, yoksa o koltukta oturan takım elbiseli akıl mı? Sportif direktörlük aslında futbolun duygusallıktan veri analizlerine geçiş dönemini temsil ediyor. Eskiden teknik adamlar kendi istediği oyuncularını aldırır ve genelde giderlerken arkalarında bir sporcu enkazı bırakırdı. İşte tam da bu noktada dünya futbolu kulüp aklını keşfetti. Sportif direktör, kulübün gelecekteki 10 yıllık vizyonunu çizen, transferi teknik adamın zevkine, aklına göre değil, kulübün DNA'sına göre belirleyen kişi olarak tanımlandı. Avrupa'da bu çark tıkır tıkır işlerken, futbol kültürü farklı olan pek çok ülkede bu uygulamayla ilgili hala kafalar karışık. Kısacası bu kurum hala tartışmalı. Bir yanda teknik direktörlerle yaşanan güç savaşları, diğer yanda sahanın tozunu yutmamış takım elbiselilerin müdahalesi eleştiri oklarının hedefi durumunda. Öyle görünüyor ki asıl temel soru şu: başarı soyunma odasındaki motivasyonda mı, yoksa ofisteki matematikte mi gizli? Peki gelecek ne? Futbol artık devasa bir veri analiz endüstrisi. Bir teknik direktörün bu yoğun trafikte binlerce yeteneği izlemesi imkansız. Özetle gelecekte bu koltukta algoritmaya dayalı yönetim kurulları, yapay zekalar da oturacak. Sportif direktörse teknolojiyi ve finansal riskleri yöneten bir üst düzey yönetici, yani CEO gibi çalışacak. Bu sisteme geçemeyenler büyük olasılıkla saf dışı kalacak. Profesyonel kalmak isteyen her kulüp içinse bu yeni makam artık bir hayatta kalma zorunluluğuna dönüşecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği arttırdı. ABD Başkanı Trump İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarını düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Bakan Uraloğlu, Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresinin T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşeceğini belirtti. Doğan Çayripacı 2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı pazar günü saat 7'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan Doruk'ta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava gelecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Olayla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu'nun hem adli makamlarla hem de emniyetle koordineli biçimde süreci başlattığını söyledi. Bakan Tekin, ihmali olan varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkında suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Haberleri sunduk.
1: Müzik yağmuru başladı.

Merhaba değerli dinleyiciler, Savaş Mektupları programımızın 47. ve 48. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün savaşın en sinsi cephelerinden birini, esaretin getirdiği derin yalnızlık ve hasret duygusunu dinleyeceğiz. Bu iki hikaye, bir mektubun bir askerin kalbinde nasıl bir fırtına koparabileceğini, bir başkası içinse nasıl bir umut fenerine dönüşebileceğini gözler önüne serecek. Bir yanda cevapsız kalan mektupların sistemiyle yanıp tutuşan bir asker, diğer yandaysa ailesinden gelecek tek bir haberle hayat bulan bir başka kahramanımız. Şimdi bu hikayelere hep birlikte kulak verelim. Mehmet Şükrü'nün bekleyişi. Union Hastanesi'nin kokusu Mehmet Şükrü'nün aklından çıkmıyordu. Çünkü 6 aydır buradaydı. Kardeşi Talat Bey ise 3 aydır. Çok şükür yaraları iyileşmiş, vücutları afiyet kesbetmişti. Ancak ruhları memleketten gelen bir haberin hasretiyle kanıyordu. Kalemini eline aldığında aklında Tevfik Beyefendi Hazretleri vardı. Ona saygıyla başlayıp hatrını sorarken asıl meselesi kalbinden kopan bir feryattı. 7 aydır ailesinden, ev halkından tek bir mektup alamamıştı. Bu durum onu o kadar meraklandırıyordu ki fiziksel acısını bile unutturuyordu. Abdi ve Fahrettin'den gelen mektuplarda aileden selamlar yazıyordu ama bu içindeki merakı dindirmiyordu. Bu kadar mürur zaman olsun da bizlere mektup göndermesin, kail olamaz diye yazdı. Bu sadece bir şikayet değil, aynı zamanda ailesinin onları unuttuğuna dair duyduğu korkunun bir yansımasıydı. Bu yüzden Tevfik Bey'e yalvardı. Her nasıl ise hakikati hali tarafıma bildirmenizi istirham eylerim. Değerli dinleyiciler, mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda bir sitem ve isyandı. Bizler ise Selanik'te mahkum olduk. Yine Selanik'ten emir gelir ise, ol vakitte bizleri Selanik'e gönderebilirler. Lakin sizler orada bizleri kurtarmak için niçin çalışmıyorsunuz? Bu sorular onun çaresizliğini, bir yandan da hayatta kalma ve kurtarılma umudunu gösteriyordu. Mektubunu Süleyman ve Mustafa'dan bahsettikten sonra bir umutla bitirdi. Baki afiyetinizde cevabınıza muntazırım efendim. O ve kardeşi Talat Bey, Union Hastanesi'nde birer umut feneri gibi gelecek bir haberi bekliyorlardı.
Bir askerin cephede aldığı yaralardan çok, ailesinden haber alamamanın getirdiği acıyla nasıl boğuştuğunu dinledik. Onun için asıl savaş, hastane yatağında, cevapsız mektuplarda verdiği bir savaştı. Peki ya bu sessizliğin ortasında gelen tek bir mektup, bir askerin ruhunu nasıl diriltebilir? Şimdi programımızın 48. mektubuyla devam ediyoruz. Nurettin'den halaya mektup. Hindistan'ın Bellary kampı, Nurettin için sadece bir esir kampı değil, aynı zamanda ailesine olan hasretinin de bir mekanıydı. Burada geçirdiği her gün, ailesinden gelen bir haberin umuduyla başlıyor ve bu umut, gönderdiği mektupların cevapsız kalmasıyla hüsrana dönüşüyordu. Nurettin defalarca mektup göndermiş, ancak hiçbirine cevap alamamıştı. Kalemini eline aldığında mektup adresine değil, kalbine yazılıyordu sanki. "Candan sevgili halacım" diye başladı mektubuna. Her bir kelime içinden kopan feryat gibiydi. "Müteaddit defalar göndermiş olduğum mektuplarım cevapsız kalıyor. Acaba sebep nedir halacığım?" diye yazdı. Bu bir şikayet değil, aynı zamanda bir merak ve endişeydi. Nurettin, ailesinin onu unuttuğunu değil, onlara bir şey olduğunu düşünüyordu. "İmzanızı, havi bir varak pareniz, şu bulunduğum esarette yediğime vusul bulur ise, ne kadar memnun ve ihya olacağım, bedihi değil mi?" Zira o varak pare zatınızın sıhhatte olduğunu tebşir edecek değil mi halacığım? Bu satırlar onun için bir mektubun sadece bir kağıt parçası değil, aynı zamanda umut feneri olduğunu gösteriyordu.

O bir mektup alarak ailesinin sağlığından emin olmak ve ruhunu diriltmek istiyordu. Nurettin mektubunu bir dua ve umutla bitirdi. Onun için ailesinden gelecek olan bir mektup, bu esaret hayatında alabileceği en büyük hediye olacaktı. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Huzur-u Ali'de Hazreti Veliyül Niami'ye candan sevgili halacığım. Müteaddit defalar göndermiş olduğum mektuplarım cevapsız kalıyor. Acaba sebep nedir halacığım? İmzanızı havi bir varak pareniz şu bulunduğum esarette yediğime vusul bulur ise, ne kadar memnun ve ihya olacağım bedihi değil mi? Zira o varak pare zatınızın sıhhatli olduğunu tebşir edecek değil mi halacığım? Fi 28 Temmuz sene 335. Mahdumunuz Nurettin. Evet sevgili dinleyiciler, bugün esaretin getirdiği belirsizliğin ve haber bekleyişinin iki farklı yüzünü dinledik. Bir askerimizin 7 ay boyunca ailesinden haber alamamanın verdiği acıyla, umutsuz bir feryatta yardım istediğini, öte yandansa ailesinin sağlığından emin olmak için bir mektubun nasıl umut fenerine dönüştüğünü gördük. İşte bu hikayeler, savaşın en karanlık anlarında bile insan kalbinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hep söylüyoruz ya, unutmayalım. Bu topraklarda yatan her meçhul asker, kalbinde büyük bir aşkla şehadete yürümüştür. Sadece kendi topraklarımızda değil, dünyanın dört bir yanında yatan her meçhul askerimiz için. İşte onların hatıralarını yaşattığımız sürece, kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır, unutulmayacaklardır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Bir dakika. Ülkemizde obruk oluşumunun en yoğun olduğu bölge Konya Ovası ve çevresidir. Bölgenin yeraltı yapısında yoğun olarak bulunan kireç taşı kayaçları yeraltı sularının aşındırmasıyla erir. Bu erime sonucunda yer altında mağara benzeri büyük boşluklar meydana gelir. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakanın ağırlaşıp çökmesiyle derinliği yüzlerce metreyi bulan obruk adını verdiğimiz çukurlar oluşur. Son yıllarda artan yeni obruk oluşumlarının sadece doğal koşullardan değil, insanların yeraltı sularını aşırı ve yanlış kullanmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Konya Ovası ve çevresindeki en ilgi çekici obruklardan bazıları Kızören, Çıralı, Meyil, Gökyüyük, Apa Saraycık ve Karayın obruklarıdır. Ayrıca Mersin'de binlerce yıl önce oluşmuş Kanlı Divane, Cennet ve Cehennem obrukları da oldukça etkileyicidir.
2: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 10.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden

İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayde kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Gazze'ye sürgün edilen eski Filistinli esirler aileleriyle buluşmak için uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Batı Şeria'da da baskınlar ve gözaltılar sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin de daha sonra yapılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Çamova ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. LGS için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanacak. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçta siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin ilk maçı 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 24, Ben 12, Brüksel

Amsterdam 17, Tiran 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 21, Bakü 32, Stockholm 19, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 18, Üsküp 31, Saraybosna 25, Paris 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bizimle misiniz efendim? Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu açtınız, dinliyor musunuz? Hoş geldiniz yolculuğumuza, yayınımıza. Biz de hoş geldik efendim sizlerin bulunduğu mekanlara, evinize, ofisinize, her neredeyseniz değerli dinleyenler. Belki komşu komşuya dinliyorsunuz. Belki havalar güzelleşti efendim Türkiye'de, yurt içinden dinleyenler. Belki bahçesinde, bağında bizleri dinliyor. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz efendim herkese. Hem yurt içinden hem yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz, biliyorsunuz sizler bizim için çok kıymetlisiniz efendim. Türkçemiz de çok kıymetli. Ortak noktamız, Türkçe bir ses duymaya hasret kalanlar için de buradayız. Selam ve sevgiler. Haydi bakalım, 11 Haziran 2026 Perşembe gününde yola çıkıyoruz. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ekibimiz, Burak Kararoğlu teknik masada, mikrofonda ben Gülnur Akalın efendim. Biz ekip olarak böyleyiz. Sizleri de aldıysak haydi yola çıkalım. Bizleri Memleket Treni ismiyle sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. +95 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattından mesaj gönderebilirsiniz. +90 312 463 34 19 ya da 21 sabit numaralarımız. Arayabilirsiniz efendim. Burada olacağız. İsteklerinizi bekliyoruz. TürkSat 4A Batı paketi uydusundan sesimiz sizlere geliyor. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden yine sizlere sesleniyoruz. İnternet üzerinden bizleri dinlemeyi tercih eden dinleyicilerimiz için radyo.trt.net.tr ve TRT Dinle uygulaması hizmetinizde, hatırlatmış olalım. Güzel, hareketli bir başlangıç yapalım efendim. Yola çıkıyoruz. Bugün dünyaya seslenerek efendim. Hey gidi dünya, hey!

Efendim, zaman çizelgeleri değişti. Zihnimiz bunu algılayıp bir mantığa oturtamasa da ruh ve beden çok iyi biliyor, hissediyor. Bir yıl bir aya, bir ay bir haftaya döndü. Dakikalar günler içinde büyük uyanışlar yaşanıyor veya yaşanamadığı için yoğun bir sıkışıklık, boşluk, düşme hissi oluyor. Siz buna beşinci boyut mu dersiniz, yeni dünya düzeni mi, rezonans, frekans, bilinç değişimi mi, artık adı neyse, zamanın hızında, algıda bir büyük vites değişimi olduğu kesin.

Bakın bir düşünün. Eskiden 5 saat uyku yeterdi. Hep şu saatte uyurdum, yemek düzenim şöyleydi diyoruz. Ama bu geçilen yeni çizelgeye uyum sağlamaya çalışan bedenlerimize artık biraz destek çıkmak gerekiyor. Zihin, yetişmeliyim dedikçe, beden tedirginlik hissederek yavaşlamalıyım diyor. Belki de bu hızın içinde daha fazla koşmak değil, daha derin nefes almak, bedeni duymak, bu yeni iklime adaptasyon sağlamanın birinci basamağı. Efendim, eski halimizin alışkanlıklarıyla bu yeni frekansa tutunmaya çalışmak, dar gelen bir kıyafeti zorla giymeye benziyor. Oralar artık bitti. Bu yeni alanda dar mı bol mu diye bakmayı bırakıp o kıyafetlerin çoğuna artık ihtiyacımız olmadığını fark edelim. Bizi bugünlere kadar taşıyan, eskiden çok işe yarayan yöntemlerimize ve sistemlerimize tamam görevini yaptın diyerek veda edelim. Sanki hiç bilmediğimiz bir ülkeye, kıtaya, pasaportumuzda yazan eski kimliğimizi bırakarak taşınmışız gibi. Artık buranın havası, suyu, güneşi, gölgesi, olayları bambaşka. Dolayısıyla biz de bambaşka olmak durumundayız.

Bazı şeyleri bu yeni alana hiç taşımadan oldukları yerde bırakmak en doğrusu. Ve bunun için tespitler, seçimler gerekiyor kendimize dair. Şimdi yeni uyku modunu, beslenme düzenini, sosyalleşme şeklini, huyumuzu, suyumuzu ve verdiğimiz tepkileri iyice bir gözlemleyelim. Bırakalım beden ve ruh bu yeni hızın tanımını kendisi yapsın. Kendi yeni sistemini kendisi kursun. Bir dahaki hafta, şu gün, bir ay sonra değil. Mümkünse yarından itibaren bakalım. Ertelemeden, direksiyon hakimiyetini kaybetmeden bu yeni hızı yönetmeyi öğrenelim radyo dostları. Çünkü yaşam artık buradan devam ediyor. Efendim, ne hoş, ne güzel bir alıntı değil mi? Sizlerle paylaştık. Zaman çizelgelerimiz gerçekten değişti. Rutin, yani belli rutinlerimiz var ama her günümüz aynı düzende de pek gitmiyor gibi değil mi değerli radyo dostları? Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için belki bu daha da geçerli. Biraz da böyle kalabalık aileler, çoluk çocuk büyütenler için belki. Hani ben yakın buldum bu yazıyı kendime. Sizler de bulduysanız haydi o zaman harekete geçin diyerek efendim. Bakalım bugün ne yapacağız? Bugün efendim dijital evren köşemizde teknoloji ve sağlık etiğini konuşacağız. Öyle can alıcı sorular var ki efendim akışta. Ben şöyle bir göz attım. Gerçekten bilmiyorum, hem hukuk, hem sağlık, hem yapay zeka, bunları bir araya getireceğiz efendim. Mesela diyor ki bir yapay zeka sistemi yanlış teşhis koyarsa hukuki sorumluluk kimde olacak? İlginç bir soru değil mi? Bunları araştıracağız bugün, bunları konuşacağız. İki değerli konuğumuz olacak. Genetik bilgiler efendim, başka sağlık bilgilerimiz işverenler veya sigorta şirketleri tarafından talep edilebilir mi? Ya da bunları kullanabilirler mi? Ya da biz bunları kullanıma açabilir miyiz? Bizim izin vermemiz mi gerekiyor? Bunlara cevap arayacağız. Tıp etiği üzerine güzel bir sohbet olacak. Dijital Evren köşemizde az sonra sizlerle olacağız değerli dinleyenler. Güzel bir türkü dinleyelim mi efendim? Bugün tempolu gidiyoruz. Tolga Çandar mikrofonda olacak.

Menberdir kızın adı Menberi. Aman al başımdan çemberi. Aman dilberlerim, dilberi. Ben yandım ama.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket trenindesiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hatırlatalım sizlere tekrar. Dijital Evren köşemizde avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan'la birlikteyiz. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur.
0: Şimdi zaman zaman konuştuğumuz bir konu aslında teknoloji ve sağlık. Dönüyor dönüyor önümüze geliyor ve bence çok konuşulur gibi geliyor bu
1: Çok
0: konu bana, değil
1: fazla,
0: mi?
1: çok fazla konuşulacak Gülnur, haklısın. Güncel sağlık hukuku literatüründe özellikle son dönemlerde çok yoğun konuşulan, tartışılan ve üzerinde hala bir konsensus oluşmamış bir konu ve uzun sürede oluşamayacak gibi.
0: Oluşamayacak.
1: Çünkü aslında çok temel nedeni, hep seninle de burada konuşuyoruz. Yapay zeka sistemlerine ilişkin, yapay zeka teknolojisine ilişkin henüz dünya genelinde kabul görmüş, ortak bir paydada buluşulmuş bir hukuki temel yaratılmış değil tam
0: Dünyada
1: olarak.
0: bir problem henüz bu
1: Dünyada bir
0: yani.
1: problem. Konuyla ilgili farklı ülkelerde farklı birçok düzenleme söz konusu. Hatta birçok ülke şu anda Amerika ve Çin başta olmak üzere düzenleme yapmaktan da imtina ediyorlar. Çünkü düzenleme yapıldığında teknolojinin ilerlemesine yönelik bir
0: Kısıtlama
1: engel,
0: mı
1: kısıtlama
0: olacak?
1: olacağı düşünüyorlar kendi yönetimlerinde. Avrupa Birliği daha insan odaklı yaklaşıyor. Tabii biz bugün buna teknoloji diyoruz. Gerçekten bir teknoloji ama tabii iş burada sağlıkla, medikal alanla temas ettiği zaman artık bunun riskleri, sorumluluk alanları daha kritik hale geliyor. Basit bir teknolojik araçtan yaşayacağımız bir sorun gibi değil. İnsan bedeni, yaşam hakkı, beden bütünlüğü üzerinde olası risklerden bahsediyoruz. Burada artık konu yapay zeka teknolojilerinin düzenlenmesinin ötesinde sağlık hukukunu ilgilendiren ve daha hızlı aksiyon almamız gereken bir hale geliyor.
0: Bakalım neler yaşayacağız. Bir konuğumuz daha var telefon hattında. Profesör Doktor Sayın Gürkan Sert'i ağırlayacağız Nazlı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Gürkan Sert telefon hattında. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz şöyle bir giriş yaptık ama Nazlı ile beraber, Nazlı Turhan da burada bizimle birlikte. Şimdi teknoloji ve sağlığı biz şimdi sağlık alanında çok kullanılıyor ve kullanılacak. Bunun kaçınılmaz bir nokta olduğunu biliyoruz hocam ama daha bu etik konusunu çok tartışır, çok konuşuruz gibime geliyor. Dinleyicilerimize bir etik nedir? Dilerseniz oradan mı başlasak? Etik nedir diye bir tanımlasak hocam.
2: Tabii şöyle en yalın haliyle tanımlamak gerekirse etik insan ilişkilerinde iyi, kötü, doğru, yanlış ne diyelim bunlar arasındaki ilişkileri değerlendiren felsefenin bir alt dalıdır. Ama biz günlük yaşantımızda hani etikten söz ederken daha çok insanlar arasında doğru davranıştan, iyi davranıştan, güvenilir davranıştan ya da o davranışlarda bulunmaktan söz ediyoruz. Ama temelde esas konu iyi, kötü, doğru ve yanlış arasındaki ilişkileri belirlemek ve daha iyisi için, daha doğrusu için bir takım akıl yürütmeleri kullanan bir bilim dalından söz ediyoruz aslında.
0: Peki şimdi yapay zeka artık hayatımıza girdi Gürkan Hocam ve en çok kullanılan hatta bence en faydalı kullanılan alanlardan birisi sağlık. Buradaki sorunlar nedir? Nelerle baş ediyorsunuz siz tıp etikçileri olarak? Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
2: Evet, aslında bir tıp etiğinde ne zaman bir teknolojik gelişme olsa mutlaka onun bizim için getirebileceği, yani insan toplumu için, insan ilişkileri için, doğa için, hayvanlar için getireceği riskler konusunu da mutlaka ve mutlaka değerlendiririz. Yani bulduğunuz yöntem, getirdiğiniz sistem ne olursa olsun bunun insan onuruna, doğaya, çevreye uygun bir şekilde kullanılması bizim temel sorunlarımızdan birisidir. Ve biz bu anlamda dışarıdan yararlı görülen, çok iyi görülen, çok büyük avantaj sağladığı görülen, sağladığı söylenen pek çok konuyla ilgili yorumlarımız, değerlendirmelerimiz oluyor ki bu aralar önemli bir gündemimizde sağlık alanında yapay zekanın kullanılması. Yani şöyle çok küçük söylemek gerekirse şimdi yapay zeka mesela tıp alanında artık teknik ve nötr bir araç kullanmıyoruz. Yani geleneksel modelde nasıldı? Hekim bilginin başyorumlayıcısıydı ve karar vericisiydi.
0: Evet.
2: Şimdi yapay zeka sistemi şimdi şeyi getiriyor size. Klinik ortama dahil oluyor ve aktif bir şekilde mesela tanı koyarken ya da tedavilerle ilgili bir takım kararları alırken aktif bir şekilde yer alıyor. Şöyle diyebiliriz artık. Yani hasta-hekim ilişkisi mesela artık neredeyse hasta-hekim yapay zeka üçlü ilişkisine dönüşüyor. Ve bu aslında çok ciddi problemleri de beraberinde getiriyor. Örneğin güven konusunda, yani hekim-hasta arasındaki güven ilişkisi. Mesela hastanın özerkliğini sağlama anlamında, serbestçe karar verebilmesi anlamında, hekimin serbestçe karar vermesi anlamında ve adalet anlamında gerçekten çok önemli tartışmaları hayatımıza geçirmiş durumda. Şöyle söyleyelim, yani biraz daha açmak gerekirse, şimdi eskiden hekim bir stetoskop kullanırdı, oftalmoskop kullanırdı, bilgisayarlı tomografi kullanıyoruz mesela teknolojik olarak. Ve burada bunlar pasif araçlar. Size bir takım sonuçları veriyor, siz o sonuçlara bakıyorsunuz, ona göre bir takım seçimlerde bulunuyorsunuz. Ama şu anda gördüğümüz şey şu, karşınızda işte düşünen, yorumlayan ve bunlarla ilgili bir takım taleplerde bulunan bir sistemden söz ediyoruz. Aslında mesela sağlık alanındaki

0: çok daha aktif bir hale gelmiş olması hekim-hasta ilişkisinde. Bu anlamda belki birazdan sıralarız yani ne gibi riskler olduğunu, ama özellikle öğrenmek istediğiniz riskler konu varsa onlara değinebiliriz. Ama mesela size en başta şunu söyleyebiliriz. Gerçekten şimdi bu yapay zeka modellerinde hani derin öğrenme temelli oldukları için bunların çoğu zaman anlaşılır bir şekilde açıklamak kolay olmuyor. Yani bir tanı koydunuz. Bunu hastaya açıklanır bir şekilde ortaya koymak gerçekten mümkün değil. Bir de hani şey dediğimiz yer var, herkesin kabul ettiği kara kutu dediğimiz. Yani burada neden bu sonuca vardı bu yapay zeka bilmiyoruz dediğimiz ya da yanıldığı ama nasıl yanıldığını anlayamayacağımız pek çok konu da var yapay zekanın. Bu durumlarda bunu hastaya nasıl açıklayacağız, hekime nasıl açıklayacağız? Bunları gerçekten bilemiyoruz. Mesela bunlardan birisi de şöyle, yani yapay zeka hekime bir model önerdi, bir tanı, bir tedavi önerdi. Acaba hekim bunu sorgulamadan kabul etmek durumunda mı? Ya da acaba yapay zeka sistemleri yakında hekimleri bunu kabul etmeye zorlayacak bir hale gelebilir mi? Yani ben bundan farklı düşünüyorum. Diyebilecek mi hekim? Böyle derse yasal olarak sorumlu olacak mı? Çok küçük bir iki şeye daha değinmek isterim. Yani başlık anlamında yapay zekanın mesela getirdiği önemli problemlerden birisi de hesap verilebilirlik, sorumluluk. Yani burada bir sorun yaşandığı zaman kimi sorumlu tutacağız? Belki sorularınız içinde vardır, onu da açarız birazdan ama
1: bu çok önemli bir konu bence hocam, evet, bu sorumluluk evet. İşi.
0: Yani şimdi bu sorumlulukla ilgili dilerseniz biraz daha değinelim buradan. Şöyle söyleyebilirim size, yani burada bir örnek veriyorum. Bir şurada yapay zeka sistemlerinde öngörülemez işlevsel karmaşıklıklar var. Ve bunlarla ilgili bir yanlış oluştuğu zaman, mesela hasta yanlış bir tedavi önerdi ve o tedavi uygulandı ya da dozları yanlış verdi, yanlış önerdi ve bunun sonucunda hasta zarar gördü. Şu anda bunun sistem olarak, yani biz örnek veriyorum, siz bu konudaki sorumluluğu nasıl dağıtacağınız konusunda bir belirleme yapmadan bu konuda yurttaşlara, insanlara tam olarak kimin sorumlu olacağı konusunda bir hukuksal altyapı oluşturmadan bu hizmeti sunarsanız bu etik dışıdır. Çünkü olay oluştuğu zaman yurttaş ne yapacağını, kimi sorumlu tutacağını bilmeli. Dolayısıyla bu eninde sonunda ne derseniz deyin, yapay zeka bir ticari üründür. Satılan bir metadır, bir araçtır. Ve bunu kullanan kişiler bunun getirdiği her türlü zarardan, yani benim fikrim şudur, siz bir hastane olarak bu sistemi kullanıyorsanız bu sistemin hastaya verdiği zarardan öncelikle siz sorumlusunuz. Siz, size bu sistemi satan, size bu aracı satan kişilerin, size bunu öneren kişilerin hata yapmış olmasından dolayı siz onlara geri dönüp rücu edip isteyebilirsiniz. Ama siz bu aranızdaki tartışmayı hastanın önünde yürütemezsiniz. Evet. Hasta bundan bir zarar gördüğü zaman kimin sorumlu olduğu konusunda öncelikle bir belirlemenin yapılması gerekiyor. Ve bu belirlemeden sonra bu hizmetlerin hastalara sunulması lazım. Ama şu anda dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu konuda bir boşluk var ve bu boşluğun nasıl doldurulacağı konusunda örnek, bu çok iyi. Yani sizin bu duyarlı davetiniz için de teşekkür ediyorum. Önce tartışma etik alanında başlar. Sonra yavaş yavaş mevzuata, kanunlara, yasalara yansır. Bu konuşma fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir hesap verilebilirlik sistemi kurmadan bu ürünleri satmak, dağıtmak, kullanmak, hastanın başına da bir şey geldiği zaman hastayı ortada bırakmak, yalnız bırakmak ya da vallahi benim hatam yoktu git öbür taraftan iste gibi yaklaşımları göstermek hem adalet açısından hem hukuk sistemi açısından hem de etik açıdan kabul edilecek bir durum değil. Ama bana sorarsanız

0: doğrudan kim sunuyorsa tüketiciye, kim ulaştırıyorsa bunu hastaya diyelim, o kişinin ondan sorumlu olması gerekiyor. Ama hastane sonrasında hekime diyebilir ki, bak yanlış yorumlamışsın, doğru kullanmamışsın, verilen doğru bilgileri doğru değerlendirmemişsin diyebilir. Ya da bana sattığınız sistem, bana verdiğiniz sistem, yani yapay zeka sistemini hazırlayan sisteme şunu söyleyebilir: siz bunu hatalı kurgulamışsınız, yanlış kurgulamışsınız, öngörmediğiniz bazı sorunlar var ve benim hastalarım, arandaki güven ilişkisine dayanıp gelen hastalarım zarar gördü. Bunu sizin tazmin etmeniz gerekir gibi bir ilişkiyi aralarında kurması gerekir.
1: Evet.
0: Bu konuda önemli bir boşluk var. Hem ülkede hem dünyada ve öngörülen bazı örnek davalar var bunlarda. Herkes bir şekilde sorumluluğu bir başkasına atmaya çalışıyor bu koşullarda. Bence bu konuda açık, net, şeffaf bir hukuk sistemi, hukuk yaklaşımının olması gerekiyor. Daha zayıf konumda, daha az bilgi sahibi olan yurttaşları, hastaları korumak anlamında.
1: Evet hocam. Nazlı, ne dersin hocamın dediklerine?
2: Hocama değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ve çok doğru bir noktaya elbette değindi. Bir de tabii yapay zeka sistemleri yazılım olarak, tıbbi cihaz olarak, zaman zaman kişiye özel geliştirilen tedavi yöntemleri olarak gerçekten hastalarla buluşturuluyor ve giderek de artan bir sektör haline gelmiş durumda. Sadece bir sağlık hizmeti sağlamak değil, bir gerçekten sektör konusunda da ilerliyor. Burada bir de ben hocama, hazır hocamı yakalamışken, bir konuda da danışmak istiyorum. Tabii bir yandan da özellikle yurt dışında şu tür davaları sıklıkla görüyoruz. Yapay zeka sistemleri kullanan sağlık sigortası sağlayıcıları da. Kişisel sağlık verilerini belirli bir oranda erişim haklarıyla birlikte kullanıp daha sonrasında sigortalayacakları hastalarla ilgili bir ön yargıda, bir kararda bulunarak, bir tahminde bulunarak sigorta tabii primleri olsun,
1: ayarlanıyor,
2: sigorta hizmeti sağlayıp sağlamayacakları olsun, çok adil olmadığı düşünülen, adil olmasından da ziyade etik olup olmadığı düşünülen bir sigorta hizmetine doğru sağlık sektöründe konuyu tekrar yeniden konumlandıracak gibi görünüyor. Bu noktada hocamın düşüncelerini tabii ben de çok merak ediyorum. Değerli hocam, siz ne düşünüyorsunuz?
1: Çok büyük bir sektör değil mi sigortacılık, evet, sektörü de? Evet. Hocam ne dersiniz?
0: Ya Nazlı o kadar güzel bir anahtar sözcük kullandı ki az önce, ön yargı.
1: Evet.
0: Ön yargı, şöyle bir problemimiz de var. Önce biraz ona değineyim. Yapay zekanın şu anda hali hazırda var olan ön yargıları yeniden üretip kullanmayacağı konusunda da çok ciddi kaygılarımız var. Yani şu anda ön yargılı bir yapay zeka sistemiyle karşı karşıyayız. Kadın erkek eşitliği bağlamında olsun, yoksul insanların ya da daha dezavantajlı durumdaki insanların daha geride bırakılmaları konularında olsun. Şöyle küçük istatistikler vereyim size. Örneğin yoksul insanların doğru tanıya erişimi konusunda çok daha dezavantajlı bir durumda olduğu, yapay zeka sistemlerin kullanılarak tanıların konması konusunda, tedavilerin yapay zeka sistemlerine göre düzenlenmesi konusunda, yine daha yoksul insanların ya da hatta bazen renk ayrımcılığına, ırk ayrımcılığına varan, yaşadığımız coğrafi bölgelerde ayrımcılığa varan bir adaletsiz dağıtımın söz konusu olduğunu da en başında hatırlatayım. Yani bu şeyler bağlamında onu söyleyelim. Ve bir diğer önemli problem de burada mesela insanların sağlığa erişimi konusunda, mesela sigorta kavramından söz ettiğimiz zaman. Gerçekten şimdi şöyle bir şey var. Zaten yapay zekanın bilgi oluşturması, veri oluşturması, bilgi üretmesi dünyadaki neredeyse bütün insanların verilerini kullanarak elde ettiği bir sistem. Onları kullanarak elde ediyor. Ve buralarda, yani sigortanın mantığına baktığınız zaman, esas mümkün oldukça riski eşit bir şekilde topluma dağıtmaktır ya. Şimdi bu ne yapıyor? Riski eşitsiz bir şekilde topluma dağıtma yönünde bir eğilime geçiyor. Çünkü elindeki çok daha fazla

0: çok daha fazla veriyle insanları sağlık durumlarına göre ayrımcılığa maruz bırakacak bir noktaya getirebilir. Ve bu şekilde kuralsız ya da kuralları belli olmayan, hatta şöyle bir şey var. Yani bir bilgiyi verdiğiniz zaman bir yerden engellersiniz, bir yerden kapatırsınız. Yani bu bilgiye ulaşamazsın dersiniz ama dijital ortamda başka başka yerlerden bilgiler çağrılıp birleştirildiğinde diledikleri kadar bilgiyi de veriyi de elde edebiliyorlar. Bu anlamda Nazlı'nın dikkat çektiği husus bağlamında bu şekilde mesela şirketlerin, tırnak içinde söylüyorum, daha fazla kar etmek için daha fazla insanı dışlayacak bir tutum içerisinde olması, daha fazla insanın yararlanmasını engelleyecek bir tutum içerisinde olması da kesinlikle adalet hissini örseleyici bir durumdadır. Ve öncekinden çok daha farklı bir verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması tehlikesiyle de karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir. Hayır, sigorta şirketlerine bu bağlamda sonsuz, açık ve ya da şöyle diyelim, insanların verilerini çok kolay bir şekilde kullanacak bir yaklaşımın gösterilmemesi gerektiğine de inanıyorum. Küçük bir şey söyleyeyim. Yine yapay zeka kullanımında sağlık hizmetlerinden yararlanırken yine bir araştırmaya göre özel sağlık sigortası olan insanların kamu sigortası olan insanlara göre yapay zeka hizmetlerinden daha avantajlı bir şekilde yararlandığını gösteren veriler de var ki sigortacılık bağlamında çok önemli bir verinin burada olduğunu düşünüyorum ayrımcılık bağlamında. Kesinlikle sağlık sigortaları ve yapay zeka ilişkisi bağlamında göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir başlık var önümüzde. Teşekkür ediyorum ayrıca bu hassas başlık için.
1: Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz bize teşekkür ettiniz. Biz de size çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Efendim Profesör Doktor Gürkan Sert'i ağırladık. Yavaş yavaş da bölümün sonuna gelirken, şimdi başta dedik çok geniş bir konu diye. Hocam da aslında çok önemli yerlere temas etti Nazlı. Evet. Nasıl toparlarsın?
2: Gülnur şöyle, yapay zeka sistemlerinin, yapay zeka teknolojisinin birçok alana çok olumlu katkılar sağladı
1: ki şüphesiz. Bunun sağlıkta olduğunu sen ve daha önceki bağlantılarımızda da konu ettikçe söylemiştik.
2: Kesinlikle öyle. Özellikle sağlık alanında artan hasta şikayetleri, artan vaka sayıları, pandemide bunu yaşadık ve gördük. Yapay zeka sistemlerinin yayılan bir salgını Dünya Sağlık Örgütü'nden önce tespit ettiğini biliyoruz ve bundan sonra da zaten böyle olacak.
1: Bir kere zaman kazandırıyor. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla.
2: Zaman kazandırıyor. Ekonomik açıdan ciddi bir destek sağlıyor. Aynı zamanda hastalıkların daha iyi tanınmasını, bilimsel gelişmelere sağladığı katkı, verinin çok daha iyi işlenmesi gibi gerçekten sınırsız, sonsuz, faydaları hiç durmadan sayabileceğimiz faydaları var. Fakat biz bugün burada neden küçük de olsa olumsuz olma ihtimalini konuşuyoruz. Burada sadece sorumluluk alanlarını etik açıdan ve hukuki açıdan değerlendirmemiz gerektiğinde nasıl hareket etmeliyiz kısmındayız. Bir kere önce şunu yüreklilikle söylememiz gerekir. Bugün Amerika'da FDA olarak bilinen sağlık kuruluşuyla ilgili tüm izinleri veren yapay zeka sistemiyle ilgili birçok tıbbi cihaz, yazılım, kişi özel tedavi yöntemi yapay zeka destekli izin almış durumda. Zaten altyapı olarak da bir yapay zeka yasası Amerika genelinde uygulanmış değil. Amerika örneği verdim. Başka bir ülkeden de verebiliriz daha sonrasında bu örnekleri. Bizim ülkemizde bu noktada hakikaten çok daha dikkatli, ihtiyatlı bir çalışma söz konusu. Bırakın bunları, gıda takviyelerinde bile biz son derece daha filtreli. Gerçekten kendi ulusumuzun, kendi milletimizin sağlığını korumaya yönelik daha dikkatli davranıyoruz. Yapay zeka sistemlerine ilişkin sağlık sektöründe kullanma yönelik de çok daha dikkatli davranıyoruz. Bu konuda öncelikle hepimizin içinin daha rahat olması lazım. Ama elbette kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Zaten yapay zeka teknolojilere ilk belki de sağlık alanında kullanıldı. Bu yapay zeka teknolojisiyle ilk tanışan sektörlerden bir tanesi sağlık sektörü. Bu konuda diğer sektörlere göre hatta daha da deneyimliyiz. Fakat şunu da söylememiz gerekiyor. Olası bir olumsuzluk durumunda. Burada hukuk şöyle yaklaşıyor. Genel olarak hala tek bir noktada buluşmuş olmamakla birlikte tekrar ediyorum ama etik açıdan da şöyle yaklaşılıyor dünya genelinde mahkeme kararlarında. Paylaştırılmış sorumluluktan bahsediliyor. Yani kullanılan öncelikle yapay zeka sistemi sürecin hangi noktasında devreye girdi? Ve ortaya çıkan zarara kim sebep oldu? Yazılımcı mı sebep oldu? Şirket mi sebep oldu? Hekim mi sebep oldu? Süreç bölümlere ayrılıyor.
1: Evet.
2: Ve sıkıntının, problemin gerçekleştiği bölüm üzerine yoğunlaşılıp gerçekten arada bir illiyet bağı kurulup daha sonra bu sorumluluk bu bölüme sorumlu olan tarafa rücu ediyor. Böyle ilerliyor çok genel açıdan. Ama bir yandan da dediğim gibi çok fazla ürün şu anda piyasaya girmiş durumda. Bunun sıkıntılarını zaman zaman basına yansıdığı zaman da görüyoruz. Örneğin şu tehlikeli. Teşhis tanı durumlarında kullanımını görüyoruz. Evet, görüntüyü çok iyi işleyip yorumladığı için MR sonuçlarında, tomografi sonuçlarında, röntgen
1: evet.
2: sonuçlarında insan gözünün kaçırabileceği boyutta analizler yapabildiği de en çok sık kullanılan konular bu. Çok olumlu çıktılar veriyor. Ama bazıları da var Gülnur. Örneğin şu anda davası süren Amerika'da bir yine şirket var. Bir psikiyatrist gibi, altını çiziyorum, psikolog gibi de değil, bir psikiyatrist gibi kullanıcılarına ciddi anlamda tavsiye, tıbbi tavsiyede bulunuyor ve teknik bir tıbbi tavsiye sağlıyor. Daha önce bu firma 14 yaşında bir çocuğun intihar etmesine sebep olmuştu. Şimdi de aynı şekilde benzer şekilde psikiyatrik destek sağlıyor. Bir hekim gibi. Şimdi bunlar da kabul edilebilir değil. Elbette biz bu noktada etik sınırlarımızı algılayabilecek noktadayız, düzeydeyiz. Fakat burada çok küçük bir noktada biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Belki yasalara, belki teknik kişilere burada daha fazla ihtiyaç duyacağız. Ülkemiz de bu noktada son derece ihtiyatlı ve sabırlı davranıyor. Çünkü bir hata olduğu zaman ya da bir malpractice ortaya çıktı. Bir hata var, bir hasta zarar gördü. Burada bu zararın kimden kaynaklandığını anlamamız için diyelim ki yapay zeka sistemi hatalı. Ama evet, burada da bir yine bölümlendirme, bir parçalara bölmemiz söz konusu. Burada acaba bir yapay zeka halüsinasyonu sebebiyle mi, uydurması sebebiyle mi bu hata gelişti? Eksik bir veri nedeniyle mi bu hata gelişti? Yoksa tasarımcının bir tasarım hatası sebebiyle mi bu hata gelişti? Burada önemli olan özellikle otonom yapay zeka sistemlerine dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Yani kendiliğinden karar veren, zaman zaman doktorun önüne geçebilen iradede bulunan yapay zeka sistemlerinden bahsediyoruz. Bu şu an çok yoğun görülmüyor ama bu şuna bizi götürüyor. Zaman içerisinde hekimin hastayla karşılaştığı durumda hekimin sorumluluk alanında dikkat ve özel yükümlülüğüne ilişkin özellikle yeni standartlar getiriyor gibi görünüyor. Yani biz şuna da neden olmamalıyız. Hekimler, sağlık çalışanları zaman içerisinde yapay zeka sistemi bu noktada bana karar önerdi. Ben de bu noktada hastaya tedavi uyguladım demememiz gerekiyor, dedirtmememiz gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayacağız zaman içerisinde? Zaten bunu biliyoruz ve güzel yönetiyoruz. Yapay zeka ürününü, tıbbi amaçlı bir medikal yapay zeka ürününü çok inceleyip, ince eleyip, sık dokuyup, iyi bir ruhsatlandırma sisteminden geçirdikten sonra sağlık kuruluşlarına hasta kullanımına sunulması gerekiyor. Ama buna rağmen de hekimin özen yükümlülüğünü kesinlikle ortadan kaldırmayacak bir koordinasyonla hastayla buluşturmamız gerekiyor. Ben hani iyi gittiğimizi düşünüyorum. Zaten sağlık hizmetlerimiz şüphesiz dünya genelinde
1: çok
2: son
1: iyi,
2: derece iyi. O yüzden hani belki de dünya genelinde de takip edilen bir noktada bile olabiliriz. Eğer bunu da iyi bu şekilde devam ettirebilirsek de çok
1: örnek
2: daha iyi yararlanacağız
1: diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle,
1: değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Şu an birçok ülkede izin alan, ruhsat alan ama hakikaten ciddi riskleri bulunan yapay zeka tıbbi cihazları, yapay zeka destekli tıbbi cihazlar söz konusu. O yüzden de biz daha iyi ilerliyoruz gibi söyleyebiliriz.
1: Görünüyor.
2: Evet.
1: Şimdi senin söylediğinden şunu anlıyorum. Doğrudur zannediyorum. Yapay zekanın gördüğü bir şeyi yazıya dökmesiyle ya da sese dökmesiyle tavsiye vermesi arasında bir kere fark var.
2: Çok haklısın.
1: Tavsiye vermeye başladığında işte bir hekimin yerine geçmeye başladığı nokta zannediyorum o. Değil mi?
2: Çok doğru bir...
1: Orada dikkat etmek lazım.
2: Aynen öyle. Tavsiye vermeye başladı dediğin kısım Gülnur zaten artık...
1: Çözüm öneriyor.
2: Yapay zeka değil, üretken bir yapay zeka.

0: zeka modelinden bahsediyoruz ve burada üretkenlikten bahsettiğimiz zaman ortada karşı tarafı memnun etmek üzere algoritmaların
1: Sorununu
0: tasarlandığını
1: çözmek
0: biliyoruz. Ve
1: üzere değil
0: yeni bir
1: mi?
0: şey üretmek üzere ister istemez bilgiyi daha filtresiz, daha özensiz kullandığını ve işlediğini biliyoruz altta
1: Orada
0: sistemin.
1: henüz zannediyorum
0: Orada
1: geliştirilme aşamasında, yani
0: kesinlikle öyle.
1: o kısma hazır değiliz.
0: Aynen öyle. Şimdilik karar destek sistemleri olarak da hekime tavsiye de bulunmak üzere daha çok karşılaşılıyor. Ama dediğim gibi burada bir zarar meydana geldiği zaman bu hiçbir zaman hekimin sorumluluğunu %100 ortadan kaldırıyor gibi bir noktada değiliz.
1: Değiliz. Evet.
0: Hukuki altyapıda şu an daha yavaş hareket etsek de, ki olması gerekenin hep böyle olduğunu düşünüyorum. Bir tık geriden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama etik açıdan hakimin takdir yetkisiyle şu an daha rahat bir şekilde konuyu çözebileceğimize inanıyorum.
1: Nazlı, süremizin de sonuna gelirken ben de geçtiğimiz hafta şöyle bir habere rast geldim. Haberleştirilmişti bu yani. Yapay zekayla işte bu dertleşme mevzusu çok, hani sen psikiyatristlere değindin ya, burayla ilgili diye söylüyorum. Yani bunun artık alarm vermeye başladığını, biz yine nispeten daha hala sosyal bir ülkeyiz. Sosyalleşebiliyoruz. Arkadaşlarımız
0: Evet.
1: işte biraz daha, aile yapımız hala güçlü. Ama Avrupa ve Amerika'da bunun birazcık tehlikeli boyuta gittiğiyle ilgili bir haber okumuştum. Gerçekten seni söylemek istedim. Bence bu, yani verilen tavsiye, bu sefer oradan alınan tavsiye uygulanmaya başladığında kişi yani belki şuralarda sıkıntı çıkıyor. Sana Nazlı'ya verdiği tavsiye de aynı, Gülnur'a verdiği tavsiye de aynı. Bir makineden bahsettiğimiz için, bir yazılımdan, bu ayrımı henüz yapamayan bir aletle ilgili konuşuyoruz
0: Gülnur
1: şu
0: hem
1: anda.
0: aynı tavsiyeyi veriyor dediğin gibi hem de istediği tavsiyeyi de veriyor zaman zaman.
1: Sonucunu da düşünmüyor, değil mi?
0: Sonucunu da düşünmüyor. Kendi yönlendirmek istediği noktaya da getirebiliyor bazen
1: Evet,
0: kullanıcıyı.
1: doğru.
0: Burada tabii artık sorumluluğun
1: Tehlikeli oluyor.
0: boyutları değişmeye başlıyor.
1: Evet, bunun tehlikeli boyutuyla ilgili bir haberdi zaten. Benim de dikkatimi çekmişti. Çok dertleşmeyelim efendim yapay zekalarla, değil mi?
0: Çok
1: Ama
0: doğru.
1: senin dediğin gibi bir MR sonucunu matematiksel ölçüm yaptığı için yazıya dökebiliyor, dediğin gibi. Bir röntgen, bir MR belki bunları yorumlayabiliyor. Ama dediğin gibi o MR'ın sonucunda uygulanacak tedaviyi hala hekimlerimiz söylüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Çok güzel bir konu, teknoloji ve sağlık etiği ve dediğimiz gibi bence daha bir uzun yıllar konuşulur. İçinde hukuk da var bu arada. Gerçekten kim sorumlu, kim neyi uygulamalı, ne paylaşılmalı, bir uzun süre daha konuşacağız gibi duruyor. Bilişim hukuku uzmanı ve avukat Nazlı Turhan'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Yarın aynı
0: teşekkür ederim.
1: saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekün bir savaşın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelerin yavaş ilerlemesi ve İran'ın süreci uzatması nedeniyle saldırı emri verdiğini belirtti. Trump, İran tarafının anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardımanın süreceğini söyledi. İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle iki gemiyi vurdu. Gerilimin tırmanması üzerine Kuveyt hava sahasını geçici olarak sivil uçuşlara kapattı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kıbrıs uyarısı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Çamova ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinden devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecekti. LGS için heyecan Doruk'ta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Ve spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarından yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin ilk maçı 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 24 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 21, Bakü 32, Stockholm 19, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 18, Üsküp 31, Saraybosna 25, Paris 18, güneşli olmak üzere Bern 12, Brüksel 17, Kopenhag 16, Lefkoşa 29, Kerkük 42, Amsterdam 17, Tiran 31 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigara

0: Sabah Ajansı.
1: Efendim Türkiye'de saatler 11'i 7 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Daha sonra İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Ardından bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turuna Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "İnsanlık İsrail'i durdurmalı. Arz-ı mevlut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da, Lübnan'da başlayan, Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden saldırganlıktan, buna tepkisiz kalanların da sorumlu olduğunu vurgulayarak, "İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşındığını belirterek, "Türkiye'nin güvenliği Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yumamayız," ifadelerini kullandı. "Cevabımız çok sert olur. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan şu uyarıyı yaptı. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın, eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur," dedi. Bedelini ödeyecekler bir diğer haberimiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer anlaşma müzakerelerini uzattığını ve Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilimde İran'sa diplomasiye açık olduğunu, ancak gerektiğinde misillemeden geri durmayacağını açıkladı. Yeni Şafak gazetesinden derlediğimiz son haberimiz futbol şöleni başlıyor. Futbol severlerin 4 yıl özlemle beklediği Dünya Kupası bu akşam saat 22'de Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor. İlk kez 48 takımın katılacağı turnuvada Türkiye 24 yıllık aranın ardından sahne alacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak.

Efendim, basın turunda sırayı Sabah gazetesi alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni saldırı dalgası. ABD ordusu dün gece İran'daki çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın onlara çok sert vuracağız açıklamasıyla sinyalini verdiği saldırılarda öncelikle Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentleri hedef alındı. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ve ABD ordusunun denizde de çatıştığı bildirildi. Erdoğan müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrailli bir muhabirin Türkiye ile İsrail ilişkileri hakkındaki provokatif sorusuna Başkan Erdoğan övgüsüyle karşılık verdi. Trump, "O benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık, onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi," dedi. Avrupa'nın zirvesine uçtuk. İstanbul Havalimanı adını yine zirveye yazdırdı. Avrupa'nın en iyi havalimanlarını belirlemek için anket düzenleyen airhead.com yolculara uçuşların zamanı

anında gerçekleşme oranını, tesisleri ve havaalanı deneyimlerini sordu. 76 ülkeden yolcu İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti. Ay yıldızlar yine destan peşinde. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılışı bugün gerçekleştirilecek. 2002'de üçüncü olarak tarih yazan Türk milli takımı yine büyük bir başarıya imza atmanın peşinde. Ay yıldızlar ilk karşılaşmasını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak.

0: Efendim sırada Milliyet gazetesi var. CHP'de ihraç düğmesine basıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün toplanan Merkez Yürütme Kurulu Özgür Özel'e yakın 4'ü parti meclisi üyesi, ikisi grup başkan vekili 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Vekiller için disipline sevk kararının parti meclisinde alınması gerekirken tüzüğün ivedi durumlar hükmü kaynaklı yetki kullanılıp doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu'na iletildi. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Gözler bugün parti meclisinde olacak. Mutlak butlanla göreve iade edilen Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi bugün ilk kez toplanacak. Tarafların ilk kez yüz yüze geleceği parti meclisinin kurultay kavgasına sahne olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultayı istediklerini ancak hukuken bunun mümkün olmadığını savunarak parti meclisinde kurultay koşullarının değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade ediyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında. Milliyet gazetesinden seçtiğimiz son haber, Türkiye aleyhine adım atılmamalı. Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan'da Yunan mevkidaşı Gera Petritis'le bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmede Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, işbirliği alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Sırada akşam gazetesi var. Ankara-İstanbul arası yarım saat kısalacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 3 kritik noktasında çalışma yapılıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, çalışmalar bittiğinde Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya inecek, yolculuk 30 dakika kısalacak dedi. Belfast'ta göçmen ateşi, Sudanlı bir göçmenin bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından Kuzey İrlanda'da olaylar çıktı. Başkent Belfast ve farklı kentlerde toplanan eylemciler sığınmacılara ve göçmenlere tepki gösterirken, eylemler kısa sürede sokak olaylarına dönüştü, çok sayıda ev ve araç ateşe verildi. Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberinin camları kırıldı. Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill, maskeli adamların ailelerin evlerini yakması tam bir alçaklık, bu eşkıyalıktır dedi. 8 aylık ateşkeste 981 kişi katledildi. Soykırımcı İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 48 saatte İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 981 kişinin öldürüldüğü, 3104 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Toplam can kaybının 72.991'e yükseldiği bildirildi.

Efendim basın turunda son sırayı Hürriyet gazetesi alıyor. CHP'deki girdaba bizi çekmeyin. AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz dedi. Gözde Türk devrimi. Doktor İskender Alkın Solmaz'ın kornea nakli dışında tedavisi olmayan ve körlüğe giden göz hastalığı için geliştirdiği ilaç Amerika Birleşik Devletleri'nde ses getirdi. Dünyada 100 kişiden 4-5'inde görülen Fuchs distrofisi adlı hastalığın tedavisi için Doktor Solmaz ve ekibi bir damla geliştirdi. Damla tavşanlar üzerinde denendi, çok iyi

sonuçlar verdi. Doktor İskender Alkın Solmaz'ın çalışması bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Göz Hastalıkları Kongresi'nde en iyi bilimsel makale olarak ön plana çıktı. Hürriyet gazetesinden derlediğimiz son haber, Birleşik Krallık alarm veriyor. Birleşik Krallık'ta göç ve kimlik tartışmaları, Kuzey İrlanda'dan Southampton'a uzanan şiddet olayları ve siyasi gerilimlerle yeniden alevlenirken, göçmen karşıtı saldırılar, kundaklamalar ve protestolar toplumsal kutuplaşmayı derinleştiriyor. Ülkenin giderek daha yoğun bir kimlik ve güvenlik tartışmasına sürüklendiği değerlendiriliyor.

0: dış basın.
1: Birleşik Krallık Ajansı Independent, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdiğini aktarıyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Erdoğan'a yönelik ithamların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir denildi. Bakanlık ayrıca, soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadeleri kullanıldı. Fox News'un telefonda gerçekleştirdiği bir röportaja dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmak için yürütülen görüşmeleri gereğinden fazla uzattığını ve bunun bedelini ödemek zorunda kalacağını söyledi. Trump, İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine yönelik saldırı emirleri verebileceğini söyledi. Trump, sosyal medya paylaşımında, "İran sadece konuşuyor, ortada bir adım yok. Kendi çıkarlarına çok uygun olabilecek bir anlaşma için fazlasıyla oyalandılar. Artık bunun bir bedeli olacak," dedi.

İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberine göre İsrail ordusu Ramat David hava üssünün 7-8 Haziran tarihlerinde İran saldırılarında vurulduğunu itiraf etti. İşgalci İsrail ordusunun üssün ekipman depolarından birinin hasar aldığını doğruladığı aktarılan habere göre askeri bir kaynak olay yerinde bir önleme parçasının da bulunduğunu ve bunun doğrudan bir isabet almadığını öne sürdü. Kaynak hasarın önemsiz düzeyde olduğunu savundu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan halkın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara işaret ederek ne savaş ne de barış durumundan çıkılması gerektiğini belirtti. Önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti. Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız, savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın dedi. Haaretz gazetesine göre İsrail ordusu Hamas'ın yeniden güçlendiği bahanesiyle Gazze'de büyük çaplı saldırılara hazırlanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'ye yönelik kara saldırılarının yeniden başlatılması çerçevesinde Güney Komutanlığı tarafından sunulan saldırı planlarını onayladı. İsrail ordusu kaynaklarına göre Güney Komutanı Asor, Hamas'ı silahsızlandırabilecek, buna istekli veya gerçekten muktedir hiçbir uluslararası kuruluşun olmadığını, bunun da İsrail ordusunun önünde sonunda Gazze'de büyük bir saldırı düzenlemesi gerektiğini savundu. Mehir Haber Ajansı'na göre İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde düşmana yardım ağı içinde yer alma ve vatana ihanet

Net suçlamasıyla 47 kişinin mal varlığının tespit edilerek tedbir amacıyla dondurulduğu bildirildi. Kuzey Horasan Eyaleti Başsavcısı Beraatizade, konuya ilişkin yürürlükteki yasa kapsamında yapılan işlemler sonucunda düşmana yardım ağı içinde yer alma ve vatana ihanet gerekçesiyle 47 kişinin mal varlıklarının belirlendiğini ve el koyma kararlarının uygulandığını belirtti. İran Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, Salı günü yaptığı açıklamada ülke genelinde şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına vatan hainliği suçlamasıyla el konulduğunu, aynı suçlamayla hakkında inceleme yürütülen başka kişilerin mal varlıklarına ilişkin tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etmişti.

0: Filipinler Haber Ajansı PNA'nın haberine göre Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının 53'e yükseldiği bildirildi. Sivil Savunma Bürosu depremdeki kayıplara ilişkin yaptığı açıklamada 630 kişinin yaralandığını ve 17 kişinin ise kaybolduğunu belirtti. Filipin ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirildiğini bildirdi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Kolombiya Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlamalar Komisyonu'nun Cumhurbaşkanı Petro'yu seçim sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle 21 Haziran'a kadar görevden uzaklaştırma kararı aldığını duyuruyor. Ancak hükümet cephesinden kararın yasa dışı olduğu tepkisi gelirken İçişleri Bakanı Benedetti, komisyonun devlet başkanını görevden alma yetkisinin bulunmadığını açıkladı. Kolombiya Temsilciler Meclisi Soruşturma ve Suçlamalar Komisyonu Başkanı Ariza Baleta'nın imzasını taşıyan belgede alınan ihtiyati tedbir kararı resmen duyuruldu. Belgede Sayın Gustavo Francisco Petro Urrego'nun Cumhurbaşkanlığı görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. Fransa'nın Euronews Ajansı, Türkiye ve İngiltere müzik endüstri temsilcilerinin Londra'daki resepsiyonda buluşarak Türkiye'nin canlı müzik sektöründeki uluslararası yükselişini ve artan turne ekonomisi potansiyelini değerlendirdiğini bildiriyor. Temsilciler, Londra'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen özel bir resepsiyonda bir araya geldi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 5 turizm destinasyonu arasında yer aldığını ve yılda yaklaşık 4 milyondan fazla İngiliz turisti ağırladığını belirtti. Ertaş, Türkiye'nin kültürel mirası, mutfağı ve turizm kapasitesiyle uluslararası cazibesini artırdığını vurguladı. Ayrıca NATO zirvesi, COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını hatırlattı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan İran'daki gündemi ve gelişmeleri alacağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik ve çatışmalar devam ediyor. Özellikle evvelsi gün Amerika Birleşik Devletleri'nin gece yarısı başlatmış olduğu ve sabah saat 4'te sonlandırmış olduğu savaşın benzerini dün akşam yine tekrarladı. Yine aynı saatlere denk geldi. Yine saat 12 civarında başlayıp sabah 4'e kadar saldırıları devam ettirdiler. Bu saldırılar içerisinde özellikle İran'ın Bender Abbas kenti, Sirik kenti, Buşehr kenti, Kaşm Adası vuruldu. Onun dışında Tahran'ın yakınlarında bulunan yerler vuruldu. Kazvin vuruldu, Elburuz vuruldu. Ve bu vurulan yerler özellikle hem polis noktaları, askeri noktalar ve özellikle iletişimi sağlayan telekomünikasyon alanları. ABD böylelikle süreç

0: içerisinde yapabileceği diğer saldırılara zemin hazırlamak için irtibatı bir noktada sağlayabilecek unsurları ortadan kaldırmak için çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın işte dün geceki çatışma için biz yeniden işte saldırmalıyız. Henüz tamamlanmadı. Bunun üzerine Amerika Savaş Başkanı Pete Hegseth de biz işte başkanımızın dediğini dile getirerek CENTCOM'a söyledik. Onlar da gereğini yapıyor dedikten sonra zaten bu işlem başlamıştı. Buna mukabil olarak da İran devrim muhafızları da bu sabaha karşı bir açıklama yaptı. Biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu ülkelerdeki üslerini vurduk. Bunlar işte Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün dedi. Eğer düşman saldırılarını durdurmazsa, devam ettirirse biz bunlara karşılık vermeye devam edeceğiz. Yine Trump'ın söylemlerine karşı olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, İran halkı ve ordusu düşmana boyun eğmeyecek dedi. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dolayısıyla bizim sıkıntılarımız da dedi ambargo kaynaklı var. Bu savaş ve barış arasındaki çizgiden bir an önce kurtulup dedi ülkemize hizmet etmek ve ekonomik sıkıntıları gidermek için çok ciddi çaba sarf etmeliyiz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, uluslararası hukuka aykırı olarak hareket eden ABD'yi kınadıklarını dile getirip bu meselenin diplomasi yoluyla halledilmesi gerektiğini tekrar dillendirdi. Ancak savaşılması halinde de ordumuzun bunlara cevap verecek gücü var. Savaşmaya da devam edeceğiz dedi. Bakalım bu çatışmalar nereye evrilecek? Çünkü Trump dün yapmış olduğu konuşmada yine bir boşluk bıraktı. İhtimal tekrar saldırabiliriz diye. Acaba bu saldırı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Onu da önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. İran'da gelişebilecek yeni hadiselerle tekrar sizde olacağız.
1: Efendim, yayınımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyolu konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle. Hakkı Kurban, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada güncel siyasi gelişmeler, yerel ara seçim sonuçları ve bayram sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Detayları sizden dinleyebilir miyiz?
2: Elbette, gerçekten Ankara'da çok yoğun bir gündem var. Hem iç siyaset hareketli, hem diplomasi hareketli, hem güvenlik boyutuyla gelişmeler çok sıcak. Elbette ekonomi ve diğer alanlarda da önemli gelişmeler olunca gün boyu gerçekten gazeteciler için çok yoğun bir gündem oluşuyor. Tüm bu gündemin aslında dün AK Parti grup toplantısına da yansıdığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında tüm bu alanlarda gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tabii hafta sonu 6 beldede yapılan bir ara seçim vardı. İlk gündem maddesi oydu Cumhurbaşkanı'nın. Cumhur İttifakı bu ara seçimden başarılı sonuçlar alarak çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuya atıf yaptı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza teşekkür ederim ifadesini kullandı. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağız dedi. Ana Muhalefet Partisi'nin kimi aktörleri gündem oluşturma çabasındaydı. Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun diyerek de seçim sonrası tabloya ilişkin değerlendirme yaptı. Tabii bu noktadan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki gelişmelere değindi ki gerçekten biz yayına girdiğimiz anda bile çok sıcak gelişmeler vardı. Tüm bu süreci Cumhurbaşkanı değerlendirdi. Orada esas sorunun CHP'lilerin zihninde olduğunu vurguladı. Kurultaya ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet iddiaları kendilerinden çıktı. Mahkeme sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı bir kez daha göstermiştir şeklinde CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Tabii burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerin kendilerini ilgilendirmediğini vurguladı. Biz bu girdabın içerisine girmeyeceğiz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz, olmayacağız ifadelerini kullandı. Başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin de kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Kavgalı muhalefetten fayda gelmeyeceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Özellikle tabii Salı günü CHP içerisinde grup toplantısı olacak mı olmayacak mı, hangi isim o grup toplantısı yapacak şeklinde bir tartışma yaşanmıştı. Bu konuya da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclisin terörize edilmesine, Gazi Meclisi'nin nümayiş arenasına dönüştürülmesine rıza göstermeyiz. Türkiye hak ettiği muhalefete kavuşacak şeklinde bir değerlendirme yaptı. Tabii iç siyaset konusu mecliste gündemde, grup toplantısında konuşuldu. Bunun yanı sıra önemli gelişmeler var. Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak Orhan. Orada tabii Cumhurbaşkanı ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Trump'tan işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, İtalya Başbakanı Meloni'ye kadar pek çok isim Türkiye'ye gelecek. Dolayısıyla bu zirve için Ankara'da yoğun bir hazırlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıya işaret etti. NATO tarihinde bu etkinliğin bir referans noktası olacağını dile getirdi. Büyük önem verdiklerini söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılmasının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı. Yaklaşık bir aylık zamanı en etkin şekilde kullanacağız değerlendirmesini yaptı ki gerçekten biz Ankara'da bu etkinliğin hazırlıklarını görüyoruz. İşte Etimesgut Havalimanı, çevre yollar, bunun yanı sıra kamudaki çalışma düzenine
1: Evet.
2: varıncaya kadar çeşitli kararlar alınıyor. Cumhurbaşkanı da bu konudaki hazırlıkları son derece titiz şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Bunun yanı sıra İsrail'in bölgedeki vahşeti, soykırım süreci, attığı adımlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş yer ayırdığı konulardan biriydi. Filistinlilere yönelik soykırımın sistematik şekilde devam ettiğini vurguladı. İsrail barış ve huzuru tehdit ediyor. Dünyanın gözü önünde 73 bin masum insanı katletmiştir. İsrail aynı anda İran'a saldırdı. Yetmemiş gibi aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye çalıştı şeklinde tabloyu anlattı. Burada da özellikle Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının Türkiye'yi de tehdit ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan
1: Evet.
2: başlar vurgusu son derece önemliydi. Kardeşlerimizin ülkelerinde emri vakiye müsamaha göstermez, saldırıya göz yummayız şeklinde de net vurguları vardı. Tabii özellikle İsrail'in Arz-ı Mevut denilen bir hezeyanı var bölge ülkelerine ve topraklarına yönelik. Hatta Türkiye'nin sınırlarına ulaşan bir hayali bu hezeyanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da vurgu yaptı. Bunun nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Bunun yanı sıra son günlerde artık dünyanın da takip ettiği bir bölge Doğu Akdeniz. Burada özellikle Kıbrıs Rum kesiminin Yunanistan'la birlikte aldığı kararlar var. Yakın dönemde özellikle Fransa'nın buraya fazlasıyla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Hatta son olarak bir askeri işbirliği anlaşması yaptılar. Fransız askerlerin adaya gelmesi konusunda Orhan. Bu konuda Türkiye'nin büyük tepkileri var. Hatta sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapılarak buna tepki gösterildi. Bunun uluslararası anlaşmalara, bölgenin düzenine aykırı olduğu net bir şekilde vurgulandı. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün gündemindeydi. Kimse macera hayal peşinde koşmasın. Kimse eli kanlı Siyonistlerin kuyruğuna takılmasın ifadesini kullandı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur şeklinde gerçekten bütün muhataplara açık ve net bir uyarıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalıdır şeklinde de net ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla hem İç siyaset, hem dış politika, hem de güvenlik konularında gerçekten önemli mesajların verildiği bir grup toplantısı yapıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Efendim yine bu hafta içinde önemli bir gelişme yaşandı. Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları icra edilmesi uygun bulunmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde Milli Güvenlik Konferansları açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmişti. İzleyen süreçte Milli Güvenlik Kurulu konferanslarının içeriği ve kamu bürokrasisine katkıları hakkında neler söylersiniz?
2: Son derece hayati toplantılar, stratejik önem son derece büyük. Çünkü gerçekten dünyada ve yakın coğrafyamızda son dönemde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Risk ve tehditler arttı ki hem kuzeyimizde hem güneyimizde savaş
1: Evet.
2: var. Terör boyutu işin bir başka yönü. Ayrıca bu süreçlere eşlik eden siber saldırıların da olduğu, dijital dünyanın bir imkanla birlikte tehdit olarak gündemimize geldiği bir süreçten geçiyoruz. İşte bu konular aslında milli güvenlik konusu olarak Devletin de gündeminde. Dinleyicilerimiz bilir, Kırmızı Kitap olarak adlandırılır Milli Güvenlik Siyaset Belgesi. Çünkü orada devletin tehdit olarak algıladığı, önem verdiği konular tek tek belirtilir. Bir anlamda devletin yol haritası çizilir o belgeyle. O belgenin hazırlanması aşamasında da devlet kurum ve kuruluşlardan gerekli değerlendirmeler alarak hazırlıklar yaparlar ve tehdit önceliklerini belirler. Tabii son dönemde öylesine hızlı gelişmeler yaşandı ki bölgemizde tehdit algılamalarında da farklılıklar oldu. Geçmişte örneğin irtica konusu öncelikli başlıklardan biri olarak ülke gündeminde yer alırken artık terörle mücadele konusunun, siber tehditlerin daha öncelikli hale geldiği, bölgemizdeki savaşların da ve göç olaylarının da devleti etkilediği bir sürece dönüştü. İşte tüm bu başlıklar o milli güvenlik siyaset belgesinin ana başlıklar arasında yer alıyor. Bunu öncelikle belirtelim. Tabii bu belge oluştururken çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılıyor. Bunlar daha çok hani kamuya kapalı olarak, kamuoyuna kapalı olarak yapılan bir değerlendirme toplantıları şeklinde gerçekleştiriliyordu. Yeni dönemle birlikte artık bir sivilleşme dönemi gerçekleşti. Milli Güvenlik Kurulu'nun malum yapısı değişti. Daha önce sivil ve askerler daha dengeli bir şekilde otururken artık sivil siyasetin daha ön planda olduğu, onların söz sahibi olduğu bir sürece geçilmişti. O süreçle birlikte bu konular daha farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Şimdi artık Milli Güvenlik Konferansları Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla birlikte başlatıldı ve bir anlamda kamunun İşte tüm bu tehditler, gelişmeler ve atılabilecek adımlar konusunda bir anlamda bilgilenmesini de sağlayacak şekilde organize edilmeye başlandı. Devlet mekanizmasının başarılı şekilde işlemesinde devletin imkan ve kapasitesinin milli güvenlik politikalarına en etkin şekilde aktarılmasında yönetici kadrolar büyük rol üstlendiği için onların mütemadiyen tahkimi büyük önem taşıyor. İşte bu amaçla bu konferanslar gerçekleştirilecek. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Orada verdiği mesajlar tabii son derece dikkat çekiciydi. Hem milli güvenlik konferanslarının önemine dikkati çekti. Türkiye'nin milli menfaatlerini, milli hedeflerini, bunlara ulaşması için takip edilecek rotayı bir anlamda belirleyecek adımlar attıklarını vurguladı. Milli Güvenlik Kurulu'ndaki değişime işaret ettikten sonra da terörle mücadele konusuna vurgu yaptı. Hem bu belgede hem Milli Güvenlik Konferanslarında önceki konulardan biri oluyor terörle mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle bu konuda Türkiye'nin 40 yılı aşan bir mücadelesinin olduğunu, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütüyle kapsamlı bir mücadele gerçekleştirildiğini ve artık o süreçten sonra terörü kaynağında yok etme şeklinde bir sisteme geçildiğini vurguladı o konuşmasında ki aslında konferanslarda temel alınacak konulardan biri bu. Tabii Türkiye'nin geçmişten bu yana aldığı yolda son derece önemli. Bu konferanslarda vurgulanacak başlıklardan biri bu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı forsunu dinleyicilerimiz şöyle bir bakacak olurlarsa orada 16 yıldız görürler. O 16 yıldız aslında tarihteki 16 Türk devletini temsil eder. Bu da aslında Türkiye'nin sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden ibaret bir tarihin olmadığını, köklü bir derinliğe sahip olduğunu ifade eden bir simge. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Forsu aslında oradaki 2500 yıllık Türk tarihinin izlerini taşıyan bir fors olarak gündeme gelir. Türkiye'nin de bu devletlerin sonuncusu ve hani ebediyen kalacak bir mirasçısı olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi ki aslında bu derinliğin ortaya konulduğu konferanslar da olacak. Önümüzdeki günlerde bunlar devam edecek Orhan Bey. Son derece önemli
1: çok
2: olduğunu
1: vurgulamamız
2: evet. gerekiyor tabii.
1: Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet-hükümet başkanları zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılıyor. Zirvenin detaylarını ve yine Sayın Bakan'ın dün Yunan mevkidaşı Yorgo Yerapatridis ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile yaptığı görüşmelerde öne çıkan başlıkları sizden dinleyelim.
2: Son derece önemli bir zirve gerçekleştirildi. Aslında Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesi olarak uzun adıyla söylüyoruz ama dinleyicilerimiz Balkan Zirvesi olarak da değerlendirebilirler evet. bu zirveyi. Çünkü buradaki gelişmelerin değerlendirildiği işte Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya devlet başkanları ve dışişleri bakanlarının da katıldığı bir zirve gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği bir zirve. Şimdi şimdi burada belki bölgesel sorunlar öncelikli gibi konuşuluyor olabilir ama gerçekten küresel meselelerin de değerlendirildiği, ortak bir bakış açısının oluşturulmaya çalışıldığı bir süreç izleniyor. Bu zirvede tabii Türkiye açısından önemli noktalardan biri, zirveye katılan ülkelerin aynı zamanda

0: Balkan coğrafyasını paylaşmasının yanı sıra Avrupa Birliği üyesi olmaları ki zaten yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin de gündeme geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil eden Bakan Fidan'ın da Türkiye'nin görüşlerini orada ifade ettiğini söylememiz lazım. Bu arada Bakan Fidan'ın Bulgaristan Haber Ajansı'na verdiği bir mülakat var ki ev sahibi Bulgaristan, Sofya'da yapılıyor toplantılar.
1: Evet.
0: Orada özellikle Türkiye'ye yönelik yakın dönemde oluşan tehditlere vurgu yaparken NATO'nun önemine de dikkati çekti Bakan Fidan. NATO'nun etkinliği ve küresel ve bölgesel güvenliğin korunmasına üstlendiği caydırıcı rolün emniyeti ve müttefikler arası birlik ve dayanışmanın öneminin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Bulgaristan'ın ittifakın Güneydoğu kanadını oluşturan iki stratejik ortak olarak gelişmeleri de çok yakından izlediğini vurguladı. Bu konuda bir eş güdüm olduğunun da altını çizdi. Tabii Türkiye, Bulgaristan ve Romanya 2024 yılında Karadeniz'in güvenliğini tehdit eden deniz mayınları konusunda bir çalışma başlatmıştı. Ona vurgu yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değerlendirmesinde. Orada da hem personel katkısı hem de diğer yönlerden gerekli operasyonel işbirliğinin sergilendiğini dile getirdi. Ticaret hacmi tabii çok önemli. Türkiye Balkanlara büyük önem veriyor çünkü tarihten gelen bir derinliği var. Türkiye uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlara hükmetmiş bir devlet. Evladı Fatih Han olarak zaten orası değerlendirilir. Dolayısıyla bu tarihsel derinlikten dolayı bunu hani ilişkilerde ileri bir noktaya taşıma, ticari işbirliğini daha da geliştirme boyutuyla değerlendirme imkanı var. Bu zirve kapsamında onun da masaya yatırıldığını söyleyebiliriz. Zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da özellikle 10 milyar dolarlık ticaret hedefine dikkati çekti. Özellikle Bulgaristan'la bu hedefe ulaşma konusunda da gerekli adımları atacaklarının altını çizdi. Tüm bu konuların değerlendirildiği, aynı zamanda bu ülkelerdeki Türk toplumunun sorunlarının da masaya getirildiği bir zirve gerçekleştirildi. Çok önemli çünkü Balkanlar gerçekten hala Türklerin hafızasının canlı bir şekilde yaşadığı, orada pek çok vatandaşımızın bulunduğu bir coğrafya. Bu vesileyle oraya da sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Selamlar olsun.
0: gönderelim.
1: Evet.
0: Tüm o konularında değerlendirildiği bir zirve yapıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Efendim CHP'de yaşananlar var sırada. Ben 21 Mayıs'tan bugüne süreci kısaca özetleyeyim dinleyicilerimiz için. Ardından soruyla devam edelim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine geldi. Bu kararın ardından Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nden tahliye edildi. Daha sonra Özgür Özel CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısı yaptı ve toplantıya katılan 96 vekilden 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı tedbirli alınmış olması nedeniyle özel yönetimi tedbiren yönetimden uzaklaştırıldı. Yine özel yönetimi kararın hemen ardından tedbirin kaldırılması için ilk itirazını Yargıtay'a yaptı. Karşılıklı restleşmeler ve gerilim sürerken grup toplantısı krizi bu hafta için aşıldı. Özgür Özel meclis grubunda, Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Parti meclisi toplantısı öncesi dün CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 ismin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını belirtti. Ve biz yayına girerken bir son dakika haberi ajanslara düştü. Özgür Özel ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa etti. Efendim CHP'de yaşanan bu gelişmeler ve bundan sonrası ile ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, tam anlamıyla ana muhalefet partisinde kılıçlar çekildi Orhan Bey ve bir düello yaşanıyor. Bir siyaset satrancını andıran gelişmeler var. İşin başından bu yana, yani mutlak butlan kararı alındıktan sonra sizin özetlediğiniz süreçte de karşılıklı hamleler birbirini izledi. İşte son olarak Salı günü yaşanan bir gerilim oldu. İki isim de mecliste grup toplantısı yapmak istediler ki normalde Özgür Özel CHP Grup Başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı iken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in anma törenine katılacaktı.
1: Evet.
0: Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını öğrenince bütün bu planlamayı değiştirdi ve kendisi de grup toplantısı yapma kararı aldı. İşin aslı o gün bir düelloyu adeta biz gördük mecliste. Sonuç itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze taşıyarak o gerilimin daha da büyümesini o gün önlemişti. Tabii yapılan sert açıklamalar var, beklentiler var. Özgür Özel ve ekibi bir kurultay toplanması için sürekli talepte bulunurken Sayın Kılıçdaroğlu da şu an Yargıtay tarafından alınan bir tedbir kararı

0: olduğunu, bu şartlarda yapılacak bir kurultayın hukuki olmayacağını söyleyerek öncelikle Yargıtay'ın bu tedbir kararını kaldırması gerektiğini vurguluyor. Buna uygun da uygun zamanda kurultay yapacaklarını dile getiriyor. Bir atışma şeklinde o gün geçirildi. Gözler dünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Çünkü Kılıçdaroğlu A takımıyla ilk geniş kapsamlı toplantı yaptı ve gerçekten çok önemli kararlar çıkmıştı dünkü toplantıdan. Parti meclisindeki 9 isim hakkında tedbirli olarak disiplin sürecinin başlatılması bir başka polemiği ateşledi. Çünkü o karar bugün yapılacak parti meclisi toplantısına etkiliyordu. Bugün saat 13'te o toplantının yapılması kararı alınmıştı ama sabah saatlerinde işte bir başka satranç hamlesi daha geldi. Özgür Özel ve ekibi 28 isim parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu tabii basit bir istifa değil. Aynı zamanda parti meclisi içerisindeki denklemleri ve kurultay sürecinde doğrudan etkileyen bir adım. Çünkü parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaydan sonrası en yetkili karar alma imkanı olan kurul. Dolayısıyla bugün yapılacak toplantıdan çıkacak kararlar belki de partiyi bir kurultay sürecine taşıyacaktı. Ama bunun öncesinde şimdi böyle bir karar alınıyor olması gerçekten dengeleri etkiliyor. Çünkü parti meclisinde 60 üye var Orhan Bey ve bu 60 üyeden alacağı kararlar bir anlamda CHP'nin politikalarını yön veren kararlar ve toplantı öncesi yapılan değerlendirmeler Kılıçdaroğlu ekibiyle Özgür Özel ekibinin dengeli şekilde yer aldığını ifade ediyordu. Yani hassas bir denge vardı parti meclisinde. Eğer Özgür Özel'in birkaç destekçi daha bulursa parti meclisine bir kurultay kararı dahi çıkartabileceği değerlendirmesi yapılıyordu. Ancak dünkü affedersiniz disiplin kararıyla birlikte o kararın tedbirli olarak verilmesi parti meclisindeki Özgür Özel taraftarı olan bazı isimlerin toplantıya katılamama sonucunu doğurduğu
1: Evet.
0: için denklemde bir
1: O 9
0: anlamda
1: isimden
0: değişmişti.
1: bahsediyorsunuz, değil mi?
0: Evet, o 9 isimden 4'ü aynı zamanda parti meclisi
1: Evet.
0: üyesiydi. Tabii tedbirli karar alındığı için o 4 isim de bugün hani parti meclisinde yer
1: Yer alamayacak.
0: alamayacaktı. İbreler bir anda Sayın Kılıçdaroğlu tarafına dönmüştü. Ama bu hamlenin ardından işte yayına girmeden önce Özgür Özel ve ekibi bir başka hamle yaptı karşı olarak ve parti meclisinden istifa ettiklerini ifade ettiler. 28 üye istifa etti. Tabii bu CHP tüzüğüne göre farklı bir tabloyu ortaya çıkardı. Çünkü parti meclisindeki dengeler değişti bir anda. A takımının durumu tartışmalı hale geldi. Çünkü 28 kişinin istifa etmesiyle birlikte parti tüzüğünün 24. maddesinin 3. fıkrası devreye giriyor. Burada da hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun düşmesi hedeflendi Özgür Özel tarafından, ekibi tarafından. Şimdi Kılıçdaroğlu ekibini yeni seçmişti Merkez
1: Evet.
0: Yönetim Kurulu'nu ve parti meclisi içinden seçmişti. Parti meclisi devre dışı kalınca otomatikman Kılıçdaroğlu'nun A takımının durumu da tartışmalı hale gelmiş oldu. Şimdi normal şartlarda parti meclisi üye sayısının tam sayısının 3'te 2'sinin altına düşmesi durumunda 45 gün içerisinde kurultaya gitmeleri gerekiyor. Ve 28 üye ayrıldığı için otomatikman bu sayının altına düştü. Yani 40'ın altına düştüğü için şu an bir kurultay takviminin normal şartlarda işlemesi gerekiyor. Ama mutlak mutlan kararıyla Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiği için bir tedbir kararı da var.
1: Var, evet.
0: Yani hukuki açıdan çok tartışmalı bir tabloya gelinmiş oldu ve yapılan değerlendirmeler şu. Tedbiren göreve geldiği için şimdi parti meclisindeki eksikliği bildirmesi gerekecek Sayın Kılıçdaroğlu'nun. 5 kişiye düşse de görevimize devam ederiz, biz toplantı yaparız da diyebilirler. Ama burada işte bir hukuki sonuç anlamında soru işareti ortaya çıkıyor. Şimdi saat 13'te bekleyip göreceğiz Sayın Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte kalan isimlerle birlikte bir toplantı yapacak mı? Yaparsa bu toplantı hukuki açıdan bir sonuç doğurur mu? 40'ın altına üye sayısı düştüğü için kurultay süreci işletilecek mi ki normal şartlarda 45 gün içerisinde bir kurultaya gitmeleri gerekiyor parti meclisi üye sayısı 40'ın altına düştüğü için. Ama şimdi hukuki olarak bir boşluk oluşmuş oldu. İşte bu konuda bir değerlendirme yapılması gerekecek parti meclisinde veya partide. Kılıçdaroğlu açıklaması bekleniyor şimdi Ankara'da. Diyebilir ki biz mevcut üyelerle ve yedek üyelerle devam edebiliriz. Çünkü bir

0: Tedbir kararı sonrası, mutlak butlan kararı sonrası bir mahkeme kararıyla bu göreve geldik diyebilir.
1: Evet.
0: Tam tersine parti tüzüğüne dayanarak evet artık parti meclisi yeterli çoğunluğu kaybettiği için 45 gün içerisinde kurultay yapmak üzere çalışmalara başlıyoruz da diyebilir. İşte bu konuda saat
1: Saat
0: 13'te
1: 13'ü
0: yapılacak
1: bekleyeceğiz.
0: açıklamalar
1: Evet.
0: gerçekten çok kritik olacak. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Mutlak butlan kararının ardından gerçekten tam bir düello ortamına geçildi. İddialar bir taraftan işte FETÖ ithamları, yapılan soruşturmalarda ortaya çıkan ifadeler ve iddianameler var. Onlardan hareketle yapılan değerlendirmeler gerilimi artırmış durumda. Sayın Kılıçdaroğlu ben bu partiyi temizleyeceğim iddiasında ki dünkü aldığı o disiplin kararları bir anlamda bunun bir işareti olarak yorumlansa da parti meclisindeki dengeyi tam anlamıyla değiştiren bir sürece dönüşmüş oldu. Bekleyip göreceğiz çünkü hukuki anlamda da tartışmalı bir tablo var şu an ama artık kurultaydan sonraki en yetkili makam olan parti meclisinin karar alma ortamı şu an itibariyle ortadan kalkmış görünüyor. Bir sonraki adımı bekleyeceğiz çünkü gerçekten bir siyaset satrancı var CHP içerisinde ve her gün o adımlara yenisi ekleniyor. Sabah saatlerinde yapılan bu adımın ardından öğle saatlerinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adımı ne olacak onu bekleyip göreceğiz
1: Evet.
0: açıkçası.
1: Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: 1 dakika. Gama ışın patlamaları büyük patlamadan sonra evrende oluşan en şiddetli patlamalardır. Milyonlarca ışık yılı uzağımızdaki gök adalarda meydana gelen bu patlamalar yüksek radyasyon içerir. Dev yıldızlar ölme sürecine girdiğinde artan kütle çekim kuvveti yıldızın tüm hacmini merkeze sıkıştırır. Sıkışan kütle yüksek yoğunluktaki mavi nötron yıldızına dönüşür. Zamanla nötron yıldızının merkezinde iç çekirdeğinin çökmesiyle bir kara delik oluşur. Kara delikten dışarı doğru patlayan saf enerji yüklü ışınlar iri dalgalar oluşturur ve yüzeyde patlar. Evrene yayılan bu patlamalar gama ışın patlaması olarak adlandırılır. İleri teknoloji ürünü teleskoplarla dünyamızdan gözlemlenebilir. Bir saniyeden az bir zamanda gerçekleşip birkaç dakikaya kadar süren gama ışın patlamaları kozmolojik zaman ölçeğinde bir göz kırpma süresi kadardır.
1: 1 dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün modern insanın trajedisini bir havuzdan diğerine yüzerek anlatmaya çalışan bir adamın hikayesinden, 1968 yapımı Yüzücü filminden söz edeceğiz. John Shiver'ın öyküsünden uyarlanan ve Burt Lancaster'ın devleştiği bu yapıt, Amerikan rüyasının ışıltılı yüzeyinin altındaki o derin boşluğu gözler önüne serer. Film, güneşli bir pazar günü Connecticut'taki varlıklı bir mahallede başlar. Ned Merrill, aklına gelen sıra dışı bir fikirle komşularının havuzlarını birer birer geçerek kendi evine kadar yüzecektir. Yolculuk neşeyle ve eski dostlarla yapılan şakalaşmalarla başlasa da her yeni havuzda hava biraz daha kararır. Ned'in karşılaştığı insanların tavırları değiştikçe geçmişin acı gerçekleri de tek tek dökülmeye başlar. Bu havuzdan havuza yüzme süreci bir adamın sanki inkar ettiği hayatıyla yüzleştiği hüzünlü bir son gibidir. Film aslında toplumsal statünün ve maddi başarıların geçiciliğini, hatta insanın kendi yalanlarında nasıl boğulabileceğini de anlatır. Burt Lancaster ise 50'li yaşlarındaki fiziksel gücü sayesinde canlandırdığı karakterin başlangıçtaki özgüvenini ve sonrasındaki o büyük çöküşü muazzam bir başarıyla yansıtır. Frank Perry'nin yönetmenliğindeki bu film, yarattığı gerçeküstü atmosferle izleyiciyi buz gibi suların ve dahası soğuk gerçeklerin içine çeker. Yüzücü filmi için sinemanın insan psikolojisini en derinden sorguladığı bir karakter analizidir dememiz de mümkün. Çünkü Yüzücü her karesiyle zihnimizde bugün bile derin kulaçlar atmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekün bir savaşın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelerin yavaş ilerlemesi ve İran'ın süreci uzatması nedeniyle saldırı emri verildiğini belirtti. Trump, İran tarafının anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardımanın süreceğini söyledi. İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle İki gemiyi vurdu. Gerilimin tırmanması üzerine Kuveyt hava sahasını geçici olarak sivil uçuşlara kapattı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Batı Şeria'da baskınlar ve gözaltılar devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail

ve Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri

ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilecek. Uygulama hali hazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyecek. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. LGS için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izini sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da duyurdu. Ve spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanacak. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin ilk maçı 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 24 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 21, Bakü 32, Stockholm 19, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 18, Üsküp 31, Saraybosna 25, Paris 18, güneşli olmak üzere Bern 12, Brüksel 17, Kopenhag 16, Lefkoşa 29, Kerkük 42, Amsterdam 17, Tiran 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler

neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündem enerji.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programına hoş geldiniz. Ben Barış Sağlam. Bugün yapımda Gülşen Ayvaz ve teknik masada Mehmet Demirezer seslerimizin size ulaşmasında görev alacak efendim. Hepinize tekrar tekrar merhaba diyoruz. Dünyanın dört bir yanından bizi dinlediğiniz için mutluluk duyuyoruz. Size hemen bizlere nasıl ulaşacağınızı, duygu, görüş ve önerilerinizi nasıl ileteceğinizi söyleyeyim. 0090-312-463-34-19 numaralı telefondan ya da 0090-312-463-34-21 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri tr.net.tr üzerinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz efendim. Bugün neler yapacağız? Küresel enerji piyasalarının kalbinin attığı kritik noktalardan biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlerin enerji arz güvenliği ve fiyatlar üzerindeki etkileri yeniden gündemde. Peki böylesi kriz dönemlerinde rüzgar enerjisi neden daha stratejik hale geliyor? Bugün bu soruların yanıtlarını ve Türkiye açısından ortaya çıkan fırsatları Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Sayın İbrahim Erden'le birlikte değerlendireceğiz efendim. Gündem enerji böylece başlıyor. Merhaba Sayın İbrahim Erden.
2: Merhabalar Barış Bey.
1: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, hepimizin bildiği gibi Hürmüz Boğazı kaynaklı dünya genelinde özellikle hidrokarbon enerji piyasalarında ciddi bir kriz oldu. Ve enerji ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı bunun dünyanın karşılaştığı en büyük arz şoklarından birisi olduğunu söyledi. Fiyatlar yükseldi. Erişim sıklığı azaldı. Bu gibi nedenlerle yani Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler, petrol ve LNG arz güvenliği tartışmalarını yine gündeme taşımışken bu kriz ülkelerin rüzgar enerjisine bakışını sizce kalıcı biçimde değiştirir mi? Özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz efendim?
2: Çok değerli ve aslında güncel gelişmelerle dolu bir soru. Çok aslında sığınarak müsaadenizle sadece kısa bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği bizim birliğimiz 34 yıl önce bir bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş. Türkiye'de rüzgar ekosisteminin bütün paydaşlarını bünyesinde barındıran sanayicisinden yatırımcısına, mühendislik şirketinden finansman kurumlarına, servis bakım şirketlerinden veri analitiği çalışan şirketlerimize kadar hem kurumlarımızı hem tecrübeli bireysel üyelerimizi bünyesinde barındıran bir kurumuz.

0: Biz de açıkçası uzun yıllardır bu bahsettiğimiz şekilde sadece konjonktürel gelişmelerden değil, ülkemizin aslında çok uzun yıllara dayanan bir stratejik yaklaşımıyla başlattığı rüzgarla ilgili çalışmalarını daha da geliştirmek. Bunu hem enerji yatırımları, hem sanayi, hem istihdam, hem teknoloji alanında geliştirmek için gayret eden bir kurumumuz, bir birliğiz. Hep birlikte de bunun için çalışıyoruz. Şimdi bunu bile aslında biraz bilinçli olarak da vurguladım. Çünkü bu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler, işte bu yani savaşlar, tartışmalar, maalesef giden on binlerce can, enerjideki bu farkındalığı, enerji bağımsızlığı, enerji az güvenliğindeki farkındalığı aslında şimdi biraz daha ön plana taşıdı. Fakat bundan önceki yıllarda, belki işte 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce biraz daha iklim değişikliği, küresel ısınma odaklıydı, hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Hala da tabii ki bu önemli. Ve biz o yıllardan beri açıkçası rüzgar enerjisinin ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olması, bunun mümkün olduğu kullanılmasını ifade ediyorduk. Şimdi bu kriz bunları kalıcı bir biçimde değiştirme, evet, zaten gerçekten damga vurarak değiştirdi. Artık iklim değişikliği konusu, küresel ısınma konusu elbette hala önemli ve yerinde duruyor. Ama bundan çok daha önemli bir gündem oldu. Arz güvenliği, enerjide arz çeşitlendirme ve bağımsızlık, enerji bağımsızlığı ve kalıcı biçimde bence bu ülkelerin ve sektörlerin rüzgar enerjisine ve diğer bazı yenilenebilir enerji kaynaklarına bakışını değiştiriyor. Dolayısıyla enerjide sizin de sorduğunuz sorunun devamında ithalata bağımlı ekonomiler, yani nasıl dönüşüm bekliyorsunuz dediğinizde, aslında bu bir endişe. Yani arz güvenliğiniz, bağımsızlığınız söz konusu değilse, arz güvenliğini endişeniz varsa, doğal olarak ilgili ülkelerde ve ekonomilerde yenilenebilir enerjinin ön plana alındığı, kaynaklara tabii bağlı olarak, bir ülkede hangi kaynak daha yoğunluktaysa onun ekonomikliği daha kolay mümkün olacağı için, kaynaklara bağlı olarak bu yenilenebilir kaynaklara doğru bir dönüşüm ve yatırım hamlesi bekliyoruz. Ülkemiz bunu hem geçmişte belki başlatmıştı biraz daha farklı sahiplerle de olsa, ama son 2021-22'den beri açıkçası bu dönüşümü artarak devam ettiğini görüyoruz. Son 3 aylık gelişmelerle daha da artacağını Enerji Bakanımız, Cumhurbaşkanımız aslında açıkladı. Onları takip ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi jeopolitik riskler söz konusu oldu Hürmüz'den sonra ama daha önce de ülkelerin özellikle OPEC'in politik kararları da fosil yakıt fiyatlarında dalgalanmayı artırdığı dönemler oldu. Şimdi ise arz kaynaklı ve çok daha yüksek bir dalgalanmadan bahsediyoruz. Rüzgar enerjisi bu konuda daha öngörülebilir bir maliyet avantajı sunuyor sonuç olarak. Küresel yatırımcı iştahında son dönemde bir değişim görüyor musunuz ya da görecek miyiz bundan sonra? Bunun verileri var mı elinizde? Hürmüz kaynaklı riskler yeni yatırımları hızlandırır mı? Ya da hızlandırırsa ne boyutlara varır küresel olarak?
0: Tabii şöyle, az önce hani aslında biraz girizgah gibi bahsettiğim şekilde, bu aslında enerjide arz güvenliği, enerjide arz çeşitlendirme, bağımsızlık kaygılarını ön plana çıkardığı için, yani ortada büyük bir risk görüldüğünden dolayı bu yenilenebilir enerji yatırımlarına doğru zaten bir eğilim başladı. Tabii her yatırım gibi, hemen hemen her yatırım gibi, bunun bir olgunlaşma, yani fikir aşamasından geliştirmeye, oradan olgunlaştırmaya, finanse edilme ve inşaat dediğimiz süreçleri var. Dolayısıyla bu süreçlerin tamamlanması yavaş yavaş gerçekleşiyor. Fakat biz 2022 yılından itibaren özellikle ülkemizde rüzgar ve güneşle ilgili yapılan kapasite tahsisleriyle, rüzgar ve güneşte depolamalı proje kapasite tahsisleriyle başlayan, bunun yanında YEKA projelerinin yıl yıl ve istikrarla yapılmasıyla, bu ihalelerin gerçekleştirilmesiyle devam eden bir hamlenin içerisindeyiz. Ve şunu görüyoruz, hem küresel yatırımcı iştahında hem de ülkemizdeki yatırımcı iştahında yenilenebilir enerji ve özellikle de rüzgar özelinde bir gelişme ve ilgi görüyoruz. Bu tabii yani çeşitli sebepler olmakla beraber, bir yandan da bahsettiğiniz, sizin sorunuzda bahsettiğiniz maliyet avantajı var. Rüzgar santrallerinin yatırımları konvansiyonel santral yatırımlarından daha ucuz, daha kolay gerçekleştiriliyor, süre olarak daha kolay ve üretilen elektriğin birim fiyatı da konvansiyonel kaynaklardan üretilen elektrikten daha ucuz. Dolayısıyla bu riskler açıkçası

0: hem globalde devam edeceğini bekliyoruz.
1: Evet, şimdi artık biraz önce de bahsettik, rüzgar enerjisi artık sadece bir iklim politikası değil. Aynı zamanda stratejik bir enerji güvenliği aracı oldu. Şimdi
0: Evet.
1: burada yalnız genel olarak, genel itibariyle tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsayan bazı problemler var. Problemler de şu, özellikle depolama, yani sizin çok fazla ürettiğiniz ve enerji ihtiyacının, daha doğrusu elektrik ihtiyacının az olduğu saatlerde depolama kritik bir konuma geliyor. Şebeke
0: Evet.
1: esnekliği, bazen siz yatırımları yapmayı şebekenin yokluğundan dolayı geri alıyorsunuz ve buralara yatırım gerekiyor. Yedek kapasitesini her zaman kullanamıyorsunuz ya da bazı ek maliyetler getiriyor gibi tartışılan bazı başlıklar var. Dünya tüm bu teknik eşikleri aşmak için şimdi neler yapıyor? Biz neler yapıyoruz? Nasıl bir gelişme ortamı var? Bu dünya üzerinde rüzgar dediğimizde öne çıkan çok çok büyük iki merkez var. Bunlardan birincisi Çin. Hem kullanım hem de üretim
0: Evet.
1: aşamalarına sahip ve güneş de tamamen tekel ama rüzgarda da çok büyük bir paya sahip. Bir de Avrupa. Avrupa'da da üreticiler var ve teknoloji de daha çok Avrupa'dan çıkıyor. Çok ilginç. Mesela Amerika buralarda çok kendini gösteren bir ülke değil. Her ne kadar teknolojileri geliştirse de. Genel itibariyle yani bu teknik eşikler, depolama, şebeke esnekliği ve yedek kapasite gibi sorunlarımızda neler değişecek?
0: Barış Bey, konuya gerçekten güzel hazırlanmış, yani ev sahipleriyle konuşmak gerçekten çok kıymetli. Onun için bu değerli soru ve hazırlık için de çok teşekkür ederim, tebrik ederim.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok çok hem derinlemesine analiz yapmamızı sağlayacak, bunlarla ilgili yorumlarımızı sunmamıza imkan verecek sorular. Şöyle söyleyeyim. Rüzgar enerjisi dediğiniz gibi bir aslında artık bir iklim, sadece bir iklim unsuru değil. İklim unsuru olmaya devam ediyor ama sadece bu değil. Artık biz rüzgarın gelecekte rüzgarın bir arz güvenliği, bir enerji güvenliği unsuru olduğunu görüyoruz. Bunu altını tekrar tekrar çizeceğiz. Bundan sonraki dönemde zaten bütün politikalar ve bu stratejiler ve politikalarla oluşturulan aksiyonlar bu çerçevede olacak. Tabii bir yandan da teknoloji de buna göre şekillenecek. Rüzgar ve güneş yatırımları hızla artarken bunların getirdiği tabii ki zorluklar var. Birisi biraz daha fazla, birisi biraz daha az belki zorluk getiriyor ama kesintili üretim yaptığı için rüzgar enerjisi belki sürekli duran, yani güneş gibi ya da işte günün belli bir saatinde başlayıp belli bir saatinde biten bir teknoloji olmamasının bazı avantajları var tabii. Bunu sürdürülebilir bir şekilde ve gün içerisinde de mümkün olduğunca fazla faydalanarak, ayrıca da şebekeye bunun yan etkilerini de bertaraf ederek, bunu sönümleyerek işletebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla rüzgar artarken bununla ilgili teknik ihtiyaçlar artıyor. Teknik ihtiyaçlar artınca da bununla ilgili teknolojik araştırma, geliştirme ve üretim kabiliyetleri gelişiyor. Ve bunları da açıkçası sektöre sunuyoruz. Neyi kastediyoruz? Özellikle şebekede yüksek gerilim, yani doğru akım hatların yapılması, daha fazla trafo altyapısının kurulması, daha geniş bir enerji iletim ve dağıtım altyapısının kurulması. Bu neyi sağlıyor? Bir bölgede kesinti olduğunda başka bir bölgeden, kesinti olmayan bir bölgeden, yani üretimde hala devamlı olan bir bölgeden oraya hızlı bir şekilde müdahale edip enerji transferinin sağlanması. En başta bu. Sonra sizin yine depolamayla vurguladığınız enerji depolamada da farklı teknolojilerin geliştiğini görüyoruz. Burada kimyasal bazlı, yani lityum iyon olarak belki en bilinenini söyleyebileceğimiz teknolojilerden daha gelişmekte olan sodyum bazlı ya da kayaç bazlı uygulamalara kısa, orta ve uzun vadede enerji ve yani elektrik depolamamızı sağlayabilecek teknolojilere araştırma ve geliştirme ve ürün geliştirme yatırımlarının sevk edildiğini görüyoruz. Bunlar tabii sadece bu aşamada kalmıyor. Ticarileşiyor artık. Elektrikli araçlarda nasıl ticarileşiyorsa, cep telefonumuzda, bilgisayarımızda nasıl ticarileştiyse, enerji şebekemizde de, elektrik şebekemizde de artık endüstriyel ölçekte, utility scale dediğimiz İngilizce, enerji depolama tesislerinin, ünitelerinin aslında ticarileştiği ve yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü bunlar artık rekabetçi olarak elde edilebilir, ulaşılabilir halde. Tabii bunların ucuz olması değil, bir yandan da finanse edilebilir olması gerekiyor. Finanse edilebilirlik için de hem finansmanın teknolojiye güvenmesi hem de bunun yaygınlaşması, bunun sürdürülebilir bir şekilde üretileceğine ikna olması gerekiyor. Bütün bu

0: Alt unsurlar aslında geçtiğimiz 10 senede enerji depolama teknolojilerinin şu an yaygınlaşmış olanlarında, ondan sonra dijitalleşme alanında, otomasyonda ve şebeke yatırımlarında açıkçası yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bu önce teşvik edilerek, bazı yatırımlar finanse edilerek, devlet tarafından çeşitli finansman mekanizmalarıyla desteklenerek başladı. Ama artık bunlar tedricen yavaş yavaş piyasa yapımızın içerisinde yapılabilir hale geldi. Yapılabilir hale geldikçe de aslında rüzgar, güneş bunları besliyor. Bunlar, rüzgar ve güneşin artması bunlara ihtiyacı doğuruyor. Bunlar arttıkça da tekrar rüzgar ve güneş yatırımları gerçekleşir hale geliyor. Açıkçası bu model finanse edilebilir halde hem ülkemizde hem globalde şu an uygulanmaya başladı diyebilirim.
1: Çok çok güzel, yani bunu duymak herkes adına çok çok önemliydi. Çünkü hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çevresel etkilerini önce zikretsek de enerji güvenliğine katkısı ve başka ülkelere bağımlılığımızı azaltması konusundaki
0: Tabii.
1: güzel haberler. Şimdi tabii
0: Belki
1: Türkiye'nin...
0: çok özür dileyerek bir
1: Buyurun,
0: şey
1: buyurun.
0: ekleyebilirim Barış. Burada önümüzdeki yıllarda belki, yani hidrojenin geçtiğimiz günlerde ve şu anda aslında biraz popüler olduğunu da görüyoruz. Ama şu an hidrojen yeterince rekabetçiliği her alanda sağlayamadı ama uzun vadeli depolama ihtiyaçlarını karşılamak açısından belki 2030'lardan sonra hidrojenin de bu şebeke esnekliğini sağlayacak unsurlardan bir tanesi olacağı, önemli başlıklardan bir tanesi olabileceği ve onun da finanse edilip yatırım yapılabilir noktaya gelebileceğini öngörebiliriz.
1: Çok çok güzel. Umarız bu maliyetlerdeki, yani hidrojen üretim maliyetlerindeki yüksek rakamlar geriler. Diğer teknolojilerde olduğu gibi daha geniş kullanım ağı görürüz. Böylece doğalgazın kullanım alanlarına da girmiş olur ki hidrojen bu hepimizi sevindirir. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde, Türkiye enerjide bağımlı bir ülke ne yazık ki ve bu süreçte de bu bağımlılığını azaltmak, bu bağımlılığın oluşturduğu cari açığını azaltabilmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi Türkiye bu gibi bir ortamda jeopolitik risklere karşı ve kur baskısının olduğu ve enerji açığının bulunduğu bir ortamda rüzgar enerjisi kalkanı geliştirmesi gerekmez mi? Eğer geliştiriyorsa bunu güçlendirmesi için, yani Türkiye özelinde konuşuyorum, öncelikli adımları ne olmalı?
0: Şimdi Türkiye 2022 yılında ulusal enerji planını açıkladığında bir önceki bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in bakanlığı döneminde bunu aslında rüzgar enerjisi kalkanı ya da yenilenebilir kalkanı diyebileceğimiz bir vizyonla başladı. Enerji stratejimizin göbeğine yenilenebilir rüzgar ve güneşi ve nükleeri koyduk. O günden bugüne önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zafer Samayrektar 2024 yılında, yani o planın açıklanmasının 2 yıl sonra sadece ilk güncellemeyi yaptı. Ve bu kalkanı daha da güçlendirecek, daha da genişletecek şekilde rüzgar ve güneş yatırımlarını 2035 yılında 120 gigawatt, 120 bin megawatt seviyesine ulaştırma hedefini koydu. Ve bu çerçevede de kapasite tahsisleri hızla devam etti. Hem depolamalı projelerle, hem YEKA projeleriyle hem de yakın bir zamanda işte Suudi Arabistan'la yapılan Intergovernmental Agreement, devlet arası anlaşmayla tahsis edilen kapasiteler ve devamında yine bu üç alt birimde ayrıca sanayicilerimizi yatırıma çekecek, rüzgar ve güneş yatırımlarına çekecek öz tüketim amaçlı lisanssız proje yatırımlarının tahsisleriyle beraber aslında dört koldan burada bu rüzgar enerjisi kalkanı ve diğer yenilenebilir kalkanının güçlendirilmesi için adımlar atılıyor. Bu işin yatırım tarafı. Şimdi işin izin süreçleri tarafında bu kalkanı genişletmek için, yani bu kalkanın sağlam bir şekilde ülkemizin savunması için izin süreçlerini hızlandırmak noktasında kanuni ve yönetmelik mevzuat düzenlemeleri yapılıyor, yapıldı. Bunların devamı gelecek. Ve bunun dışında tabii önemli bir unsur finansman. Finansman tarafında da tabii Enerji Bakanlığımızın tek başına yürüteceği bir konu değil. Hem global ekonomik konjonktür hem ülkemizdeki ekonomik konjonktür bu noktada iyileşmesi gerekiyor ki finansmana erişimin, rekabetçi finansmana erişimin kolaylaşması mümkün olsun. Bu noktada da yürütülen ekonomik programın başarılı olması ve yenilenebilir enerji kaynakları için özel finansman imkanları sağlanması tabii önemli. Bunun yanında bizim altını çizdiğimiz bakanlığımızın hem enerji hem sanayi bakanlığımızın altını çizdiği önemli bir unsur da sadece bu teknolojik yatırımları yapmak değil, bu ekipmanı da en azından kısmen üretmek, büyük oranda yavaş yavaş üretmeye de doğru ilerlemek, ekipman tedariği noktasında da bizi bir tedarik güvenliği

0: unsuruyla destekleyecek. Yani rüzgar kalkanı işin sanayi tarafında da güçlenecek şekilde stratejiler geliştiriliyor. Bu sayede Türkiye son 15-18 senede yaptığı açıkçası hamlelerle Avrupa'nın en büyük 5. rüzgar ekipman üreticisi konumuna geldi.
1: Evet, bu zaten sorum da bu olacaktı açıkçası. Şimdi ne yazık ki birkaç tane ya da en azından bir tanesini net olarak biliyoruz. Diğerlerinde de bazı revizyonlar olduğunu duyduk ama bazı Avrupalı rüzgar ekipman üreticileri Türkiye'den çıktı ve bu bizi üzdü. Fakat Türkiye'nin kendi yatırımlarının olduğunu bilmek, bu alanda sürekli geliştiğini bilmek güzel. Peki türbin ekipmanı ve teknoloji ihracatında da Türkiye için yeni bir süreç bekliyor muyuz? Tüm bu
0: Şimdi
1: hızlanan yatırımlar esnasında.
0: şöyle az önceki belki hani maalesef dediğiniz noktayı hem size iyi bir haberle
1: Ha, lütfen.
0: Belki yaklaşımla inşallah iyileştirme imkanımız olur. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bizim 2020'lere kadar 2022'ye kadar gelen yatırım hamlesi sonrası yeni kapasite tahsislerine kadar geçen dönemde biz 2023 yılında son 15 senenin en düşük rüzgar kurulumunu yaşamıştık. Bu sebeple ve biraz da tabii ekonomik konjonktür sebebiyle bazı üreticilerin Türkiye'de üretimlerini azalttığı ya da Türkiye'deki tesislerini geçici olarak durdurduğunu gördük. Fakat son bir senedir yaşanan bu gelişmeler, yenilenebilir enerjinin güçlü bir şekilde desteklenmesi, az önce sizin kalkan olarak bahsettiğiniz yapının tekrar kurulması, burada hem enerji yatırımlarına hem şebekeye, hem sanayi tarafına verilen önlem ve önceliklerle beraber şu an iki tane kanat fabrikamızın tekrar hayata geçtiğini ve devamının da geldiğini görüyoruz.
1: Çok güzel.
0: Bunun ötesinde de inşallah önümüzdeki yıllarda farklı sanayi yatırımları Türkiye'ye gelecek. Şimdiye kadar batı odaklı biraz
1: Bu
0: sanayi ve
1: gelecek
0: tedarik
1: bir tahmin mi,
0: zinciriyle
1: bir ön bilgilenme
0: çok
1: mi?
0: ön bilgilerle
1: Ha,
0: söyleyeyim.
1: çok güzel.
0: Tabii. Şimdi biz çok şükür hani çok önemli bir tedarik zinciriyle beraber geliştirdik 20 yıl boyunca sanayimizi.
1: Evet.
0: Bu batı kaynaklı ağırlıklı bir sanayi zincirinin parçasıyız. Bu sadece tabii rüzgar alanında değil. Yani otomotivde de böyleyiz. Diğer demir çelikte de böyleyiz. Pek çok unsurda biz Batı Avrupa'ya entegre bir sanayiye sahibiz. Rüzgarda böyle geliştik. Fakat bir süredir şunu görüyoruz. Sadece batıdan değil doğu kaynaklı sanayicilerinde, üreticilerinde Türkiye'de önümüzdeki dönemde tedarik zincirlerini kuracakları ya da Türkiye'den tedarik yapabileceklerine dair çalışmalar var. Sanayicilerimizle görüşmeler devam ediyor. Kendileri burada yer bakıyor, fırsatları kolluyorlar. Ama Batılılar da yine aynı şekilde Türkiye'de bir rekabet alanı görüp dengeli ve adil rekabetin sağlandığı bir ülke olarak burada inşallah sanayi yatırımlarına devam edecekler. Dolayısıyla Türkiye'de tahsis edilen bu kapasiteler bu kalkanı güçlü kılmak için çok önemli bir fırsat doğuruyor. Bu fırsat penceresinde inşallah her alanda değerlendireceğiz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi benim kendi kişisel bir sorum olacak. Umarım yani dinleyenlerin de sorusunu dillendirmiş olacağım bu soruyla. Dünya genelinde güneş enerjisinde şimdi genel sanayi tipi üretiminin yanında çok fazla bireysel uygulamalara geçildi. Kampçılar, yani hepimizin bileceği gibi küçük taşınabilir paneller açıyorlar ve kendi kamp ihtiyaçları içerisindeki ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bunun yanında cep telefonu şarj cihazlarına kondu. Yani biliyorsunuz saatlere kadar, yani bilek saatlerine kadar böyle bir şey kondu. Sizce rüzgarda böyle bir şey yakalayabilecek miyiz? Mesela dikey tipler var. Çok küçük bazı Amerikalı hani üreticilerin yaptığı kaşığa benzer şeylerin dönerek ürettiği çok küçük de olsa bazı tipler var ama yani genel itibariyle sizce perakende ve kişisel perakende sürecine ne zaman girer? Olur mu?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Güneş teknolojisi ile rüzgar teknolojisi de aslında farklı
1: Evet.
0: teknolojiler. Bir tane birisi kimyasal bir teknoloji.
1: Hı.
0: Elektronları hareket ettirerek aslında enerji üretiyoruz. Rüzgarda yani elektronları güneş yani daha doğrusu fotonlar yoluyla hareket ettiriyoruz. Ama rüzgarda mekanik bir dönüşüm var.
1: Evet.
0: Elektriksel bir kimyasal ve elektriksel bir dönüşüm değil, mekanik bir dönüşüm var. Dolayısıyla bunun bir alan ihtiyacı var doğal olarak. Tabii bu bahsettiğiniz gibi dikey rüzgar türbinleri var. Bizim şu an kullandığımız yatay türbinler dışında ve ya da konvansiyonel dikey türbinler dışında da farklı rüzgar santrali uygulamaları geliştirme aşamasında. Belki cep için hani çok bir cep telefonu ya da saat gibi bir rüzgar uygulaması öngöremeyebiliriz. Ama biliyorsunuz bir rüzgar gülü çocukken elimizde koşa koşa gezdiğimiz rüzgar gülü aslında rüzgar türbinlerinin en küçük örneği.
1: Evet.
0: Bu tip uygulamalar özellikle kırsal alanlarda çok daha kolay kullanılıyor ve yayılıyor. Ve bu sadece ülkemizde değil, açıkçası Afrika'da, Amerika'nın çeşitli bölgelerinde, bunun Çin'de, bunun bir şekilde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu alanda gelişmeler olacaktır ama biraz fiziksel koşullar gereği güneşteki kadar basit bir yaygınlaşma olmadığını söylemem lazım. Ticarileşmesi biraz daha zaman alacaktır.
1: En azından Afrika gibi enerjiye aç ve enerjiye ulaşamayan bölgelerde, çiftçiler gibi enerjiyi çok fazla kullanırsa verimliliği artıracak bölgelerdekiler için bile olsa bir daha erişilebilir rüzgar enerjisi üretim teknolojileri gelişir diye umuyoruz. Biraz daha zamanımız var ama az.
0: İlavede bulunayım sözünüzü bana keserek.
1: Şimdi
0: rüzgar, güneş ve bataryanın, yani o aslında az önce şebeke ölçeğinde sorduğunuz unsurlar olarak söyleyeyim. Rüzgar ve güneş ve bataryanın işte bu bahsettiğiniz bölgelerde bir arada kullanıldığı küçük ölçekli uygulamalar aslında en yüksek verimi sağlıyor. Çünkü birisinin olmadığı zaman diğeri var. Diğerinin olmadığında öteki var ya da depolayabiliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlar bir şekilde kullanılacak ve yayılmaya da devam edecek.
1: Evet, çok güzel. Türkiye'nin henüz çok adım atmadığı, bunun için ön sahaların belirlendiği, yatırımların beklendiği, bir de tahminimce bir deneme yatırımı yapıldığı bir deniz üstü rüzgar potansiyeli var. Deniz üstü rüzgarla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz buraya henüz daha adım atmadık ve büyük bir potansiyelimiz var mı burada? Gerçekleştiğinde daha da büyük, daha da yukarı bazlı bir ivmelenme yakalar mıyız?
0: Şimdi deniz üstü rüzgar açıkçası önemli bir elektrik üretim alanı. Ve arz güvenliği, enerji bağımsızlığı açısından da yeni bir teknolojik perspektif katmak açısından çok önemli. Bunu nerede görüyoruz zaten geliştiğini? Dikkat ederseniz özellikle Kuzey Avrupa'da, Kuzey Denizi'nde, Baltık Denizi'nde, Manş Denizi bölgesinde çok büyük rüzgar potansiyelleri var. Ve Avrupa ülkeleri de burada hem kendi kıta sahanlığı olan bölgelerde hem de ortak alanlarda, uluslararası sularda beraber çok büyük ölçekte projeler geliştiriyorlar. Daha sonra bu alanda teknolojik yatırım yapan, imalat yatırımları yapan Çin'de, Uzak Doğu'da çok büyük deniz üstü rüzgar santralleri yatırımlarının gerçekleştiğini ya da planlandığını görüyoruz. Bu tabii maliyetli bir yatırım. Çünkü karada bir temel kazıp orada rüzgar türbünü dikmekle deniz üstünde bir rüzgar türbünü kurmak çok farklı. Denizde bunu yapabilmeniz için azami işte 50-60 metre su derinliğinin olması, onun altına bir temel inşaat yapabilmeniz ve bu kadar büyük bir yapıyı bu sefer denizle devasa vinçlerle, gemilerle, transport taşıma gemileriyle, kablo serme gemileriyle de sağlayabilmeniz gerekiyor. Yani sadece karadaki ekipman değil, denizdeki özel ekipmana da ihtiyacınız var. Yani türbün de yetmiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada ilk yıllarda 2000'lerin başında başlayan deniz üstü serüveni önce tabii çok yüksek maliyetlerle başladı. Fakat son 4-5 senedir hem türbinlerin büyüdüğünü hem bu alandaki makine ekipmanın çok yaygınlaştığını, imalat altyapısının büyüdüğünü ve maliyetlerin aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Ülkemizde bu açıdan bu fırsatı değerlendirmeye yönünde bir adım atıyor. Bizim de bu noktada belli potansiyelimizin olduğu alanlar var. Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak bu alanları tespit etmekle ilgili çok detaylı çalışmalar yaptık. Enerji Bakanlığımızla işbirliği yaptık. Onlara elimizden geldiğince destek verdik. Enerji Bakanlığımız Almanya ile Danimarka ile bu konuda teknoloji ve bilgi transferiyle ilgili önemli çalışmalar yürüttü. Ve Türkiye inşallah bu potansiyeli ekonomiye, iktisadi hayatına katmak üzere şu an ön çalışmalarını yürüttüğü yarışmaları, ihaleleri gelecek senenin başında inşallah gerçekleştirecek. COP senesi bu sene biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Enerji Bakanlığımız da bunu aslında biraz vesile kılarak bu sinerjiyle bu ihaleleri yürütmeyi planlıyor.
1: Evet efendim, konuğumuz İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, bizleri aydınlattı, davetimizi nazik bir şekilde kabul etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz efendim, çok teşekkürler.
0: Barış Bey çok teşekkür ederim. Çok sağlam bir rüzgar sohbeti oldu. İyi günler diliyorum.
1: İyi günler diliyorum bu tatlı sohbet için ben de sizlere. Evet.

0: Bugün sesimizin size ulaşmasını sağlayan Mehmet Demirezer'e ve yapımcım Gülşen Ayvaz'a da teşekkür ediyor. Ve haftaya yine sizi dolu dolu bir gündem enerji programında ağırlamayı umuyoruz efendim. Sizlere iyi günler.
1: Gündem enerji.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu Beylikleri döneminin kuzeydeki en önemli merkezlerinden Samsun'a konuk olacağız. Yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı şehir olarak öne çıkan Samsun, Karadeniz'in orta bölümünde bir iç deniz gibi uzanan coğrafyasıyla tarih boyunca stratejik bir merkez olma özelliği taşır. Antik dönemlerde Amisos adıyla bilinen kent, Miletoslu koloniciler tarafından kurulur ve ticaret yolları üzerindeki konumu sayesinde hızla gelişir. Kentin Türk kimliğine bürünme süreci 11. yüzyılın son çeyreğiyle başlar. Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu'ya yayılan Türk boyları kısa zamanda Karadeniz kıyılarına ulaşır. Samsun ve çevresine yerleşen ilk Türk gücü Danişmentliler olur. Danişmentli emirleri bölgede kalıcı eserler bırakır ve kenti bir uç merkezi haline getirir. Danişmentlilerin ardından bölge Anadolu Selçuklu Devleti'nin kontrolüne geçer. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan döneminde şehirde Türk hakimiyeti perçinlenir. Samsun bu dönemde sadece bir liman kenti değil, aynı zamanda siyasi bir ağırlık merkezi niteliği kazanır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi ve Moğol baskısının artmasıyla beraber bölgede Türkmen beylikleri filizlenir. Bu beylikler arasında Canik beylikleri olarak anılan aşiret yapıları Samsun'u bir idari ve askeri üs olarak kullanır. Taceddin oğulları ve özellikle de Eretna Devleti'nin bakiyesi üzerine kurulan yerel hakimiyetler Samsun'un bölgedeki baş şehir statüsünü korumasını sağlar. Samsun'un başkentlik işlevi özellikle Canik Beyliği döneminde en somut halini alır. Bu dönemde kent bir hanedanın yönetim merkezi yani payitahtı olarak görev yapar. Başkentlik dönemi boyunca Samsun, askeri harekatların planlandığı ve diplomatik görüşmelerin yürütüldüğü bir idare merkezi konumundadır. Şehrin kalesi, beyliğin gücünü temsil eden en önemli mimari yapıdır. Saray erkanı, ulema ve askeri bürokrasi bu dönemde şehrin dokusunu değiştirir. Başkent olması nedeniyle kent çevre illerden de yoğun göç alır. Bu durum Samsun'un demografik yapısını Türk ve İslam kimliğiyle kalıcı olarak harmanlar. Ticaret yollarının son durağı olan bu başkent, Kırım ve Kafkasya ile yapılan deniz ticaretinin de merkezüsüdür. Beylikler döneminde Samsun, siyasi bir odak noktası haline gelerek bölgedeki diğer yerleşim birimlerini yöneten otoriteye dönüşür. Kentin bu merkezi konumu bölgedeki Türk nüfusunun yoğunlaşmasına ve kurumsallaşmasına da zemin hazırlar. Mimari açıdan bakıldığında başkentlik süreci kente camiler, medreseler ve bedestenler kazandırır. Bu yapılar kentin sadece bir savunma kalesi değil, aynı zamanda bir kültür ve ticaret merkezi olduğunu kanıtlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle beraber Çelebi Mehmet döneminde kesin olarak Osmanlı topraklarına katılan Samsun, başkentlik vasfını kaybederek stratejik bir sancak merkezi haline gelir. Osmanlı döneminde kent özellikle tahıl sevkiyatı ve gemi yapımı için gerekli olan kereste tedariki konusunda imparatorluğun can damarlarından biri olur. 19. yüzyılda tütün ekiminin yaygınlaşmasıyla beraber kentin ekonomik çehresi tamamen değişir. Bu dönemde inşa edilen tütün depoları ve iskeleler şehrin silüetini modernize eder. Cumhuriyet dönemi ise Samsun için yeniden doğuşu ifade eder. Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı yer olması kente manevi bir başkentlik ruhu kazandırır. Cumhuriyetin ilanından sonra planlı bir şehirleşme sürecine girilir ve Samsun, Karadeniz'in en büyük sanayi ve ticaret şehri konumuna yükselir. Samsun'un mimari dokusunda Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan camilerle medreseler dikkat çeker. 14. yüzyıldan kalan Pazar Camii ve 19. yüzyılda yapılan Büyük Cami gibi yapılar kentin dini ve sosyal yaşamının merkezini oluşturur. Bunun yanında kentin ekonomisi tarih boyunca deniz ticaretine ve tarıma dayalı olarak şekillenir.

0: verimli Çarşamba Ovası ve Bafra Ovası kenti bir tarım deposu haline getirirken liman işletmeciliği de lojistik güç sağlar. Günümüzde Samsun, geniş caddeleri, modern limanı ve eğitim kurumlarıyla bölgenin öne çıkan merkezleri arasındadır. Hem antik kökleri hem de Türk dönemindeki idari ihtişamı kenti Anadolu tarihinin vazgeçilmez parçası yapar. Samsun bir kıyı şehri olmanın avantajlarını her dönemde çok verimli şekilde kullanır. Türklerin bölgeye gelişiyle birlikte denizcilik faaliyetleri hız kazanır ve liman uluslararası bir ticaret kapısına dönüşür. Şehirdeki hanlar ve hamamlar sosyal hayatın zenginliğini yansıtan önemli unsurlardır. Ekonomik canlılık kentin demografik yapısını da çeşitlendirir ve burayı farklı kültürlerin ama temelde Türk kültürünün egemen olduğu sentez noktası haline getirir. Samsun bu özellikleri sayesinde tarih boyunca asla önemini yitirmez. Cumhuriyetle birlikte kazandığı modern kimlik kentin tarihsel birikimiyle de birleşerek onu bölgenin parlayan yıldızı yapar. Bugün dahi Samsun sokaklarında yürürken geçmişin başkentlik izlerini, Selçuklu estetiğini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ticari dehasını hissetmek mümkündür. Kentin genişlemesi ve yeni mahallelerin kurulmasıyla birlikte eski merkezle yeni yerleşim alanları arasında kurulan bağ, Samsun'un dinamik yapısını bugün de besler. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 13.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekün bir savaşın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelerin yavaş ilerlemesi ve İran'ın süreci uzatması nedeniyle saldırı emri verildiğini belirtti. Trump, İran tarafının anlaşmaya yanaşmaması durumunda bombardımanın süreceğini söyledi. İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle iki gemiyi vurdu. Gerilimin tırmanması üzerine Kuveyt, hava sahasını geçici olarak sivil uçuşlara kapattı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Batı Şeria'da ise baskınlar ve gözaltılar sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesini kullandı. İsveç, sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldırıyor. İsveç parlamentosu, sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti.

0: olup 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek, dedi. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü su tuttu. Afyonkarahisar Konya sınırları içinde bulunan Akşehir Gölü su tutmaya başladı. Son yıllarda yeterli yağış alınamadığı için çorak araziye dönen 350 kilometrekarelik Akşehir Gölü'nde yüzeyin dörtte biri suyla kaplandı, derinlik yer yer 1 metreye ulaştı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanacak. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Başakşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinin ilk maçı 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 24, Bern 12, Brüksel 17, Kopenhag 16. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 29, Kerkük 42, Amsterdam 17, Tiran 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 21, Bakü 32, Stockholm 19, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 18, Üsküp 31, Saraybosna 25 ve Paris 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en net haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir

Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yine 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Evet değerli dinleyenler, bugün teknosferde ilk durağımızda uzayda simüle edilen nükleer felaket senaryolarını ve bir kıtayı saran gizemli navigasyon sinyallerini ele alacağız. Ardından yeryüzüne ineceğiz, bir parazit böceğin gözünden ilham alan görünmez kameraları ve insan vücudunun dijital ikizini çıkaran sağlık modellerini inceleyeceğiz. Son durağımızda ise yapay zeka çağının kalbine ineceğiz bir nevi. Süper zeka eşliğinde mesleklerin geleceğini, sınavlarda akıllı gözlüklerle kopya çekme girişimlerini, gözlüklere gizlice yerleştirilen yüz tanıma sistemlerini ve yapay zekanın doktor-hasta ilişkisine nasıl entegre olduğunu veya olup olamadığını aslında ve bunu içeren yeni tıp dönemini aslında konuşacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız bu hafta için kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, ilk durağımızda insanoğlunun gökyüzünü artık yalnızca bir keşif alanı değil, yeni bir jeopolitik mücadele sahası olarak görmesinin sonuçlarını aslında inceleyerek başlayacağız bölüme. Uzay operasyonlarından sorumlu askeri otoriteler, ticari savunma sanayi temsilcilerinin katılımıyla Amerika'da Apollo Inside Code adlı gizli bir masaüstü savaş oyunu serisi başlattılar. Bu Amerika'da basına yansıdı. Serinin ilk aşamasında alçak dünya yörüngesinde meydana gelebilecek olası bir nükleer patlama simüle edildi. Yetkililere göre bu tür bir nükleer deşarj, yani nükleer savrulma aslında bir taraftan, yörüngenin belirli bölgelerini en az bir yıl boyunca tamamen kullanılamaz hale getirebilecek deniyor. Simülasyona 60'ın üzerinde özel şirketin yanı sıra askeri delegasyonların da katıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Ve temel amacın bu simülasyonda uzaydaki tehditlerin tespiti ve uzay üstünlüğünün korunması için hangi ticari yeteneklerin Amerika ölçeğinde devreye sokulabileceğini tartışmak olduğu ifade ediliyor. Peki değerli dinleyenler, bu gelişme bizim gündelik yaşamımızı nasıl etkileyebilir? Birçoğumuz aslında uzaydaki nükleer bir patlamayı bilim kurgu filmlerine özgü uzak bir senaryo olarak düşünebiliriz. Oysa değerli dinleyenler, her sabah telefonunuzdan kontrol ettiğiniz hava durumu, araç kullanırken yolumuzu bulmamıza yardımcı olan navigasyonlar, uluslararası bankacılık işlemlerimiz ve hatta televizyon yayınları tamamen alçak dünya yörüngesindeki uyduların kesintisiz çalışmasına bağlı. Yörüngede yaşanacak bir nükleer boşalma, nükleer bir deşarj, modern şehir yaşamının bir anda durması, lojistik zincirlerin kırılması ve dünya genelinde bir iletişim karanlığı anlamına gelebilir deniyor. Bir an için düşünün değerli dinleyenler. ATM'lerin çalışmadığı, kredi kartlarının okunmadığı, market raflarının dolmadığı bir günü hayal edin. Bunların hepsi başımızın yüzlerce kilometre üzerinde sessizce dönen yüzlerce metal kutuya bağlı aslında. Yani deniyor ki bu simülasyonda, uzaydaki bu simülasyonlar, bu nevi çalışmalar aslında cebimizdeki akıllı telefonun ve marketteki gıda tedariğinin güvenliğini savunma çabasından başka bir şey değil. Yani bu simülasyonlar sayesinde biz aslında market güvenliği, gıda tedarik güvenliği için bir çalışma yürütüyoruz diyorlar. Ancak tabii konunun arka planına baktığımızda zihnimizde bazı sorular uyanmıyor değil. Küresel güçler uzayda barışı korumak amacıyla bu simülasyonları düzenlediklerini söylüyorlar. Buraya kadar her şey tamam. Fakat acaba bu yüksek bütçeli tatbikatlar uyduların kırılganlığına dair bir korku dalgası yaratarak aslında özel savunma şirketlerine milyarlarca dolarlık yeni pazarlar açma gayretinin bir parçası olabilir mi? Güvenlik arayışı gökyüzünün tamamen silahlandırılmasının ve ticarileştirilmesinin önünü açan kullanışlı bir gerekçeye dönüştürülüyor olabilir mi? Amerika ölçeğinde başlayan ve belki de tüm dünyaya yayılacak bir trendten bahsediyoruz burada. Tabii uzaydaki bu gerilim yalnızca teorik simülasyonlarla da sınırlı kalmıyor değerli dinleyenler. Yeryüzünde somut etkileriyle de kendini aslında gösteriyor. Akademisyenlerin yürüttüğü bilimsel araştırmalar uzay tabanlı GPS sinyallerine yönelik çok geniş kapsamlı müdahaleleri gün yüzüne çıkardı. Texas ve Stanford Üniversitelerinin ortaklaşa hazırladığı bir çalışmada Norveç'ten İspanya'ya, Polonya'dan Grönland ve Kanada'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada

saniyeler süren ancak son derece güçlü sinyal bozulmaları tespit edildi. Araştırmacılar müdahalenin yaşandığı anlarda ufuk çizgisinin üzerindeki uyduların yörüngelerini karşılaştırdılar. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu kıtasal ölçekteki bozulmalara yüksek eliptik yörüngelerde hareket eden belirli askeri uyduların sebep olduğu belirlendi. Uzmanlar bunun sıradan bir elektromanyetik gürültü değil, doğrudan hedeflenen frekanslara yönelik bilinçli bir müdahale olduğunu ifade ediyor değerli dinleyenler. Elektromanyetik gürültüden bahsetmiyoruz, doğrudan hedeflenen frekanslara yönelik bilinçli bir müdahaleden bahsediyoruz diyorlar uzmanlar. Bunun gündelik hayattaki karşılığı oldukça ciddi olabilir aslına bakarsanız. Bugün sadece harita uygulamalarımız değil, okyanusları aşan dev kargo gemileri, binlerce yolcu taşıyan sivil uçaklar ve afet kurtarma ekipleri tamamen kesintisiz GPS koordinatlarına güvenerek hareket etmekte. Seyir halindeki bir yolcu uçağının ya da limana yanaşan bir tankerin navigasyonunun birkaç saniyenin için bile şaşırtılması, telafisi mümkün olmayan felaketlere gebe deniyor. Yani uzaydan gelen bu görünmez sinyal savaşları, evimize sipariş getiren kuryeden kıtalar arası uçuş yapan sevdiklerimize kadar geniş bir alanı aslında kapsayan bir tehdidi de beraberinde barındırıyor. Burada tabii sormamız gereken asıl soru şu. Bu sinyal karıştırma yeteneklerinin sivil havacılık üzerinde periyodik olarak denenmesi sadece teknik bir test mi gerçekten değerli dinleyenler? Yoksa büyük güçler olası bir kriz anında toplumları felç etmenin, lojistik ağları çökertmenin ve kitleleri haritasız bırakmanın sessiz bir provasını mı yapmaktalar? Oldukça ürkütücü. Bir nevi aslında bir bilim kurgu filminin senaryosunda sorulan sorulara benzeyen sorular. Ama gerçekten bu konuşulanları düşündüğümüzde akla gelen oldukça da mantıklı sorular. Evet değerli dinleyenler, bu sorularla beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde yeryüzüne ineceğiz ve yeryüzü teknolojileri bölümüyle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, gökyüzünün soğuk mücadele alanlarından sıyrılıp bakışlarımızı şimdi yeryüzüne çeviriyoruz. Hatta sadece bakışlarımız değil, ayaklarımızla da yeryüzüne basarak şimdi konuşmaya başlayabiliriz. İkinci durağımıza doğanın milyarlarca yıllık tasarım harikalarını taklit eden mühendislik başarılarını inceleyerek başlayacağız aslında. Güney Kore'deki KAIST araştırma ekibi, mikroskobik dünyadan esinlenerek biyomimetrik kamera olarak adlandırılan bir devrim niteliğinde cihaz geliştirdi. Bilim insanları asalak bir böcek türü olan Xenos Pekin'in görsel sistemini incelediler. Geleneksel geniş açılı kameralar, geniş bir görüş alanı için üst üste bindirilmiş çok sayıda kalın merceğe ihtiyaç duyar normal şartlarda değerli dinleyenler. Bu da bu cihazların kalınlaşmasına neden olur. Oysa bir böcek var ki bu böceğin gözü her biri sahnenin farklı bir bölümünü yakalayan ve sonra bu parçaları tek bir görüntüde birleştiren çoklu mikro merceklerden oluşuyor. Araştırma ekibi bu prensibi taklit ederek sadece ve sadece 0,94 milimetre kalınlığında, yani yaklaşık bir madeni para derinliğinde, sadece bu kadar karınlıkta olan, dışarıya hiç çıkıntı yapmayan, buna rağmen 140 derecelik muazzam bir görüş açısı sunan bir kamera tasarlamayı başardılar. Bu ultra ince kameranın gündelik hayata etkisi tahmin edebileceğinizin çok ötesinde değerli dinleyenler. Akıllı telefonlarımızın arkasındaki o kaba kamera çıkıntılarının masaya koyduğumuzda telefonu sallayan o tümseyin tamamen ortadan kalktığını bir an için hayal edin. Bundan da önemlisi aslında tıpta iç organları incelemek için kullanılan endoskopi cihazlarının milimetrenin altına inmesi, yani bu kalınlığın milimetrenin altına inmesi, teşhis süreçlerini neredeyse hiçbir şekilde hissetmeyecek hale getirebilir deniyor. Yani belki de bir narkozun kullanılmadığı müdahalelerden bahsediyoruz. Bugün rahatsızlık verici bir işlem olan bu müdahale, geleceğin bu minik gözleri sayesinde belki de hiç fark edilmeden tamamlanabilir deniyor. Gerçekten bu mikro robotlar, bu gözler sayesinde belki de ameliyatsız tedavi dönemi başlayabilir diyor bilim insanları. Olağanüstü bir gelişmeden bahsediyoruz. Tabii madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimizde içimizi ürperten bir ihtimal de belirmiyor değil. Görüş alanı insan gözünün sınırlarını aşan ve kalınlığı 1 milimetrenin altında olan bu görünmez kameralar, günlük hayatın sıradan parçalarına entegre edildiğinde ne olacak? Acaba otel odalarından toplu taşıma araçlarına, sokak lambalarından ev aletlerine kadar her yerin bir şekilde izlenebileceği, mahremiyetin anlamını yitirdiği bir döneme mi giriliyor? Böyle bir altyapı mı hazırlanıyor diye sorular var. Gerçekten bu haberin hemen peşi sıra akla gelen. Doğanın gücünü aslında teknolojiyle birleştiren tasarımlar mikroskobik kameralarla sınırlı kalmıyor tabii. Bazen yaban hayatı ile insan arasında çatışmaları çözmek için de sıra dışı formlarda karşımıza çıkıyor. Japonya'da kırsal bölgelerde artan ve ölümcül sonuçlar doğuran ayı saldırılarına karşı geliştirilen canavar kurt isimli robotik korkuluklara talep patlamış durumda. Tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini korumak için tasarlanan bu cihaz, metal iskelet üzerine gizdirilmiş yapay kürkü, karanlıkta kırmızı ışık saçan gözleri ve dönebilen kafasıyla oldukça yırtıcı bir görünüme sahip bir kurttan esinleniyor aslında. Daha doğrusu böyle bir kurt ile karşımıza çıkıyor. İçine yerleştirilen güçlü hoparlörlerle 1 kilometre öteden duyulabilen 50'nin üzerinde farklı uluma ve kükreme sesi yayabiliyor. Bu bahsettiğimiz canavar kurt olarak adlandırılan ama aslında bir robot olan kurttan bahsediyoruz. Başlangıçta alay konusu olan bu robotik kurtların ayıları uzak tutmada aslında yüksek başarı göstermesi üzerine siparişlerin yetiştirilemediğinden bahsediliyor Japonya'da. Bu teknoloji doğayla iç içe yaşayan ve tarımla uğraşan insanlar için aslında ne kadar hayati bir seçeneğin masada olduğunu göstermesi açısından önemli. Doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan vahşi hayvanların şehirlere inmesi sadece Japonya'da değil, aslında bütün dünya genelinde yaşanan küresel bir sorun. Robotik kurtlar da hem insan canını koruyor hem de canlıların doğrudan vurulmasının önüne geçerek ekolojik bir denge noktası oluşturuyor deniyor. Yine de tabii bu kırmızı gözlü ses çıkaran robotların arazilerde devriye gezmesi akıllara başka soruları da tabii getiriyor. Bugün ayıların gözünü korkutmak için yerleştirilen, yarın ise otonom hareket etmesi ve yapay zeka kameralarıyla donatılması planlanan bu yapay yırtıcıların acaba gelecekte sadece vahşi hayvanları değil, mülkiyet sınırlarını aşan birer otonom güvenlik muhafızına dönüştürülmesi ihtimali masada mı değerli dinleyenler? Bu soruları soranlar aslında çok da haksız değiller.
Evet, yine başka merak içinde belki size bıraktığım sorularla birlikte ikinci bölümü şimdi tamamlıyoruz. Birazdan yapay zeka çağına dair haberlerle sizlerle birlikte olacağız üçüncü bölümde.

Evet değerli dinleyenler, belki de programımızın en heyecan verici ve hem geleceğimizi aslında hem de bugünümüzü ilgilendiren bölümüne, yani yapay zeka çağının kalbine geçiyoruz. Bu durakta teknolojinin sadece bir araç olmaktan çıkıp toplumsal düzeni, iş gücünü ve hatta etik bağlamı yeniden tanımlama çabasındaki o büyük dönüşümü konuşacağız. İlk olarak yapay zekanın gelebileceği en uç noktayı, yani süper zeka kavramını ele alarak başlayacağız bu bölüme. Microsoft'un yapay zeka bölümünün en üst düzey yöneticisi olan Mustafa Süleyman, teknoloji dünyasında yankı uyandıran açıklamalarda bulundu yine. Süleyman, yazılımsal süper zekanın artık uzak bir bilim kurgu fantezisi olmadığını, endüstrinin yakın ufkunda belirdiğini ifade ediyor son açıklamalarında. Bu öngörünün son 15 yılda işlem gücündeki muazzam artış gibi ampirik verilere dayandığını söylüyor. Süleyman'a göre gerçek süper zeka iki kırılmayla tanımlanabilecek durumda. Birincisi, yapay zekanın mevcut bilgiyi düzenlemekle kalmayıp tamamen yeni bilimsel keşifler yapabilmesi. İkincisi ise modelin kendi kodunu tasarlayarak otonom bir şekilde kendini sürekli geliştirebilmesi. İş gücünün geleceğine dair herkesin aksine, aslında daha doğrusu bu alanda çalışan önemli isimlerin aksine iyimser bir tablo çiziyor Mustafa Süleyman. Yapay zekanın insanları işsiz bırakmak yerine idari yükleri sırtlayan güvenilir dijital yardımcılar olacağını ve bunları beraberinde getireceğini söylüyor. Süper zekanın hayatımıza girmesi, profesyonel yaşamımızda her gün boğuştuğumuz rapor yazma, veri analizi, e-posta yanıtlama gibi rutin işlerin dijital asistanlar tarafından üstlenilmesi anlamına geldiğini söylüyor Mustafa Süleyman. Yani yakın dönemde bunları işte bu yapay zeka ajanlarının yapacağını söylüyor. Mesai saatlerinin büyük bölümünü aslında kapsayan ve tekrar eden yorucu masa başı işlerin bu otonom ajanlar tarafından yapılacağını söylüyor. Tabii onun argümanı, bu durumun insanlara, çalışanlara yaratıcı düşünme ve stratejik kararlar için muazzam bir zaman tasarrufu sağladığını söylüyor. Ama gerçekten bu işi yapanlar için mi bu tasarruf sağlanıyor? Yoksa acaba bu şirketleri yöneten kişiler için mi? Bu da önemli bir soru. Tabii bu pembe tablonun arkasındaki bir stratejiyi de görmek gerekiyor bir taraftan. Teknoloji devlerinin insanlığı özgürleştirecek asistanlar olarak pazarladığı bu sistemler aslında tüm iş süreçlerini ve kurumsal hafızayı kendi sunucularında toplayarak insanı ikame edebilir bir figüre dönüştürebilir mi değerli dinleyenler? Kendi kendini geliştiren ve insana ihtiyaç duymayan bir süper zeka tamamlandığında bugün iyimser demeçlerle sakinleştirilen iş gücü bir sabah kendini sistemin dışına itilmiş olarak bulabilir mi? Tabii yapay zekanın bu hızlı yükselişi ve sunduğu kolay çözümler eğitim ve sınav sistemlerinde de şimdiden derin çatlaklar yaratmaya başlamış bile. Güney Kore'de gerçekleştirilen uluslararası dil yeterlik sınavı TOEIC esnasında yapay zeka özellikleriyle donatılmış akıllı gözlükler kullanarak kopya çekmeye çalışan adayların tespit edilmesi Güney Kore genelinde büyük şok yarattı değerli dinleyenler. Gözetmenler bazı adayların gözlük çerçevelerindeki olağan dışı kalınlıktan şüphelenerek detaylı inceleme başlatma kararı alıyorlar. İncelemede bu gözlüklerin içine gizlenmiş mikro kameralar, mikrofonlar ve lens üzerine bilgi yansıtan ekranlar bulunduğunu fark ediyorlar. Bu gözlükler sınav kağıdındaki soruları tarayıp yapay zeka modellerine gönderiyor. Gelen cevapları doğrudan adayın gözlük camına yansıtarak bir nevi kopya çekmeyi mümkün kılıyor. Bunun üzerine yetkililer tüm resmi sınavlarda akıllı gözlüklerin yasaklanması ve gözetmenlere bu yeni nesil yöntemler konusunda özel eğitim verilmesi için acil önlemler almayı gündemlerine aldılar. Eğitimde adaletin ve fırsat eşitliğinin korunması, çocukların geleceği için en hassas olunması gereken konulardan biri elbette. Bir gencin yıllarca emek vererek hazırladığı bir sınavda sırf maddi imkanı el verdiği için bu tür cihazlara erişim kolaylığı olan bir başkasının haksız yere bir diğerinin önüne geçmesi, toplumsal adalet duygusu açısından da gerçekten can sıkıcı bir durum. Sınav güvenliği sadece gerçekten bu noktada bir prosedürel durum değil, toplumsal barışın teminatı adeta. Ancak bu olayı tabii sadece teknolojiyle kopya çeken haylaz öğrenciler düzeyinde okumalı mıyız? Orası da bir ayrı tartışma konusu. Çünkü bu durum mevcut değerlendirme sistemlerinin miadını aslında doldurduğunun bir kanıtı da olabilir. Yapay zekanın saniyeler içinde yanıtlayabildiği ezbere dayalı sorularla insan zihnini ölçmeye çalışan bu sınav modellerinin aslında gözlük camlarına kadar polisiye tedbirlerle ne kadar uygulanabileceği Güney Kore örneğinde gerçekten tartışılan bir durum.
Yeryüzündeki dönüşümün en karmaşık boyutu ise biyoloji ile dijital sistemlerin birleştiği sağlık yazılımlarında yaşanıyor değerli dinleyenler. Weizmann Bilim Enstitüsü ve uluslararası ortakları insan fizyolojisinin zaman içindeki değişimini modelleyen HealthFormer adlı bir yazılım geliştirdiler. HealthFormer, 15 binden fazla bireyin katıldığı klinik çalışmalardan elde edilen 64 milyondan fazla veri hücresiyle eğitildi. Model, kan biyomarkerleri, vücut kompozisyonu, uyku fizyolojisi, bağırsak mikrobiyomu ve giyilebilir cihazlardan gelen verileri tek bir zaman dizisi olarak işliyor. Araştırmacılar bu modelin spesifik bir klinik eğitim almadan sadece biyolojik verileri analiz ederek bireylerin gelecekteki hastalık risklerini tahmin edebildiğini ve kişiselleştirilmiş beslenme ya da ilaç müdahalelerinin vücutta nasıl sonuçlar doğuracağını bilgisayar ortamında simüle edebildiği iddiasındalar. Bu teknoloji tıpta kişiselleştirilmiş dijital ikiz döneminin kapılarını aralıyor olabilir deniyor. Bir ilaca başlarken acaba kullanan kişide nasıl bir yan etki yapar ya da yapar mı? Ya da bu diyet metabolizmaya uygun mu sorularını sormak zorunda kalmayabilir artık kişiler. Doktorlar tüm biyolojik verileri sisteme yükleyerek uygulanacak tedavinin 6 ay sonra insan vücudunda yaratacağı, hatta o kişi özelinde o kişinin vücudunda yaratacağı tansiyon ya da kan şekeri değişimini saniyeler içinde simüle edebilecekler deniyor. Deneme yanılma yoluyla tedavi yöntemi artık kapanabilir ve kişiye özel tıp dönemi başlayabilir iddiasında bu çalışmayı yapan araştırmacılar. Ancak bu gelişmenin arkasındaki potansiyel tehlikeyi de görmezden gelmemek gerek. İnsan vücudunun tüm zafiyetlerini ve gelecekte hangi hastalıklara yakalanacağını yüksek doğrulukla simüle edebilen bu modeller, küresel sigorta devlerinin ve ilaç şirketlerinin eline geçtiğinde ne olacak peki? Acaba henüz hiçbir belirti göstermeyen, sağlıklı görünen milyonlarca insan, yapay zekanın gelecekte hasta olabilir tahmini yüzünden bundan sonraki süreçlerde daha yüksek sigorta primleri ödemek zorunda mı kalacaklar ve potansiyel birer müşteri olarak bu şekilde mi sınıflandırılacaklar? Tabii bu gelişmelerin yanında yapay zekanın okuma ve odaklanma yeteneğimiz üzerindeki sessiz etkisi belki çok daha derin olacak değerli dinleyenler. Şimdi de sırada bu anlamdaki bir haberimiz var. Yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler Amerika'da üniversite öğrencilerinin uzun süreli ve odaklanmış okuma yeteneklerini hızla kaybettiklerine dair uyarılarda bulundular. Bir eğitmen 10 yıl önce öğrencilerinin tek seferde okuyup analiz edebildiği 20 sayfalık makaleleri bugünün öğrencilerinin dikkatlerini toparlayamadıkları için bitiremediklerini belirtiyor. Uzmanlar bu durumun belki de arkasındaki temel nedenin iki teknolojik etkene dayandığını söylüyorlar. Her türlü ödevi ve özeti saniyeler içinde önümüze koyan üretken yapay zeka araçları ve dikkat süremizi saniyelere indiren akıllı telefonlar deniyor bunun müsebbibi olarak. MIT'nin yaptığı bir beyin araştırması, Amerika'daki bir üniversiteden bahsediyoruz. Zihinsel faaliyetler sırasında yapay zeka kullanan bireylerin beynindeki odaklanma bölgelerinin çok daha düşük aktivite gösterdiğini ortaya koymuş durumda. Bu durum doğrudan gelecekte toplumumuzu kimlerin yöneteceği ve kararları kimlerin alacağı sorusuyla da aslında ilgili. 20 sayfalık bir analizi bile okuyup sentezleyemeyen bir nesil, karmaşık ekonomik krizlere ya da mühendislik problemlerine nasıl derinlikli çözümler üretecekler? Kitap okumayı tamamen bir sohbet robotuna özetletmek, zihnimizin kaslarını çalıştırmayı bırakıp onu bir nevi köreltmek anlamına gelmeyecek mi? Peki burada bahsettiğimiz teknoloji şirketlerinin Amerika'da eğitim kurumlarına ucuza sunduğu bu araçlar gerçekten öğrencilerin gelişimini mi hedefliyor? Yoksa bu şirketler derinlemesine düşünme yeteneğinden uzaklaşmış, önüne sunulan hazır özetleri sorgulamadan kabul eden kolay yönetilebilir bir kitle mi inşa etmek istiyorlar? Bu zihinsel dönüşüm sadece aslında değerli dinleyenler eğitim sıralarında da kalmayacak gibi görünüyor. İş hayatında da özellikle belirli çalışan gruplarını daha da ağır vuracak gibi görünüyor. Uluslararası düşünce kuruluşlarının raporları yapay zeka odaklı otomasyon krizinin kadın çalışanları erkeklere kıyasla çok daha sert etkileyebileceğini ortaya koymuş durumda. Brookings Enstitüsü'nün verilerine göre yönetici asistanları, sekreterler ve resepsiyonistler gibi büro ve idari destek rolleri yapay zeka nedeniyle ortadan kalkma riski en yüksek meslek gruplarının başında geliyor bu analize göre. İşin dramatik boyutu ise
bu riskin altındaki idari personelin büyük çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturması deniyor. Araştırmalar otomasyon tehdidine karşı bu şekilde rollerin kadın istihdamındaki payının erkek istihdamına kıyasla çok daha fazla etkilenme ihtimalini barındırdığını söylüyor. Birçok dev şirket idari maliyetleri düşürmek için şimdiden binlerce ofis destek personelini işten çıkarmış durumda. Bu gelişme aile bütçelerinden toplumlardaki cinsiyet dengesine kadar evlerin içindeki huzuru belki de doğrudan etkileme gücüne sahip olabilir deniyor. Birçok ailede kadınların ofis destek rollerinden elde ettiği düzenli gelir, hanenin ekonomik güvencesini ayakta tutan belki de en önemli unsur olarak görülüyor. Bu Brookings

hanenin ekonomik güvencesini ayakta tutan belki de en önemli unsur olarak görülüyor bu Brookings araştırmasında. Kadınların bu noktada iş gücü piyasasından bu denli hızlı dışlanması hane içi gelir eşitsizliğini artırabilir ve kadın ekonomik bağımsızlığı noktasında ağır bir darbe vurulmasına yol açılabilir deniyor. Tabii teknoloji devlerinin verimlilik ve maliyet optimizasyonu adı altında yürüttüğü bu operasyonlar gerçekten kaçınılmaz bir teknolojik aslında doğa yasası olarak da görülmemeli. Yani küresel sermaye, sosyal haklar talep eden insan çalışanları tasfiye etmek için yapay zekayı bir nevi mükemmel bir bahane olarak da kullanıyor olabilir deniyor değerli dinleyenler. Yani yapay zeka bu işleri daha iyi yapıyor söylemi, insani çalışma hakkını gasp etmenin model bir kılıfı yani modern bugüne dönük bir kılıfı da olabilir deniyor. Evet değerli dinleyenler, bugün gökyüzünün en uç sınırlarında simüle edilen nükleer senaryolardan başladığımız yolculuğumuzu bir parazit böceğin gözünden ilham alan kameralarla sürdürdük. Ve nihayetinde yapay zekanın hayatımızı nasıl kökten dönüştürebileceğini de inceleyerek tamamladık. Tüm bu gelişmeler aslında bize gösteriyor ki geleceğin kapısı ardına kadar aralanmış durumda hem de hemen önümüzde aralanmış durumda. Ancak bu kapıdan içeri girerken cebimizde taşıdığımız teknolojiler kadar zihnimizde taşıdığımız sorular da belirleyici olacak. Bilimsel ilerlemenin getirdiği her yeni kolaylık beraberinde insan olmanın anlamını yeniden düşünmemizi gerektiren sorumluluklar da yüklüyor bizlere. Unutmayalım ki ekranlar ne kadar parlak, algoritmalar ne kadar hızlı olursa olsun tüm bu karmaşık sistemleri anlamlı kılacak olan tek güç yine insanın vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla sizlerle buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Bergama Tiyatro Festivali'nden söz edeceğiz. Festival İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen ve tarihsel mekanlarla çağdaş sahne sanatlarını bir araya getiren etkinlik olarak öne çıkar. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen ve kısa sürede hem yerel hem de uluslararası tiyatro çevrelerinin ilgisini çeken festivalin programı yalnızca sahne gösterilerinden oluşmaz. Atölye çalışmaları, söyleşiler ve performatif yürüyüşler gibi farklı etkinliklerle zenginleşir. Festivalin en belirgin özelliklerinden biri, oyunların alışılmış tiyatro salonları yerine Bergama'nın arkeolojik ve kamusal alanlarında sahnelenmesidir. Bergama Antik Tiyatrosu, Asklepion ve kentin farklı açık alanları sahneye dönüşerek izleyiciye mekanla bütünleşen farklı bir deneyim sunar. Bu tercih hem dünyanın en dik eğimli amfiteyatrosuna ev sahipliği yapan Bergama'nın antik mirasının görünürlüğünü artırır hem de tiyatronun mekanla kurduğu ilişkiyi yeniden düşündürür. Festival programında çağdaş metinler, fiziksel tiyatro örnekleri ve disiplinler arası işler yer alır. Etkinlikte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden toplulukların yanı sıra farklı ülkelerden gelen ekipler de sahne alır. Böylece festival kültürler arası bir etkileşim alanı oluşturur. Seçkide deneysel çalışmalara yer verilmesi, festivali ana akımın dışında konumlandırır ve alternatif üretimlere de alan açar. Etkinlikte özellikle tarihi mekanlarda izlenen oyunların yarattığı atmosfer dikkat çeker. Eleştirilerde ise festivalin büyük şehir merkezlerinin dışında düzenlenmesi ve kültürel üretimi farklı coğrafyalara yaymasının ısrarla altı çizilir. Bergama Tiyatro Festivali süreklilik kazandıkça hem bölge için kültürel bir çekim noktası oluşturur hem de çağdaş tiyatroya yeni ifade alanları sunar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alp.

0: Aksay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayımlanacak dedi. Bakan Tekin, LGS ile ilgili de konuştu. Müfredat dışı soru sorulmayacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik, YÖK de çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarda doluluk oranının %81'lere ulaştığını söyledi. Tarımsal üretimde rekor beklediklerini ifade eden Yumaklı, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin demiryolu hamlesi küresel yatırımcıların radarında. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası'ndan dev hamleye katkının değerlendirildiği açıklaması geldi. İşbirliğiyle demiryolu altyapısının genişletme ve modernize etme yönünde ortak çalışmalar yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerine vurarak misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle direkt olarak görüştüğünü iddia etti. Saldırıları durdurmamı istediler dedi. Tahran, Trump'ın iddialarını reddetti. Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy

İsveç sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldırıyor. İsveç parlamentosu sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti. Yeni uygulamaya göre 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilecek. Uygulama halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyecek. Ve spor 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanacak. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Başakşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçla siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğu

şampiyonu ilan edeceği final serisinin ilk maçı 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe-Beko'nun sahasında oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Perisi'ne hoş geldiniz. Bugün 1970'ler ve 1980'lere damgasını vuran Türk pop müziğinin en zarif şarkı sözü yazarlarından birini anlatacağım size. Çiğdem Talu. Çiğdem Talu'yu hayatı eserleriyle anlatacağız bu bölümde. Sevgili dinleyenlerimiz, evet Türk popunun en önemli söz yazarlarından biri olduğu su götürmez bir gerçektir Çiğdem Talu'nun. 1939 yılında İstanbul'da doğdu ve Robert Kolej mezunu. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyor ve o dönemde 1972'de Ağlıyorum Yine adlı şarkısının sözlerini yazmış ve bu şarkı Nilüfer'in Kalbim Bir Pusula adlı ilk planın arka yüzünde yer alır. Ve bu plan başarısı üzerine başta Yeliz ve Füsun Önal olmak üzere birçok sanatçıya da söz yazmaya başlamış. 1975'te ilk defa yapılmakta olan Eurovision Türkiye elemelerine Füsun Önal'la Minik Kuş adlı şarkıyla ve Yeliz'le de Hayalimdeki Adam ve Uğur Aktoray'la da Anılar için yazdığı şarkılarla katıldı. Yani 3 şarkıyla birden elemelere katıldı. Aynı yıl Melih Kibar'la tanıştı. Melih Kibar'la tanışması zaten onun hayatının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bir kavşaktır Melih Kibar'la tanışması. Hayatını tümden etkilemiştir bu tanışıklık. Ve öyle güzel bir ekip olarak çalışmaya başlarlar ki ikisi. İlk olarak Erol Evgin için işte öyle bir şey yaptılar. Ve bu şarkının gördüğü ilgi üzerine Erol Evgin'le sürekli çalışmaya başladılar. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey.

1970'li yıllarda müziğini Timur Selçuk'un yaptığı ve AST tarafından sahnelenen Nereye Payidar adlı oyunun şarkı sözlerini de yazdı Çiğdem Talu. Hem bu dönem hem daha sonra Çiğdem Talu, Erol Evgin dışında aralarında Nükhet Duru, Arca Pekkan ve Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıya tamamı ses getiren şarkılar yazdı. Türk müziğine onlarca güfte bıraktı ve sanatçı 28 Mayıs 1983'te yakalandığı meme kanserinden ötürü hayatını kaybetti. Anısına konserler düzenlendi. 2006 yılında bazı şarkıları özel bir albüm haline getirildi. Evet, Zerrin Özer'le de çalıştığını söylemiştim sizlere. İşte Zerrin Özer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkısı. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile. Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile, her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talo'yla Melih Kibar'ın buluşmasının ne kadar önemli olduğunu, onların her ikisinin de hayatını derinden etkilediğini sizlere söylemiştim. Aslında zaman içerisinde aralarındaki o uyum eserlere fazlasıyla yansımıştır. Küçük bir aşk da gizlidir. Belki dev bir aşktır. Gizli kalmış, çok da olumlu şekilde, yani mutlu sonla bitmemiş bir hikaye gizlidir onların hayatında. Bu sebeple şarkılarında da o aşkı, bazen o kırıklığı hissedersiniz. Ve o büyük aşk onlara öyle güzel şarkılar yaptırmış ki, bugün sadece birkaç tanesine bile kulak versek, eminim siz onu düşündüğünüzde, aralarındaki o yakınlığı, ünsiyeti düşündüğünüzde ne kadar derin bir ilişki yaşamışlar diyebilirsiniz. Melih Kibar 1951 doğumlu bir İstanbul beyefendisi. O da ayrı bir hikaye. 8 yaşında başlamış konservatuar eğitimini. O da Robert Kolej mezunu. Aynı zamanda kimya mühendisi. Hocası Timur Selçuk. Onun vesilesiyle zaten Çiğdem Talu ile tanışıyorlar. Merak ediyor musunuz tanışma hikayelerini? Bakın, tanışış o tanışış zaten. Sonrasında enfes eserler gelecek. Bu arada Çiğdem Talu ve Melih Kibar daha önce hiç tanışmamışken de Çiğdem Talu'nun piyano odasında Çoban Yıldızı plağı duruyor. Çoban Yıldızı Melih Kibar eseri biliyorsunuz. Dinlediği şarkı Çoban Yıldızı, yani Melih Kibar'ın Eurovision sinyal müziği için yaptığı beste diyelim, daha açık olacak. Ve arka yüzdeki de Ferahnak makamındaki Ferahnak adlı eser. Tanıştıkları ilk akşam Çiğdem Talu Melih Kibar'a "Sizin yaşınızdaki bir insan nasıl böyle bir beste yapabilmiş?" diyerek hayranlıkla sormuş. Timur Selçuk onları tanıştırıyor. Timur Selçuk, Çiğdem Talu'nun evine bir beste çalışmasında konuşmak için gider. Ve Çiğdem Hanım, yanında elbette Melih Kibar da vardır, bunu söylemeyi ihmal ettim, henüz tanışmıyorlar. Çiğdem Hanım o saati öyle güzel bir ev sahipliği yapar ki, Melih Kibar, "Ben ona o gece bayıldım zaten" diyerek ifade etmiştir o hoş buluşmalarını. Ve Çiğdem Talu'nun demlediği İlk çayı içer, onun elinden içtiği ilk çaydır Melih Kibar'ın ve "Ben limon istiyorum" der Melih Kibar ve sadece bir kez söylemiştir bunu. Sonra ömrü boyunca Melih Kibar'a ne zaman çay verse hep limonlu vermiştir. Sonrası zaten biliyorsunuz rüya gibi ve onların arasında

arasındaki o ilişki, onların arasındaki o bağ çok güçlüdür. Bakın belki sizlere bu bağı net bir şekilde anlatacak küçük bir anekdot. Melih Kibar İngiltere'ye master yapmaya gidiyor ve o okulda ilk gece elbet huzursuz, çünkü bulunduğu ortam yeni, ama huzursuzluğunu artıran bir başka unsur var: dışarıda bir fırtına. Ve Melih Kibar kendisini piyano odasına atıyor. Orada az sonra dinleyeceğiniz besteyi yapıyor. Çiğdem Talü'ye yolluyor bu besteyi. Evet, notaları, yaptığı besteyi Çiğdem Talü'ye yolluyor. O da o ezgiyi dinliyor sadece. Sadece ezgiyi dinliyor, ısrarla söylüyorum. Hiç ama hiç bilmeden ne koşullarda bu besteyi yaptığını Melih Kibar'ın, o yalnızca notaları dinliyor. Ve bakın his nasıl bir şey, nasıl bir bağ, bulunduğu ortamı gözünde canlandırıp yaptığı, yazdığı sözler ve işte bu muhteşem beste. Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam, henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam, sen yoksan yine, bense yorgun ve yalnızsam, hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram buram, İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimdeki dünya. İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. Son ışıkları sönüyorsa sokakların, yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş, sen yoksan yine, bense suskun ve bitkinsem, hele bir kadehin gölgesine sığınmışsam ve yılların hesabını şaşırmışsam, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Kül rengi bir akşam vakti, kaybolan renkler misali kaybolur gider gözümde dünya.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talu asil bir ailenin evladıdır. Aynı zamanda Muvakkar Ekrem Talu'nun kızıdır. Ercüment Talu'nun torunudur. Recaizade Mahmut Ekrem'in torununun kızıdır. Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu da yine söz yazarlığı yapıyor ve müzik prodüktörü olarak da kendisini tanıyoruz. Evet, yine güzel bir şarkı var. Belki hafızalardan silinmeyen şarkılardan birisidir bu da. Tüm bir yaşam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda bana baharı anımsatan bir umut doldu içime. Daha seni ilk gördüğümde, daha elini tuttuğumda yaşamaya şimdi başlıyorsun dedim kendi kendime. Öyle bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yanına geldiğimde önümüzde çok güzel günler var dedim kendi kendime. Öyle büyük bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Bir tek yıla sığdı her şey, tüm bir yaşam, tüm bir yaşam.

Sevgili dinleyenlerimiz, 160'tan fazla eseri sadece 7 yıl içinde birlikte yaptılar Çiğdem Talu ve Melih Kibar. Onların birliktelikleri asla bir tesadüf değildi bence. İki eş ruhun buluşmasıydı. Çiğdem Talu mazbut bir hayat yaşıyordu. Kızı ve annesiyle birlikte geç başlamıştı söz yazarlığına. Oysa İngiliz filolojisi mezunu, İngilizce öğretmeniydi. Sizlere yayınımızın başında da söylediğim gibi edebiyatta bir yakınlığı var. Ne var ki Melih Kibar'la buluşması, tanışması onun söz yazarlığı konusundaki yeteneğini zevkle bir dönüşüme davet etmişti. O güne kadar yaptıklarının çok ötesinde bambaşka duygularla sözler ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü çıkan eserler gerçekten harikaydı. Bize bu sözleri bugün söyletebiliyorsa eğer gerçekten başyapıt her biri Türk pop müziğinde. Melih Kibar onun için çok erken öldü diyor. Tartışmasız öyleydi. Geç teşhis edilen bir hastalıkla savaştı ve Melih Kibar yine ekliyor. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa bu hayat çekilmez. Bu çile çekilmez. Sen olmasan canım bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa bu hayat çekilmez. Bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talun'un Erol Evgin dışında Nükhet Turu, Ajda Pekkan, Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştığını bir kez daha anımsatmak isterim ve şimdi onu örnekleyeceğiz. Bakalım onun güftelerine yazılmış bu şarkı Nükhet Turu tarafından seslendirilecek. Sevecek misiniz eseri? Mutlaka biliyorsunuz. Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan, son saatleri yaklaşırken günün, bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan, birleştiği yerde gerçekle düşün. Bir rüzgar olmuş esiyor kalbim bu akşam boğaz içinde. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki. Bir akşam daha yaşanmakta bahardan, sessiz sedasız dönmekte dünya. Bir sayfa daha eksilmekte hayattan, ben böylesine senden uzakta. Bir martı olmuş uçuyor gönlüm bu akşam boğaz içinde. Yorgun benliğime huzur veren o akşam saatlerini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki.

Ve şimdi de bir başka şarkısı. Bu şarkıyı da Yeliz'e vermişti. Yeliz seslendirmişti. Hoş geldin bahar. Bu eserin aslında bir aranjman olduğunu söyleyebiliriz. O dönem yapılan bir uygulamaydı bu. Farklı bestelere yabancıların yapmış olduğu. Kaldı ki bu Faure Daniel'in bir bestesi. Farklı bestelere yapılmış olan, yazılmış olan sözlere biz aranjman diyorduk. O dönem çok meşhurdu. İşte bunu da yine Çiğdem Talu yazmış bu eserin güftesini, sözlerini de Faure Daniel'in bestesi. En iyileriyle Yeliz albümüyle 2012 yılında da çıkmıştı yine bu eser. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Birden zaman dursa, her gün bahar olsa, bugün açan güller hiçbir gün solmasa, kırılan kalplerin yerini sevgi alsa, kimse gücenmese, kimse ağlamasa, ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa, gecesi gündüzü hep aydınlık olsa, yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa, dağlardaki kuşlar bize örnek olsa, kimse darılmasa, kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa dünyada. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yeliz'den dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Nilüfer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkı. Bu kez de eserin aranjesini Şanar Yurdatapan yapmış ama yine aranjman olarak nitelendirebileceğimiz bir eser bu. George Boucher'in bestesi, Çiğdem Talu eserin güftesini, sözlerini yazmış. Elimde bir eski resmin, karşımda son mektubun var. Şarkılarda senin ismin, etrafımda yabancılar. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine. Ölüm bile daha kolay senden ayrı yaşamaktan. Bu sokaklar, bu karanlık seni bana hatırlatan. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Melih Kibar aslında en güzel şekilde ifade etmişti. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Melih Kibar onu kaybettikten sonra sustu, sessizliğe büründü, hep Çiğdem'ini aradı. Bestelediği her eser için yeni söz yazarlarında Çiğdem'i aradı ve her defasında da bulamadı. Sonra sessiz vedayı yaptı. 2000 yılında bir gece tüm biriken duygularını notalara aktardı Melih Kibar. 8 yıllık birlikteliklerinin bir süzülmüş haliydi aslında bu eser. Öncelikle Çiğdem Talun'un o apansız gidişi ve elbette Melih Kibar'ın ve elbette onu diğer sevenlerin, ama Melih Kibar'ı ayrı tutuyorum bu noktada, geride kalanların da hüzünleri gizliydi sessiz vedada.

0: Sessiz Veda'yı da dinlemiş olduk. Diyeceksiniz ki bu eserin neresinde Çiğdem Talu? Madem Melih Kibar yaptı, bu eserin her notasında Çiğdem Talu. Her sizde uyandıran duyguda Çiğdem Talu. Ve Melih Kibar'ın bize emanet ettiği en güzel şarkılardan birisidir. Sessiz Veda. Evet, vedalar sessiz oluyor. Biz de sakin sakin gideceğiz artık. Vaktimiz dolmak üzere şiir perisinde. Böylelikle bugün sizlere Türk pop müziğinin en önemli, en zarif kadınlarından birisi, en zarif güftekarlarından, söz yazarlarından birisi Çiğdem Talu'yu anlatmış oldum. Kendi şarkıları, yazdığı şarkıları, şiirleri, hiç vazgeçemediği Melih'i ve elbette o muhteşem ezgileri sizlere, bizlere emanetti. Biz de Çiğdem Talu'yu böylelikle anmış olduk şiir perisinde. Her kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün, perişan, can suskun, kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
1: Her kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'de saat 15.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk Kızılay'ın gücünü milletin yardım ve desteklerinden aldığını vurguladı. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayımlanacak dedi. Bakan Tekin, LGS ile ilgili de konuştu. Müfredat dışı soru sorulmayacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik, YÖK de çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarda doluluk oranının %81'lere ulaştığını söyledi. Tarımsal üretimde rekor beklediklerini ifade eden Yumaklı, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin demir yolu hamlesi küresel yatırımcıların radarında. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası'ndan dev hamleye katkının değerlendirildiği açıklaması geldi. İşbirliğiyle demir yolu altyapısını genişletme ve modernize etme yönünde ortak çalışmalar yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle direkt olarak görüştüğünü iddia etti. Saldırıları durdurmamı istediler dedi. Tahran, Trump'ın iddialarını reddetti.

düzenledi. Köprülerde hasar oluştu. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programında sizlere sesleniyoruz. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.07'yi gösteriyor. Programı sizler için Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik yönetmenimiz Melih Demirezer, hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'den Bakış programındasınız. Sayın Alabarda, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, izninizle hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Ermenistan'la ilgili, Ermenistan'da çünkü seçimler yapıldı. Nikol Paşinyan galibiyetle çıktı. Paşinyan Türkiye ile alakalı seçim sonrasında bazı açıklamalar yaptı. Peki sizce Kafkasya'ya kalıcı bir barış gelecek mi hocam?
1: Evet, bu son derece önemli bir sual. Çünkü Türkiye sadece Suriye ve Irak bölgesinde yaşanan olaylarla terörsüz bir coğrafyayı hedeflemiyor. Aynı zamanda Balkanlardan Kafkasya'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafya üzerinde sorunsuz, kendisini iktisadi güvenlik anlamında da rahatlatacak çözümler peşinde gidiyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Kafkasya ve Kafkasya'da malumunuz 33 sene boyunca süren bir işgal vardı. Ve bu işgal daha sonrasında 44 günlük süren bir çatışmayla sona erdirildi. Şimdi bu 33 yıllık işgalin 44 gün içerisinde sona ermesi elbette Ermenistan içerisinde dengeleri önemli oranda değiştirmesini bekliyorduk. Ve bekleniyordu ki Nikol Paşinyan bir daha bu işgal sırasında Ermenistan'a ait kuvvetlerin yenilmesi sonucunda belini doğrultamaz ve tekrardan da başbakanlığı göremez. Bu şekilde bir düşünce herkeste vardı. Fakat günün sonunda geldiğimiz yerde Nikol Paşinyan aradan geçen yıllara rağmen ikinci

tez Ermenistan Başbakanı seçilmeyi başardı. O zaman ortaya koymamız gereken bir şey var Funda Hanım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halkını nasıl ikna etti? Çünkü bu seçim çalışmaları esnasında Nikol Paşinyan ve etrafındakilerin ısrarla gündeme getirdikleri konu Türkiye ile olan ilişkilerdi. Ve Ermenistan gibi nüfusu 3,5 milyonlardan 2 milyon 930 bine kadar gerilemiş, 1 küsür milyonu sadece Erivan'da yaşayan, geri kalan %35'i köylerde, kırsal hayatta yaşayan bir Ermenistan'dan bahsediyoruz. Ve dediğim gibi nüfusu 3 milyonu dahi bulmayan bir Ermenistan. Nikol Paşinyan'a bu seçim kampanyası sırasında Rusya'nın ve İran'ın ve diasporanın, yani Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ermeni kümelenmelerinin tavsiyesiyle seçim kampanyası sırasında oldukça sıkıntıya sokacak sorular tevcih ettiler. Mesela bunlardan bir tanesiyle Nikol Paşinyan karşılaştığında, siz Karabağ'daki Ermeni topraklarını sözde sattınız şeklinde suçlamalar yöneltildi. Şimdi eğer böyleyse Nikol Paşinyan'ın seçim kaybetmesi lazımdı. Nikol Paşinyan dedi ki, ya biz oraya milyarlarca dolar gömdük ve oraya birçok asker gönderdik. Fakat sonuçta o topraklarda tutunamadık ve Birleşmiş Milletler'in de konuyla ilgili ortaya koyduğu birçok Güvenlik Konseyi kararı var. Şimdi sordu karşısında çıkana, peki madem sen orada görevli askerdin de neden savaşıp orada kendi dinleri açısından şehit olmayı seçmedin de Erivan'a geldin? Yani bunlarla Paşinyan tek başına çataçat bir mücadele verdi. Tabii sadece bunlarla vermedi mücadeleyi. Aynı zamanda da diasporanın seçimlere müdahil olmasıyla ilgili konularla alakalı da çok sert mücadeleler verdi. Çünkü diaspora Türkiye düşmanlığının Ermenistan'da devam etmesini ve bu sayede de Ermenistan'da siyasetin buna göre, Fransa'da siyasetin buna göre dizayn edilmesi, Kaliforniya'da oyların bu diaspora etkinlikleri üzerinden belli kişilere akması sağlanıyordu. Şimdi bu diaspora iktisadı da diyebileceğimiz ya da diaspora siyaseti de diyebileceğimiz siyaset seçimin olduğu güne kadar devam etti. Mesela Paşinyan orada da bu konuda asla ve asla taviz vermedi. Ne yaptı peki? Dedi ki Ermenistan diasporadan değil Erivan'dan yönetilir. Şimdi tabii ki bir devlet adamının bu konularla alakalı bu kadar bu işlere göğüs germesi ve açıklamalarını, seçim kampanyasını bunun üzerine oturtması oldukça riskliydi. Buna rağmen girdiği seçimlerde anlaşılan o ki halkını ikna etmeyi başarmış. Kullandığı enteresan argümanlardan bir tanesi de Paşinyan'a yönelik işte silahlanalım, Azerbaycan'a saldıralım, şuraya saldıralım, Türkiye'den işte Batı Ermenistan'ı diye söz edelim falan gibi cümleler ortaya koyulunca aynen şu cümleyi kurdu. Arkadaşlar dedi, doğuya baktığımızda 10 milyon Türk var, Azerbaycan'ı kastediyor. Güneye baktığımızda 35 milyon Türk var, İran'daki Türkleri kastederek. Batıya baktığımızda Türkiye'yi kastederek 85 milyon Türk var. Şimdi bana söyler misiniz bu 130 milyon Türk'ün içerisinde 2.9 milyonluk Ermeni popülasyonu olarak bizim hangi birine saldırıp hangi toprakları güçle nerede kurmayı düşünüyorsunuz diye çok açık sualler tevcih etti. Ve anlaşılan o ki bu konu Ermenistan'da vatandaşlar tarafından satın alındı. Peki herkesin ikna olduğu hususlardan bir tanesi de buysa Türkiye'den beklentilerine. Şimdi Türkiye'nin kendine ait Ermenistan'la alakalı bir iki kırmızı çizgisi var. Bunlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Azerbaycan Devleti. Azerbaycan Devleti Ermenistan ile olan sorunlarını çözmediği takdirde bu sorunların hiçbir şekilde çözümüne Türkiye yanaşmıyor. Yani Azerbaycan bizim dost ve kardeş ülke olarak kırmızı çizgimiz. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına dair anayasasının içerisine de girmiş bir takım maddeler var. İşte Ağrı Dağı'nı gösteriyorlar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti diyorlar. Bunun gibi birçok husus. Şimdi Paşinyan bunlarla alakalı bir anayasa değişikliğiyle ilgili söz de verdi.

0: Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili olarak da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, bizim kendi aramızda bir sorun yok. Şartlar olgunlaştığı takdirde hem Azerbaycan tarafı hem Türkiye tarafı sınırları açabilir diyor. Şimdi eğer sınırlar açılırsa bundan en çok Ermenistan kazanacak. Çünkü Ermenistan iki Türk devletinin arasında adeta sandviç olmuş gibi sıkışmış durumda. Eğer bu konuyla alakalı daha öncesinden diasporanın falan ortaya koymuş olduğu Taşnak Sutyun isimli radikal ırkçı partinin ortaya koymuş olduğu söylemlerden ricat ederse, Türkiye tabii ki hiç kuşkusuz sınırlarını açmakta tereddüt etmeyecek ve konuyu bir kazan çerçevesinde oluşturacaktır. Peki Ermenistan ne kazanacak? Asıl kazanan Ermenistan olacak. Yani Çin'den ve Türkistan coğrafyasından gelen bütün lojistik ve ikmal hatları açık ve aleni bir şekilde Ermenistan'ın üzerinden geçecek ve Ermenistan bundan istifade edecek. Bir diğer konu ise Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru da açıldığında yine bundan hakeza istifade edecek olan Ermenistan olacak. Hülasa toparlamak gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık bir şekilde Kafkasya'da bir bahar iklimi oluşturmak istiyor. Tamam ama bu söylenen, peki yapılması bu kadar kolay olacak mı Funda Hanım? Rusya ne diyor? İran nasıl bakıyor sorularına? Mutlaka cevap vermemiz lazım. Diaspora ne diyor? Diaspora Türkiye ile hiçbir şekilde uzlaşılmasını istemiyor. Çünkü Ermeni sözde soykırımı iddiaları üzerinden çok açık fırıldak döndürerek siyaset yapan diaspora siyasetçileri var Fransa'da ve Kaliforniya'da. Bunun dışında konunun çözüme kavuşturulmasını Rusya da istemiyor. Rusya da büyük bir dikkat ile olanı biteni izliyor. Bunun dışında İran da istemiyor. Yani bu topraklar işgalden kurtarılırken İran devletinin ortaya koyduğu açıklamalar hezeyanikti ve bunları Türkiye'den Bakış programında sürekli olarak dile getirdik. Şimdi Rusya'nın istemediği, diasporanın istemediği, Fransa'nın istemediği, İran'ın istemediği bir yerde bir barış ortaya koymaya çalışıyorsunuz. İşte tam bu noktada Paşinyan çok önemli bir görevi ifa etti. Halkını ikna edip başkanlığa seçilmeyi başardı. Eğer ki bu seçim dönemi bittikten sonra Paşinyan'ın başbakanlığı döneminde Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye sınırları açılır, halklar bu anlamda iktisadi, sosyal, kültürel anlamdaki etkinliklerle birbirine kaynaşır ve bu bir zenginlik, hem kültürel zenginlik hem iktisadi anlamda zenginliğe tebdil olursa bundan kazanan coğrafya olacaktır ve bizim Türkiye'den Bakış programında sürekli dile getirdiğimiz bir hakikat var. O hakikat de neydi? Avrupa ülkeleri kendi Schengen'lerini oluşturmuşken biz sarhoş atlar zamanıyla devam edemeyiz. Bölgede biz de kendi Schengen'imizi oluşturup Azerbaycan'la, Gürcistan'la, efendim eğer kabul ediyorsa İran'la, Ermenistan'la, Irak'la, Suriye ile çok önemli birlikteliklerin sahaya sürüldüğü bir kardeş coğrafya istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız diye toparlayabilirim.
1: Sağ ol.
2: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim.

0: Yusuf Hocam, izninizle ikinci sorumu da
1: Tabii.
0: yöneltmek istiyorum hemen. İsrail'li bir istihbarat yetkilisi Türkiye'nin Iraklı Kürt grupların kendilerine verilen silahları İran yönetimine karşı kullanmasını engellediğini ve bu bilgilerin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance üzerinden aktarıldığını ileri sürdü. Peki siz bu konuyu nasıl yorumlarsınız?
1: Evet. Şimdi aslında orada hedef Türkiye Cumhuriyeti'nden ziyade J.D. Vance. Çünkü J.D. Vance Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik İsrail'le yapmış olduğu müdahaleye karşı olan bir Amerikan başkan yardımcısı. Ve bu konudaki tavrını da hiç değiştirmiyor. Açık ve aleni bir şekilde söylüyor. Şimdi dolayısıyla da J.D. Vance'in itibarsızlaştırılması lazım. Kim ki Siyonizmin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar mekanizmalarındaki adamlara yönelik hamlelerde bulunuyorsa o konuyla alakalı Siyonist lobi, Mossad hepsi devreye girebiliyor. Şimdi orada diyorlar ki Kürt gruplara silah verildi ve bu silahlarla İran'daki rejime yönelik ayaklanma başlatacaklardı Irak'tan geçip. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planı J.D. Vance tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sızdırıldı ve Kürt grupların silahlanması bu sayede önlenmiş oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Irak'ta ve Suriye'de istihbarat anlamında devasa bir kapasite oluşturmuş Türk devleti, oraya giden silahlarla ilgili hiçbir bilgisi yok. Orada ne olup bittiğiyle ilgili hiçbir bilgisi yok ama J.D. Vance okyanus ötesinden Erdoğan'a bilgi sızdırıyor ve biz bu sayede öğreniyoruz. Bu tabii ki eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Biz Suriye'de kime hangi miktarda silah dağıtıldığını bırak, kimlere dağıtıldı, kimlerden kimlere geçtiğe kadar biliyoruz. Irak için de geçerli. Dolayısıyla burada J.D. Vance'i Amerikan kamuoyunun önünde çok açık bir hain, ihanet, bilgi sızdıran adam pozisyonuna düşürme şeyi. Bu önce Maarif gazetesinde çıkan bir haberdi. Daha sonrasında orada başka İsrail'de yayın yapan birçok kuruluş tarafından da dile getirildi. Şimdi İsrail'in bu şekilde itibarsızlaştırma operasyonları çoktur. Mesela Netanyahu bir savaş suçlusu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu açık bir karar var ve bu karar mucibince görüldüğü yerde tevkif edilmesi istenilen bir isim. Daha öncesinde Lindsey Graham dahil, Netanyahu'nun kendisi de dahil Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kendileriyle alakalı bu şekilde bir karar verirlerse tepkilerinin son derece sert olacağını falan söylemişlerdi. Hatta Lindsey Graham falan böyle bir karar alırsanız size Amerika Birleşik Devletleri'nde çoluğunuzu çocuğunuzu yaşatmaz göndeririz falan diye Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarını tehdit ettiler. Dün ne oldu biliyor musunuz? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baş yargıcı Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden cinsel taciz suçlamasıyla uzaklaştırıldı. Bu Mossad'ın dünyada kendileriyle alakalı konuşan, eden, yazan, çizen, karar veren her kim varsa her şeyinin takip edildiği anlamına da geliyor. Bunun dışında mesela nükleer silah elde etmeleriyle ilgili konuda direnç gösteren Kennedy'nin de ortadan kaldırıldığı konuşulanlar arasında. Şimdi aynı şekilde de J.D. Vance'e bu şekilde bir kumpas yapıyorlar. Bazı durumlarda Bill Clinton direnç göstermeye çalışmıştı Amerika'da başkanlık döneminde. Monica Lewinsky isimli bir Yahudi casusunu devreye soktular ve Monica Lewinsky üzerinden Bill Clinton'ı diz çöktürdüler. Şimdi dolayısıyla şimdi de bu adanın içerisinde yaşanan çocuk tacizleri ve bu kapsamda kendileriyle alakalı kasetler alınan Amerikan siyasetçilerinin Mossad ne derse tamam dedikleri bilinen bir husus. Şimdi burada da J.D. Vance'i şey yapıyorlar ama madem Kürt gruplarla ilgili konu gündeme geldi, ben bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çünkü Türkiye oradaki Kürt gruplar üzerinde bu etkisini nasıl kullandı sorusu geliyor sıkça. Bakın şu çok açık. Türkiye Kürt gruplar üzerinde zorlayıcı bir baskı oluşturmaktan ziyade Suriye'de olan biteni gözlerinin önüne koydu. Suriye'de binlerce ton silah verilmişti ve bu silahlarla Suriye'de bir devletçik kuracaklardı, terör devletçiği. Türkiye buna müsaade etmem, Ocak ayına kadar süre tanıyoruz dedi ve Ocak ayında nelerin olduğunu hep beraber yaşadık. Yani önce Halep'ten çekildiler, arkasından Fırat'ın doğusuna, arkasından Fırat'ın doğusundan da bütün Suriye'den tası tarağı aldılar ve gittiler ve Suriye'de istedikleri federatif bir yapı asla gerçekleşmedi. Hani Ha ama Kürtlerin kültürel hakları, siyasete entegre olmaları, Kürtlerin Suriye'de esas unsur olarak hiçbir kültürel hakkının ihlal edilmemesi, demokratik haklar gibi birçok şey elbette zaten olması gereken şey. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Türkiye dedi ki ya Suriye'de böyle diyenlerin sonra nasıl davrandığını gördünüz. Afganistan'da uçağın tayyaresinin kanadından atıp gittiler gördünüz. Şimdi de sizi İran ordusunun önüne atmaya çalışıyorlar. Size verdikleri bu silahlarla sizin İran ordusuna karşı direnmeniz mümkün değil. Peki bu durumda ne olacaktı? Diyelim ki 10 bin silahlı Kürt grup girdi İran topraklarına. İran'da kendi ordusunun konvansiyonel unsurlarını kullanıp tankıyla, topuyla, balistik füzesiyle ki Amerika ile İsrail'e kök söktürüyor. Oradaki Kürt grupların hepsini Saddam Hüseyin'in yaptığı gibi kesti, biçti, işte etkisiz hale getirdi. Kim kaybetti? İran Kürt evlatları kaybetti. Türkiye'nin söylediği şey buydu. Yani bu coğrafyada Kürt'ün de, Ezidi'nin de, Farsi'nin de, Arap'ın da, Türk'ün de, Türkmen'in de birbiriyle olan diyaloglarının iyiliği ya da kötülüğü geleceği şekillendirecek. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Siyonizmin planları doğrultusunda Kürt Fars'a saldırırsa, Kürt İran devletine saldırtılırsa, efendim Suriye'de Arap devletine saldırtılırsa bu konuyla alakalı en büyük bedeli ödeyecek coğrafyanın kendi halklarıdır. Ve Erdoğan işte tam bu noktadan ikna etti. Ondan sonra da o Kürt gruplar dediği gruplardan açıklamalar geldi ve dediler ki biz hiçbir şartta, hiçbir koşulda Siyonizmin koçbaşısı olmayacağız. Bu açıklamayı yaptılar. Yani beni koçbaşı gibi kullanamazsın. Siyonizm kullanmayı sever, kullanıyor da ama Siyonizme hala bizim kurtarıcımız gözüyle bakan bir Kürt, bizim kurtarıcımız gözüyle bakan Arap, Türk, Fars her kim varsa büyük yanılgı içinde. Neden? Şu an için İsrail denilen devlet 3 tane devletin toprağını işgal etmiş durumda. Filistin'in, Şam'ın ve Lübnan'ın. Ve bir devlet olarak Gazze'de bir millete soykırım uyguluyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tescil edilmiş bir konu bu. Tartışma dışı bir konu yani. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dile getirdi ve Şam ve Beyrut'taki saldırılarınızı durdurun. Keza Şam ve Beyrut İstanbul'umuzun kardeşidir dedi. Oo, buna çıldırmışlar. İşte sen kim oluyorsun? Nasıl böyle konuşuyorsun? Bir dakika. Yani Beyrut'u sahiplendiğinizde bizim mi haberimiz yok? Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi haddini aşmış devlet olma iddiasındaki adacıklara, sistemlere silah gönderirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti olur tamam gönder okey dedi. Neden şimdi siz Türkiye'nin Beyrut'la Şam'la olan ilişkisiyle ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı'nın karşılık veriyorsunuz? Şimdi burada Netanyahu ve Katz açıklamalar yaparak Erdoğan'ı ve Osmanlı Devleti'ni falan suçluyorlar ama hepsi objektif olmayan kriterler üzerinden. Mesela Osmanlı'nın karanlık dönemi, Erdoğan için Kürtlere işte sözde soykırım uygulamış, işte eli kanlı diktatör falan. Ya bir dakika ya eli kanlı diktatör mü olur ya? Bunlar sizin hepinizin kendi subjektif bir şekilde ortaya atmış olduğunuz ipe sapa gelmez iddialar. Ama Erdoğan size derse ki savaş suçlusu ki diyor. Neye göre diyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı var. Sen savaş suçlusun. 72 bin kişiyi katledermiş, soykırıma uğratmış bir devletin başkanı. Evet doğru gözümüzün önünde oldu. Şirk şüphe yok. Eğer tedbir alınmazsa Netanyahu gibi 3 devleti birden işgal altında tutan bu devletin başındaki kişi Hitler olur. Evet 3 devleti işgal ediyorsun. Suriye toprakları işgal altında. Filistin toprakları işgal altında. Lübnan toprakları işgal altında. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri birlikte oldular. İran'da saldırı altında.

0: Şimdi kardeşim, sizin bu cümlelere söyleyecek tek şeyiniz Erdoğan tek adam, Osmanlı karanlık dönem falan gibi laflar. O karanlık dönem dedikleri Osmanlı olmasaydı 1492 yılında İspanya'daki Yahudilerin kökünü kurutuyordu kirli İzabel. Her türden insanlık dışı muameleyi oradaki gariban Yahudilere uyguluyordu. Dedem Yıldırım Beyazıt Han Kemal Reis'i gemileriyle gönderdi. O Yahudilerin tamamını İzmir'e, İstanbul'a ve Selanik'e yerleştirdi. Karanlık devlet dedikleri devlet bu. Batıya da aydınlanmacı Avrupa'nın diyor bekçisiyiz biz bu topraklarda. Onu kirli İzabel'e söyle. Atanı, soyunu, hepsini kurutuyordu oradan da biz yetiştik. O batıcı Avrupa 1939'da hiçbir günahı olmayan masum Yahudileri Auschwitz'te topladı, soykırım yaptı. Alman'a söyle, bana söyleme, benim tarihimde yok. Ben şimdi ama bu durumda ne bekliyorum? Şunu bekliyorum. Ya kardeşim, Osmanlı'ya karanlık dediklerinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız, Yahudi vatandaşlarımız neden katsa ağzının payını vermiyor? Senin karanlık devlet dediğin devlet benim dedemi, benim nenemi, benim ceddimi Engizisyon mahkemelerinde öldürülmekten kurtarıp buralara getirip yerleştirdi. Sen ne cahil adamsın diyen var mı? Yok. İşte ben buna nankörlük derim. Dolayısıyla İsrail ile ilgili konunun tamamını bu şekilde özetleyebilirim Funda Hanım.
1: O zaman son soruma geçmek istiyorum hocam. Evet, Havelsan tarafından geliştirilen milli dijital yazılım sayesinde jetlerimiz artık yerli yazılımla uçacak. Güzel bir haber. Önce bu Özgür projesine dair bir bilgilendirme isteyeceğiz sizden. Bir de benim anladığım bugüne kadar savaş uçaklarımız başta birçok sistem ABD ve Batı'ya bağımlı kalarak kısmi kullanılmış. Bu sorunun çözülmesi de çok önemli değil mi sizce?
0: Elbette. Yani şöyle, eğer teknoloji üretemiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığınız P-16'lar, Amerika'dan aldığınız P-16'ya takılı olan füzelerle güvenliğinizi sağlarsınız. Ama teknolojiniz yeterli olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinden izin alarak bunları tedarik edebilirsiniz. Diyelim ki envanterinizde 100 tane var. Hava hava füzesi. Attınız bir savaşa girdiğinizde tükettiniz. 101.'ye ihtiyacınız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çaldığınızda size adam hayır diyebilir. Yunanistan'la bir savaşa girdiğinizde, İsrail'le savaşa girdiğinizde zaten baştan engellemek ister. Şimdi böyle bir durumda özgür demek yani o uçağın gerçek anlamda özgürleştirilmesi anlamına geliyor. E hocam madem özgür değil de niye aldık? E çünkü teknolojinin yetersiz olduğu için Amerikan uçağı Amerikan füzesiyle bugüne kadar güvenliğini sağladın. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği alanda bu işi yürütebilirsin. Yani İsrail'le bir savaşa girdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin al bu hava hava füzelerini de İsrail tayyarelerine atarsın, al buraları da uçağına tak falan demeyecektir. İşte bu kapsamda Aselsan tarafından P-16'ların içerisindeki o kokpit diye nitelendirdiğimiz alandaki sistem ve uçuş bilgisayarları komple millileştirildi. Yani onlar söküldü. Yerine tamamı yerli ve milli olan sistemler takıldı. Şimdi o sistemler takıldıktan sonra yazılımlara da ihtiyacı var. İşte Havelsan bununla alakalı çok önemli yazılımlar yükledi. Ne işe yarıyor bu yazılımlar? Şimdi siz P-16'nın görev bilgisayarını değiştirdiniz. İşte yazılımlarını yazdınız. Neden buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Çünkü kendi ürettiğiniz füzeler var ve uçağa takmak istiyorsunuz. Ama uçağa füze takmak ile bir tane kamyonetin bagajına füze koymak aynı şey değil. Yani bir tanesini alırsın, yerleştirirsin. Taktığınız sistem ateş komutu verdiğinizde karşıdaki düşman uçağını görecek, ona kilitlenecek ve uçağın altından o füze ateşlenerek karşı taraftaki hava unsurunu ya da yerdeyse kara unsurunu etkisiz hale getirecek. Ne gerektiriyor? Bu yazılım gerektiriyor. Yani biz basit bir Word dokümanını bile açarken ona tıklıyoruz. Dosya aç, kaydet falan böyle bir sürü şeyi var. Füze gönderdiğinizi düşünün, daha komplike programlara ihtiyaç var. İşte Aselsan'ın geliştirdiği bu görev bilgisayarının yazılımlarını da Havelsan yaptı. Daha da öte bir de uçağın burun kısmına AESA Murat radarı yerleştirerek 200 kilometre ötedeki düşman uçaklarını görme ve taşımış olduğun havadan havaya atılabilen füzelerle de 200 kilometreye, 150 kilometreye füze atıp etkisiz hale getirebiliyorsun. Peki bu sistem yerli mi? Yerli. Bu görev bilgisayarı ve yazılımları yerli mi? Yerli.

0: Yerli ve milli. Peki neyi emir komuta ediyor? Füzeleri. Peki ben yarın bir sıcak çatışmaya girdiğimde bu füzelerle ilgili birinden izin almak zorunda mıyım? Hayır. Uçağı takmak için izin almak zorunda mıyım? Hayır. Ama mesela biz bu işi beceremeseydik ya da F-35'leri bize verdiklerini düşünelim. Sizin Gökdoğan ve Bozdoğan gibi havadan havaya atılan füzeniz var. Dediniz ki ya ben bu F-35 tayyaresine ürettiğim hava füzelerini takmak istiyorum. Amerika diyor ki hayır takamazsın. Herhangi bir güncelleme yapamazsın. O yüzden Kaan çok önemli. O yüzden Kızıl Elma çok önemli. O yüzden Anka 3 çok önemli. Bunların kullandığı mühimmatlar da yerli, yazılımlar da yerli, dizayn da yerli. Dolayısıyla düşman uçaklarına karşı kullanmak istediğimizde sadece kendimize soracağız. O yüzden Havelsan'ın da bu başarısını es geçmek istemedim ve Türkiye'den bakış programına getirdim. Daha nice başarılar bekliyoruz. Bu sene nasip olursa Kaan Milli Muharip Uçağı'nın prototiplerinin denemelerini hep birlikte yorumlayacağız burada. Allah o günleri de göstersin.
1: Çok güzel hocam, güzel bir haberle bitirmiş olduk böylece bu haftaki yayınımızı da. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Yusuf
0: Ben
1: Alabarda'ya.
0: teşekkür ederim.
1: Haftayı da aynı saatte ve günde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Taraflara müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulmayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Küresel LNG yani sıvılaştırılmış gaz pazarında ticaret hacmi hızla gelişiyor. Geçen yıl hacim 428 milyon tona ulaştı. Avrupa sektörde büyümenin ana motoru oldu. İthalatı %30'a yaklaştı. Türkiye'de kapasitesi yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre 2030'a kadar küresel LNG ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin demiryolu hamlesine katkı geldi. Bankanın başkan yardımcısı Robert Degro, Türkiye ile olası işbirliğinin değerlendirilebildiğini belirtti. İşbirliğiyle demiryolu altyapısını genişletme ve modernize etme yönünde ortak çalışmalar yapılacak. İngiltere'nin başkenti Londra, yapay zeka zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirve, Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede yapay zekanın sektörel dönüşüme etkileri ele alındı. Yapay zekanın savunma sektöründeki rolü de öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Moskova-Kiev hattında çatışmalar devam ediyor. Rusya yeni yerleşim yerlerini ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın kontrolündeki köprüleri vurdu. Pakistan'da düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Askeri personel törenle toprağa verildi. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saati

0: 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Her hafta programımızda bu başlıkları konuşuyoruz. Ekonomi Penceresi'ni sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı ve program yapımcımız Zeynep Düğmeci bugün sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hemen bu haftanın ekonomi başlıklarına göz atmaya başlayalım. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
2: programımıza. Teşekkür ederim Arzu Hanım, çok sağ olun.
1: Yine pek çok başlık var konuşacağımız. Ekonomiyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Bir kere tabii merakla beklenen bir veri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Bu beklenen bir veri miydi, oran mıydı ve tabii ekonomimize yansımaları neler olacak?
2: Evet, aslında bu beklenen bir veriydi. Yapılan anketlerde bu ankete katılan ekonomistlerin önemli bir kısmı Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit bırakacağı yönündeydi. Çok az bir kısmı da artış eğiliminde olacağı şeklinde bir oy kullanma durumu söz konusuydu. Ve nitekim dördüncü toplantıda bu sene ve Merkez Bankası kararını açıklayarak politika faizini sabit bıraktı. %37 olarak. Diğer taraftan gecelik borç vermede de %40 oranını sabit bıraktı. Aslında şu anda zaten nedir? Reel faiz %40 ama nedir? Gösterge faizi ise %37 şeklinde uygulanıyor. Ve aslında daha önceki yorumlarda da şunu bahsetmiştik. Merkez Bankası şunu da yapabilir şeklinde. Yani o %37'yi %40'a çıkartır şeklinde. Zaten şu anda Merkez Bankası'nın da fiili olarak %40'ı uyguladığını görüyoruz. Ve hatta eğer piyasalara bakarsanız bu özellikle ihtiyaç kredileri noktasında da bunu daha net bir şekilde görmek mümkün. Finansman maliyetinin de çok ciddi anlamda arttığını ve buna ilişkin olarak da piyasada sıkı bir para politikasının uygulandığını da söylemek mümkün. Bir sonraki toplantı tabii 23 Temmuz'da olacak. O dönemde özellikle Haziran enflasyonuna bakılarak bir karar verileceği şeklinde ifade ediliyor. Ama şunu ifade etmek mümkün. Bu sene içerisinde herhalde bir defa bir indirim söz konusu olabilir. Beklentiler de %35 oranında olabileceği şeklinde, yani 200 baz puanlık bir indirim çerçevesinde olacağı şeklinde ifade ediliyor. Şimdi tabii karar metnine baktığımız takdirde Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu karar metninde orada özellikle yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyon

0: enflasyon eğiliminin Nisan ayında, Mayıs ayında bir ölçüde düştüğünü ifade ediyor. Tabii bunun yanında jeopolitik gelişmeler eşliğinde belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve belirsizliğin ciddi anlamda devam ettiği, ilk çeyreğe ilişkin iktisadi faaliyetlerde bir zayıflık olduğu ve öncü veriler olan iş talepteki zayıf seyrinde devam ettiği ifade ediliyor. Yani bu çerçevede Körfez krizi, Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece enerji maliyetlerinde bir düşüşün olmayacağı ve bunun da enflasyona yansıyacağı söz konusu olduğu için bu çerçevede Merkez Bankası'nın bu verileri dikkatli bir şekilde izleyerek faiz oranını ona göre belirleyeceği, hatta eğer enflasyonda ciddi bir artış söz konusu olacaksa olduğu takdirde bir ek müdahale yaparak daha sıkı para politikası uygulamasına geçebileceği ve bunun yanında da toplantı bazlı bir takım faiz oranı kararı belirleme çerçevesinde hareket edeceğini de ifade ediyor karar metninde.
1: Evet, bakalım 23 Temmuz'da nasıl bir karar açıklayacak Merkez Bankası, hep birlikte dikkatle takip ediyoruz. Yatırım araçlarına şöyle bir bakarsak hocam, altında büyük bir düşüş var. Bunun sebebi nedir ve tabii bizlere yansımaları neler olur?
0: Tabii şu anda herkes altına bakıyor. Yani
1: Evet.
0: ben de bakıyorum, acaba altının günlük gram fiyatı ne olmuş, onsu ne olmuş? Gerçekten de büyük bir şok.
1: Niye ama
0: Yani
1: böyle bir düşüş
0: şimdi şunu
1: yaşanıyor?
0: düşünün, ons 4000 dolarlara gelmiş.
1: Evet.
0: Biz konuşurken 5500'lerdeydi
1: Evet,
0: hatırlarsanız. Daha
1: evet,
0: sonra
1: evet.
0: 4700, 4600'leri gördük. 4000'lere gelmiş. Gram 6000'lere gelmiş. Şimdi
1: Evet.
0: tabii toplumda ne yaptılar? Arabasını sattılar. Ondan sonra evini sattılar. Herkes altına yatırdı. Korkunç bir şekilde, yani yüksek bir
1: Evet.
0: getiri sağlayacağız şeklinde. Ama ne oldu? Çöktü.
1: 10 bin
0: Çöktü.
1: liralara çıkacak diye
0: Tabii
1: konuşuluyordu.
0: yani zaten biz şunu söylemiştik. Yani bir takım manipülatif hareketler de söz konusu olabilir. Kısa vadede yani kazanma şansının söz konusu değil. Ama orta uzun vadeli bir harekette söz konusu olabilir kazanma ihtimaliniz. Ve şu örneği de vermiştik. Özellikle 70'li 80'li yıllardaki örneği. Demiştik ki 70'li yıllarda altının onsu 35 dolarlardayken 80'de bu 350-400 dolar bandına yükseliyor. Fakat daha sonra ABD'de Fed'in faiz artırım politikası uygulamaya başlamasıyla birlikte uzun süre 2000'li yıllara kadar altının onsunun 350-400 dolar bandında seyrettiğini görüyoruz demiştik.
1: Evet.
0: Yani bunu da örnek almak gerekir demiştik. Ve bu çerçevede gerçekten acaba tarih tekerrür mü ediyor onu bilemiyoruz. Ve altında böyle bir seyir söz konusu. Hatta bazı şeyler de var. Bir takım tahminler de var. 3500
1: O daha da
0: dolarlar tam
1: düşebilir.
0: onsun söz konusu olabileceği, henüz daha dip seviyesine gelmediği şeklinde. Şimdi dip noktasını ne belirleyecek? Tabii ki Hürmüz Boğazı belirleyecek. Çünkü Hürmüz Boğazı çok ciddi anlamda küresel ekonomiyi etkileyen bir unsur. Ve baktığımız takdirde küresel ölçekte, küresel ekonomide enflasyonu artırıyor ülkelerde. Şimdi ülkelerde ne yapacak? İster istemez faiz oranını artıracak. Şimdi böyle bir durumda faiz oranı arttığı takdirde o zaman altına olan talep ciddi anlamda düşecek. Ve bu çerçevede altının fiyatlarında ciddi anlamda düştüğünü
1: Düşüyor.
0: görüyoruz. Ve hep şunu söylemiştik hatırlarsanız, burada da altın güvenli bir liman demiştik.
1: Evet.
0: Ama çıkmadı. Çıkmadı. Yani ilginç bir
1: Keşke
0: şey.
1: demeseydik hocam.
0: Yani ama ciddi bir ters durum ortaya çıktı
1: Evet.
0: burada. Ve burada şunu görüyoruz. Evet, savaş var mı? Var. Savaş ortamında gerçekten de yani bireyler en güvenli liman olarak, yatırım aracı olarak altına yatırması gerekiyor, değil mi? Beklenti o yönlü
1: Evet.
0: ama tam tersi
1: Yani
0: oldu.
1: savaş ihtimali varken, daha başlamadan hep diyorduk ki bir savaş
0: Tabii.
1: çıkarsa eğer altın daha da yükselir.
0: Olmadı. Çünkü burada özellikle dolar endeksinde ciddi bir artış oldu. ABD'nin 10 yıllık faiz tahvil faizinde bir artış söz konusu oldu. Şimdi böyle bir durumda nedir? Altındaki paralar işte nakde dönüştü. Altın nakde dönüştürüldü.

0: düşürüldü ve oralara yatırıldı. Dolayısıyla o zaman altında yoğun bir satış söz konusu olduğu için onun değerinde tabii ciddi bir azalış oldu.
1: Altınla birlikte gümüş de satın aldı insanlar. O ne durumda?
0: Zaten o da aynısı. O da benzer bir politika izliyor. Zaten altının kardeşi ve bu çerçevede benzer paralel bir seyir gümüşte de görmek mümkün.
1: Evet, peki hocam. Bakalım bundan sonra altının ve gümüşün seyri ne olacak? Diğer yatırım araçları nasıl etkilenecek gelişmelerden hep birlikte göreceğiz. Bir diğer takip ettiğimiz gelişmeyi, veriyi Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta açıkladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda tüketici, üretici fiyatlarındaki değişimin nasıl olduğunu görüyoruz. Piyasaya yansımaları neler oldu?
0: Aslında bunu geçen hafta konuşmuştuk ve demiştik ki beklentiye ilişkin olarak 1.20-2.50 arasında aylık bir beklenti söz konusu. Ama medyan enflasyon 1.65 demiştik.
1: Hemen hemen beklediğimiz gibi çıktı,
0: değil mi? Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bir anketti ve gerçekten de 1.71 oranı ile bu anket aşağı yukarı buna yaklaşmış oldu. Bu Nisan ayındaki enflasyonu %4'lerde gördükten sonra Mayıs ayında 1.71 daha mütevazı
1: kaldı. Rahat nefes aldık, değil mi?
0: Tabii ki az önce Merkez Bankası'nın o faizi sabit bırakmasına ilişkin karar metnini de bunu net bir şekilde görüyoruz. Hı hı. Diyor ki işte orada Nisan ayındaki yüksek enflasyondan sonra Mayıs ayında enflasyonun biraz daha gevşediği şeklinde bir ibare söz konusu. Şimdi baktığımız zaman aylık bazda Mayıs 2026'da 1.71 oranında gerçekleşiyor. Yıllık 32.24. Tabii önceki yıllara baktığımız takdirde mesela 2025'te aylık 1.53, yıllık 45.80, 2024'te ise 3.37 ve yıllık 62.51. Dolayısıyla 2026 yılındaki enflasyonun aylık ve yıllık bazda daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii yıllık bazda bu enflasyona etki eden yıllık değişim oranları ve bu endeksin etki eden kalemler neler? En fazla artış yapan kalemler neler? Onları ortaya koyduğumuz takdirde gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86'lık bir değişim var yıllık bazda. Bu yıllık enflasyona etkisi de %8.60. Yani burada aslında şunu görebiliyoruz. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aşağı yukarı bir yıllık enflasyonun %25'inin gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gıda kısmı önem arz ediyor. Konuta baktığımız takdirde konutta yıllık değişim yüksek. %45.59. Enflasyona katkısı da %6.07. Bu da az değil. Ve hatırlarsanız iktidarın da buna ilişkin olarak önlemler aldığını ve 500 bin sosyal konut projesi olduğu kuralların çekildiğini bu çerçevede görmek mümkün. Ne kadar çok siz sosyal konut üretirseniz o takdirde konut ihtiyacı azalacağı için o zaman nedir? Kiraların düşme durumu söz konusu olacak ve o zaman bu %6'lık katkı yıllık bazda düşüş seyrine girdiği zaman enflasyonun da azalacağını söylemek mümkün. Bunun yanında ulaştırma da önemli bir etken. Yıllık değişimi %34.29 ve yıllık enflasyon oranına katkısı da %5.63. Yani az bir rakam değil. Ve baktığımız takdirde işte bu özellikle Körfez krizindeki enerji fiyatlarındaki ciddi artış otomatikman ne yapıyor? Ulaşım fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla bunun da temel yansıması otomatikman enflasyona olmuş oluyor. Eğitimde yüksek bir değişim var. Yıllık değişim %50'lerde. Gerçekten de fiyatların arttığını görüyoruz eğitimde. Ama enflasyona katkısı %1.12 oranında olmuş. Lokanta ve konaklamada ise yıllık enflasyonun altında bir değişim söz konusu %31.59 ve yıllık endekse de katkısı 3.18. Aylık bazda ise yani şuna bakacağız şimdi de Mayıs ayında bu enflasyonu artıran unsur

0: ne? Niye enflasyon 1,71 oranda artmış? Baktığımız takdirde gıda fiyatları düşmüş. Ki marketlerde belki görmüşsünüzdür siz de. Yani mesela gittiğiniz zaman alışverişte o sebze meyve reyonlarına
1: Biraz
0: gittiniz.
1: ucuzladı, değil
0: Ucuzlamış
1: mi?
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Mesela karpuzun fiyatına baktınız mı?
1: Karpuza bakmadım açıkçası ama onda da bir düşüş var. İlk baştaki o
0: Şöyle
1: turfanda fiyatları
0: 70'ler değil de
1: değişti.
0: 80'ler dedi. Geçen baktım 19 TL'ye düşmüş.
1: Ah, güzel.
0: Vallahi
1: En son
0: 19 TL'ye
1: 30
0: düşmüş.
1: 35'ti. Oradan da
0: Yani
1: düşmüş.
0: bir markette 30 TL, diğer markette yan yana 19 TL'ye düşmüş. Şimdi böyle bir durumda ciddi anlamda nedir? Fiyatların düştüğünü
1: Yazın daha
0: görüyoruz.
1: da düşer.
0: Tabii daha da
1: Değil mi?
0: düşecek.
1: Bunu
0: Tabii.
1: bekliyoruz.
0: Ve bu sene herhangi iklim problemi de olmadı.
1: Evet, bol yağış
0: Dolayısıyla
1: aldık.
0: tabii yani meyve ve sebze konusunda problem yok. Ha, o
1: Öyle bir
0: zaman
1: don olayı da
0: yok,
1: olmadı.
0: geçen seneki gibi değil. Ondan dolayı hemen ne yapıyoruz? Mayıs ayı enflasyon noktasında ve negatif bir seyir izlediğini görüyoruz. Giyim ve ayakkabıda ise 11,29'luk bir değişim var yüzde. Ya
1: Ama
0: dolayısıyla
1: o daha mevsim başı olduğu için.
0: Tabii yani sezon olduğu için sezon başı mesela şu anda gittiğiniz zaman veya gitmek ister misiniz, alışveriş yapmak ister misiniz?
1: İstemeyiz.
0: Değil mi?
1: Yok, şimdi
0: Ayakkabı ve giyim
1: istemeyiz.
0: konusunda
1: Evet.
0: istemezsiniz çünkü fiyatlar
1: Tabii.
0: çok yüksek. Herkes indirimi bekler.
1: Tabii ki.
0: Fiyatlar çok
1: O
0: yüksek.
1: da zaten Temmuz,
0: E
1: Ağustos
0: tabii.
1: gibi o indirim gelir.
0: E tabii. Ve giyim ve ayakkabının bu aylık %1,71'lik enflasyon içerisindeki katkısı 0,75. Yani bayağı önemli bir katkısı var. Ulaştırmanın katkısı 0,35, lokanta ve konaklamanın katkısı 0,21, konutun da 0,27. Yani biz burada şunu görüyoruz. Giyim ve ayakkabı, ulaştırma, lokanta ve konaklama ile konutun Mayıs ayı enflasyonu artışında önemli faktör olduğunu, en önemli de giyim ve ayakkabı ile ulaştırma olduğunu söylemek mümkün. Tabi bunun yanında çekirdek enflasyona baktığımız takdirde çekirdek enflasyon rakamları Mayıs ayında %2,8, yıllık olarak da %31,30 olduğunu söylemek mümkün. Tabi Mayıs ayı çekirdek enflasyon rakamının manşet enflasyonun üzerinde gelmesi tabii bu olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü manşet enflasyonunuz %1,71 Mayıs ayında ama çekirdek enflasyonunuz %2,8. Dolayısıyla bu nedir? İleriye dönük olumsuz bir durum olarak da ifade edilebilir. Bir de üretici fiyat endeksine baktığımız takdirde asıl yani geleceğe dönük olarak bu tüketici fiyat endeksinde artış söz konusu olacak mı olmayacak mı? O belirleme noktasında bu üretici fiyat endeksi önemli. Mayıs ayında 2,75 oranında %2,75 oranında arttığını görüyoruz. Yıllık bazda %28,93. Tabii sektörel değişime baktığımız zaman yıllık madencilik ve taş ocakçılığında %42,74, imalatta %30,72, su temininde %35 oranında üretici fiyatların arttığını söylemek mümkün. Enerjide bu oran %31,45 olarak ifade edilmiş. Ve özellikle alt sektörler itibariyle baktığımız takdirde burada daha net bir şekilde görmek mümkün. Bu üretici fiyat endeksini hangi alt sektörler arttırmış? Özellikle ham petrol ve doğal gazda %71,48'lik bir artış var. Tabii biz her zaman söylüyoruz. Bu Hürmüz Boğazı dolayısıyla nedir? Enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Ve bunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ha bu ham petrol ve doğal gazda bu şekilde bir artış varsa bu ister istemez enflasyonu da sonraki dönem tüketici fiyat endeksini de olumsuz etkileyecek. Hala bir düşüş söz konusu değil. Bunun yanında kok ve rafine petrol ürünleri de %114,11 artmış. Sonuçta biz rafine petrol ürünlerini kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Tüm sektörler kullanıyor. Onlar için önemli bir maliyet. Şimdi bunlar düşmediği sürece o zaman ne olacak? Gecikmeli olarak bu tüketici fiyat endeksinde etkileyecek. Bu tabii yıllık bazda. Mayıs ayı itibariyle baktığımız takdirde de özellikle yine aynı şekilde ham petrol ve doğal gaz, kauçuk ve plastik ürünler, kimyasal ve kimyasal ürünler ile ağaç ve mantar ürünlerinin üretici fiyat endeksini arttırdığını söylüyoruz.

Hatta daha önceki konuşmalarımızdan şunu da bahsetmiştik. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz özellikle plastik sektöründe ciddi maliyet artışlarına, fiyat artışlarına sebep olduğunu ifade etmiştik. Ve burada Mayıs ayında görüyoruz. Burada kauçuk ve plastik ürünlerde

0: Bu da üretici fiyat endeksi açısından nedir? Plastik fiyatlarındaki artış olumsuz bir durum sergiliyor. Tabii bunlardaki fiyat artışı ister istemez ne olacak? Gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksine yansımış olacak.
1: Yansıyacak. Ülkemizde durum böyle ekonomi açısından. Biraz da küresel ekonomiye bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel faiz politikasını şekillendirecek enflasyon rakamları açıklandı. Çin'e baktığımızda Asya piyasalarının ve küresel tedarik zincirinin yönünü belirleyecek fiyat endeksleri açıklandı. Japonya'da ise yen ve tahvil piyasalarında hareketlilik yaratacak güncel enflasyon verileri açıklandı. Bu açıklanan veriler ne anlama geliyor ve tabii dünya piyasalarına etkisi ne oldu?
0: Şimdi öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamlarına baktığımız takdirde Mayıs ayı beklenti %0,5 iken gerçekleşme de 0,5 olarak olmuş, gerçekleşmiş. Yıllık %4,2 beklenti var. Gerçekleşme de aynı şekilde. Dolayısıyla beklenti çerçevesinde gerçekleşen bir tüketici fiyat endeksi var ABD'de. Fakat tamam, beklentilere uygun. Fakat şöyle bir sıkıntı var ABD'de. Nisan 2023'ten beri en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşmiş. %4,2.
1: Savaşın
0: Biz tabii
1: etkisi.
0: bir zamanlar %3'ün altını konuşuyorduk. Şu anda %4,2. Ve baktığımız takdirde özellikle enerji maliyetleri Mayıs ayında %3,9. Enflasyonun aylık enflasyonda aylık yükselişin %60'ının enerji maliyetinden kaynaklandığını görüyoruz. Yıllık da enerji maliyeti %23,5 artmış yıllık. Dolayısıyla çok ciddi bir artış ile karşı karşıyayız. Gıda fiyatları o kadar yüksek bir artış söz konusu değil gıda fiyatlarında. Mayıs ayında %0,2 oranda artıyor ama yıllıkta %3,1, yani yıllık enflasyonun altında bir artış söz konusu gıda fiyatlarında. Çekirdek enflasyona baktığımız takdirde ise burada Mayıs ayında %0,2, yıllıkta da %2,9'luk bir artış var. Ama Mayıs ayında beklenti %0,3 iken gerçekleşme %0,2. Dolayısıyla beklentinin altında bir çekirdek enflasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Burada şunu söyleyebiliriz. Manşet enflasyonda bir yükseliş söz konusu iken çekirdek enflasyonda dengeli bir seyir söylemek mümkün. Şimdi tabii burada piyasalara da tabii bu verileri ciddi anlamda bekledi. Özellikle ABD'deki bu fiyat endeksi verisini genelde burada dengeli bir tepki oluştu. Çünkü zaten bir beklenti söz konusu idi ve bu tüketici fiyat endeksine ilişkin beklenti dahilinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Sadece yıllık enflasyonda ciddi bir artış oldu. Ve baktığımız zaman dolar endeksi çekilirken ABD borsalarının yükseldiğini görüyoruz. Ve piyasalar enflasyon rakamlarını beklentilere paralel ve görece olumlu olarak değerlendirdi. Tabii şimdi şunu soracaksınız ister istemez. Bu enflasyon niye yükseldi? Değil mi? Yani 20 Ocak 2025'ten itibaren Trump iktidara geldi. Ekonomik ve siyasal anlamda almış olduğu kararların aslında etkilerini yaşıyor.
1: Özellikle savaş, öyle
0: Tabii
1: değil mi? Onlara da
0: savaş
1: etkisi
0: var.
1: oldu.
0: Tabii önemli bir etki. Enerji fiyatlarını ciddi anlamda artırdı. Bunun yanında bir de ek gümrük tarifeleri, ülkelere uygulamış oldukları ek gümrük tarifeleri. Bunun da ABD'ye edilen malların daha pahalı bir şekilde ithal edilmesini ve bunun da doğal olarak enflasyonu artırdığını söylemek mümkün. O açıdan bu durumda tabii şuna bakmak lazım. Fed ne yapacak? Gelecek
1: Şimdi
0: hafta
1: kararını
0: tabii
1: açıklayacak, değil
0: kararını
1: mi?
0: açıklayacak.
1: Faiz kararını açıklayacak.
0: Şimdi böyle
1: Nasıl?
0: bir durumda tabii şu var. Yani genel itibariyle tabii Kevin Warsh'un ilk şey toplantısı, ilk resmi toplantısı gelecek hafta ve beklenti şu, sabit bırakacağı şeklinde. Zaten bu yıl içerisinde sadece bir defa artırım yapma durumu söz konusu olabilir şeklinde bir beklenti var. O da piyasalar tarafından satın alındı. O da Aralık ayı itibariyle ifade ediliyor yılın sonunda. Tabii buna

0: İlişkin olarak da verilere baktığımız takdirde istihdam verilerinin güçlü geldiğini,
1: Evet.
0: fiyat endeksinin kötü geldiğini ve bu çerçevede Merkez Bank, bu Fed'in de bu çerçevede bir defa faiz artışına gidebileceğine
1: Yıl
0: ilişkin tabii
1: içerisinde.
0: beklenti var. O da son ay olacak şekilde değerlendiriliyor. Tabii az önce altını konuştuk. Dolayısıyla altının da gözü bu Fed'in belirleyeceği faiz oranı kararında.
1: Altın bekliyor mu Fed'in faiz oranını sabit bırakacağını?
0: Tabii satın alındı. Orada da herhangi bir problem yok. Şimdi tabii altın şuna da bakıyor. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ne olacak?
1: Ne
0: Bitecek
1: olacak?
0: mi? Yani
1: Bitsin mi
0: aslında
1: istiyor, bitmesin mi istiyor
0: tabii dibi
1: altın?
0: o belirliyor. Bir iyimser tablo ortaya çıktı bugün. İşte Trump dedi ki İran'a yapmış olduğumuz müdahale sonlandı. Hemen ne oldu? Brent petrol varil fiyatı düşmeye
1: Düştü.
0: başladı. Altın fiyatı toparlanmaya başladı.
1: Ama sonlandı da sonsuza dek sonlanmadı
0: Yok.
1: ki.
0: Zaten diyor ki bir hafta savaşacağız, bir hafta ara
1: Evet,
0: vereceğiz.
1: evet.
0: Yani
1: Onun
0: şu
1: için
0: anda
1: böyle
0: öyle
1: bir
0: gözüküyor.
1: oynaklık var bütün
0: Tabii o yüzden
1: piyasalarda.
0: altında o yüzden dibi göremiyoruz. Onu izleyip bakacağız.
1: Peki.
0: Şimdi tabii de Çin var.
1: Ha, Çin var. Evet.
0: Çin var. Çin ilginç bir ülke. Yani orada özellikle üretici fiyat endeksi Temmuz 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yıllık %3,9. Tabii burada özellikle savaşın küresel enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış etkisi bu üretici fiyat endeksini artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyona, tüketici fiyat endeksine baktığımız takdirde de bu da %1,2 oranında arttığını görebiliyoruz. Tabii aslında Çin'de şöyle bir durum var. Deflasyonist bir yapı vardı. Yani mal var ama bireyler satın almıyor. Yani keşke enflasyon artsa şeklinde ifadeler söz konusuydu.
1: Bunu
0: İktidar da
1: düşünen ülkeler de var
0: tabii
1: yani.
0: tabii yani şey yok. Özellikle konut sektöründeki ciddi problemler dolayısıyla kredi kullanımı dolayısıyla bireylerin cebinde para yoktu. Ondan dolayı da alım söz konusu olmadığı için mal var alım olmadığı takdirde fiyatlar otomatikman düşüyor. Ama bu ara fiyatların ciddi anlamda artmaya başladığını görebiliyoruz. Fakat Çin'de şöyle bir durum da var. Özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki artış ciddi anlamda otomobil alımını da ciddi anlamda azaltmış. Yani ortalama %20 civarında otomobil alımında bir azalış söz konusu.
1: Evet. Evet, bir de tabii Çinli otomobil firması BYD'nin Türkiye'de attığı bir adım var. Türkiye'de bir fabrika kuracaktı BYD ama o fabrika kurma planını askıya aldı. Kendi ülkesinde yaşadığı ekonomik gelişmelerle bağlantılı mı yoksa bu adım neden atıldı?
0: Tabii şimdi BYD işte 2024'ten itibaren biz bunu konuşuyoruz. Manisa'da sanırım bir fabrika kuracaktı. Ona
1: Evet.
0: ilişkin görüşmeler yapıldı. Teşvikler verildi.
1: Evet.
0: Ve BYD ciddi anlamda piyasaya girdi Türkiye'de. Aşağı yukarı yollara baktığınız takdirde
1: Çok var.
0: bayağı bir BYD görebilirsiniz.
1: Çok var.
0: Yani belirli bir yapı oluşturdu. Şimdi ne oldu? Yatırım yapmayacağım dedi.
1: Ya
0: Askıya
1: da
0: aldık dedi.
1: askıya aldım
0: Tabii
1: dedi.
0: askıya
1: Evet.
0: aldık dedi. Niye? Şimdi şunun hesabını yapıyor. Avrupa Birliği ülkesi içerisinde yatırım yapacak. O ülkelere ne yapacak? İşte
1: Orada
0: satış
1: yerleşik
0: yapacak.
1: hale geçmek istiyor deniliyor.
0: Tabii bir de hangi ülke daha cazip teklif vermişse ister istemez yatırımını oraya kaydırıyor.
1: Nitekim Macaristan'da da bir
0: Macaristan
1: yatırım
0: vermiş
1: var.
0: tabii. Macaristan'da yatırım yapacak ve o çerçevede otomotiv üretimini orada gerçekleştirecek ve oradan bize satacak. Şimdi tabii böyle bir durumda evet o sözleşmede bir takım şeyler var, yaptırımlar var. Yani o yaptırımlar sanırım işte BYD ile Türkiye arasındaki görüşmelerde, birimler arasındaki görüşmede gündeme gelecektir. Ancak şunu ifade edelim. Şimdi BYD'ye verilen teşvikler kalktığı zaman BYD'nin fiyatları da artacak. Tabii. Onu da söylemek mümkün.
1: BYD alanlar zararla çıkacak mı bu işten?
0: Yani şöyle
1: Ona bir şey olmaz
0: değil.
1: diyorsun.
0: Yeni alacak olanlar yüksek fiyattan
1: Peki.
0: alacak. Ama burada tabii şunu da ifade etmek lazım. Eğer yatırım tabii Türkiye'de kurulmuş olsaydı burada işte Türkiye'nin gelir

0: ve kazancı olacaktı bütçeye. Onun yanında istihdam imkanı
1: Evet.
0: olacaktı ve ihracat yapacaktınız.
1: Evet.
0: Ciddi anlamda bir getirimiz olacaktı. Ama maalesef uluslararası alanda bu tür şeyler mümkün. Görüşüyorsunuz bir firmayla ama farklı bir ülkede cazip imkanlarla karşılaştıkları takdirde o zaman ne yapıyor? O tarafa gidiyor. Benzer bir firma da Türkiye değil de Mısır tercih etmişti. Aynı Çinli firma. Şimdi bakıyorsunuz bu Çin'de de yakıt fiyatlarındaki artış dolayısıyla otomotiv satışlarında ciddi bir azalış olmuş.
1: Peki, ama askıya alındığı için belki bu karardan zaman içerisinde dönülebilir, yine revizyon yapılabilir.
0: Tabii bakmak lazım ülkeler arasındaki görüşmeler, işte firmaların öncelikleri o çerçevede
1: Olabilir.
0: tabii değerlendirmek lazım.
1: Peki Japonya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Orada bir
0: Tabii
1: kahve
0: Japonya'da
1: piyasası
0: da
1: ile ilgili.
0: üretici fiyat endeksi yıllık %6,3 arttı ve beklentileri aştı. Ve burada şunu görüyoruz. Zayıf yen ve ithalat baskısıyla tetiklenen bir rekor artış söz konusu. Ve böyle bir durumda da Japon Merkez Bankası faiz oranını artırma beklentisi oluştu. Dolayısıyla
1: Peki.
0: muhtemelen
1: O da
0: Japonya
1: artıracak.
0: Merkez Bankası tabii. O da faiz oranını
1: Artıracak.
0: artıracak muhtemelen.
1: Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Bu karar ne anlama geliyor? Piyasayı nasıl etkiledi?
0: Evet, Avrupa Merkez Bankası bugün saat 15.30'da faiz kararını açıkladı.
1: Faiz kararları ardı ardına
0: Evet,
1: geliyor.
0: niye? Çünkü tüm ülkelerde enflasyon problemi var. ABD'de var, Japonya'da var, Çin'de var, Avrupa Birliği'nde var, Türkiye'de var. Şimdi böyle bir durumda merkez bankaları hazır oldu. Ve sıkı para politikasına ilişkin duruşlarını sergiliyorlar. Hatta bunu geçen hafta konuşmuştuk. Enflasyon oranları yükseldiği için Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan artıracak demiştik. Ve bugün baktığımız takdirde Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanı arttırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Tabii bugün açıklanan bu karar ile aslında nedir? Ve Avrupa Merkez Bankası hızlı bir şekilde hareket ederek enflasyonun daha da yükselmesini önlemeye çalışıyor. O çerçevede Merkez Bankası'nın faiz oranını artırdığını zaten artırma beklentisinin piyasalar tarafından satın alındığı
1: Satın
0: için yani nedir
1: bir
0: şok
1: şok
0: edici bir
1: etkisi
0: sonuç yok yok
1: yaratmadı.
0: hayır öyle bir sonuç olmadığını söyleyebiliyoruz.
1: Peki az bir süremiz kaldı. Orada da size Suudi Arabistan'ın Avrupa kıtasına bağlayacak demir yolu projesini ve ekonomiye olan etkilerini sormak isterim. Bir dakikamız var.
0: Evet, tarihi Hicaz Demiryolu Ağı projesi tekrar canlanıyor. Abdülhamit Han zamanında 1900 yıllarında yapılan o demiryolu tekrar Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan çerçevesinde şekillendirilecek. Hem karayolu hem demiryolu hem insan hem lojistik imkanlarını orada taşıyacaksınız. Ve bir noktada Hürmüz Boğazı'nın tıkanıklığını o çerçevede aşmaya çalışacaksınız. Tabii bunu dikkatli bir şekilde takip eden bir İsrail var. Çünkü İsrail ile Hindistan arasında yapılan görüşmelerde onlar da kendilerine uygun bir güzergah belirliyorlar. Ama bizim Türkiye'nin belirlemiş olduğu bu güzergah ile Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki bu yol dolayısıyla bu Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı ciddi bir şekilde aşacak ve önemli alternatif bir yol olacak.
1: Hürmüz'e
0: Ve
1: alternatif.
0: Umre'ye ve Hac'a da daha rahat bir şekilde insanlara gidecek. Hızlı tren projelerinin de olacağı ifade ediliyor ve hızlı bir şekilde insanlar ulaşmış olacak.
1: Umarız bir an önce hayata geçer bu proje. Evet, bu başlıklarla bugün de yavaş yavaş programımızı tamamlıyoruz hocam. Çok önemli konu başlıkları ile ilgili önemli bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız ekonomi penceresini sizler için hazırladı. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Küresel LNG yani sıvılaştırılmış gaz pazarında ticaret hacmi hızla gelişiyor. Geçen yıl hacim 428 milyon tona ulaştı. Avrupa sektörde büyümenin ana motoru oldu. İthalatı %30'a yaklaştı. Türkiye'de kapasitesi yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre 2030'a kadar küresel LNG ticaret hacminin 2 katına çıkması bekleniyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin demiryolu hamlesine katkı mesajı geldi. Bankanın başkan yardımcısı Robert De Gru, Türkiye ile olası işbirliğinin değerlendirildiğini belirtti. İşbirliği ile demiryolu altyapısını genişletme ve modernize etme yönünde ortak çalışmalar yapılacak. İngiltere'nin başkenti Londra, yapay zeka zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirve, Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede yapay zekanın sektörel dönüşüme etkileri ele alındı. Yapay zekanın savunma sektöründeki rolü de öne çıkan başlıklar arasındaydı. Moskova-Kiev hattında çatışmalar devam ediyor. Rusya yeni yerleşim yerlerini ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın kontrolündeki köprüleri vurdu. Pakistan'da düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Askeri personel törenle toprağa verildi. Ve spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün Türkiye saatiyle 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımız ilk maçını pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile oynayacak. Futbol şöleni TRT ekranlarında yaşanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Berlin 27, Brüksel 20.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a, teknik ekipten Melih Demirezer arkadaşımıza ve program hazırlayan ben Doktor Mehmet Uçar hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Evet, bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Neden? Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda, eş dost sohbetlerinde şunu çok duymuşsunuzdur. PRP tedavisi. Ya nedir bu acaba PRP tedavisi? Bunu muhakkak merak etmişsinizdir. Biz son özellikle 20 yılda PRP tedavisini tıbbın birçok alanında kullanmaya başladık. Bu noktada PRP tedavisiyle ilgili olarak ortopedist arkadaşlar, dermatolog arkadaşlar, fizik tedavici arkadaşlar, birçok branştaki arkadaşlar PRP tedavisinin birçok farklı versiyonu danışanları ve hastalar için uygulamaya başladı. Nedir bu PRP? Bir defa kelime anlamı olarak tabi İngilizce kelimelerin kısaltılmışı plated, P'yi imgeler, trombosit demek. Rich, zengin demek. R harfi plazmada kanın şekil elemanları çıktıktan sonra geriye kalan kısım demek. Yani plated rich plasma, PRP. Türkçe karşılığı belki hani trombositten zengin plazma diyebiliriz. Ama artık isim olarak o kadar oturdu ki PRP diyerekten biz anlayacağız ki trombosit açısından zengin plazma anlamına gelecek. Burada peki ne yapılıyor? PRP nasıl, nereden, ne şekilde yapılıyor dediğimizde PRP kişinin kendi kanından ayrıştırılan, kanın şekilli elemanları çıkınca geriye kalan plazmanın özellikle bölgeye enjekte edilmesiyle uygulanan bir tedavi. Peki nasıl yapıyoruz? Kişinin damarına giriyoruz. Kişinin damarına girdikten sonra belli bir miktar kan alıyoruz. Bu belli miktar kanı daha sonra belli bir devirdeki santrifüj dediğimiz yani döndüren bir alete koyuyoruz. Döndürdükten sonra bu PRP yani trombositten zengin plazmayı bir şekilde enjektörle o tüpten alıyoruz. Ve artık bizim elimizde kan yok. Ne var? İçerisinde sadece trombositten zengin plazma var. İşte bu PRP'yi biz enjektörle güzelce aldıktan sonra türlü endikasyonlarda, türlü şikayetlerde kullanmaya başlıyoruz. Yani aslında vücudun kendi materyalleriyle, kendi hücreleriyle vücudu biz kendimiz tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada tabii elde edilen plazma trombositler bakımından çok zengin bir plazma. Peki neden özellikle trombositleri seçiyoruz? Çünkü trombositlerin içerisinde granüller dediğimiz özel granüller var. İşte alfa, beta gibi. Ve bu granüllerin içerisinde insan vücuduna yararlı çok fazla faktörler var. O kadar önemli büyüme faktörleri var ki işte biz bunları aslında kanın içerisinden çekip alıyoruz. PRP tedavisiyle kişinin kendi kanıyla vücudundaki bazı hastalıkları iyileştirmek ve cilt gençleştirmek mümkün. İlaç yerine kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP tedavisinde özellikle çevresel ve genetik faktörlerle birlikte yavaşlayan hücre yenilenmesinin önüne geçilir. PRP tedavisi günümüzde saç dökülmesinden cilt gençleştirmeye, ağrı tedavisinden ortopedik pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Peki bunun biraz açalım mı? PRP tedavisi yani trombositlerden zengin plazma tedavisi en çok hangi hastalıklarda kullanılır dediğimizde trombosit adı verilen hücrelerin başrolü oynadığı bu PRP tedavisi tıbbın pek çok branşında kullanım alanı bulmuştur. PRP günümüzde şeker ve varise bağlı iyileşmeyen bacak yaralarında, tendon yaralanmalarında, tenişli dirseği gibi tendinitlerde, diş implantlarından sonra yara iyileşmesi sürecini hızlandırmak için de kullanılmaktadır. Yaş ve çevresel faktörler nedeniyle yaşlanan deride gözle görülebilen birçok değişiklik olur. Derinin elastikiyeti
azalır. Kırışıklıklar artar ve deride sarkmalar meydana gelir. Tüm bunlardan delirdeki kolajen, elastin liflerdeki azalma ve yapılardaki bozulmalar sorumludur. Anti-aging amaçlı PRP tedavisi ile trombositlerin içerdiği büyüme faktörleri sayesinde derideki kolajen ve elastin lifleri yapımının arttırılması hedeflenir. PRP tedavisi yani işlemi sayesinde ortalama 2 ila 4 hafta aralıklarla yapılan 3-4 seanslık uygulama ile vücuda herhangi bir yabancı madde ve ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme sağlanır. PRP yaptıranlar ilk seanslardan itibaren öncelikle cildin kuru ve mat görününde düzelme olduğunu fark ederler. Takip eden uygulamalar ile PRP yaptıranlarda kırışıklıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma gözlenir. PRP ile biz ne amaçlıyoruz? Deriye esneklik ve parlaklık kazandırmak. PRP ile mümkün. Çünkü trombositlerin içerisindeki bu granülerden salınan çeşitli faktörler hem damarlanmayı arttırıyor, hem derinin epitel tabakasını kuvvetlendiriyor, hem büyüme faktörleri sayesinde genç hücreler daha fazla oluyor. O sebepten dolayı da deriye esneklik ve parlaklık kazandırır. Bir ikincisi saç dökülmesini önler ve saçları güçlendirir. Gerçekten PRP tedavisi türlü nedenlerle saç dökülmesi görülen bayanlarda ve erkeklerde düzenli olarak uygulandığında biz PRP tedavisinden sonuçlar alıyoruz. PRP tedavisini bu santrifüje edilen kandan ilgili kısmı çıkartıp enjektörler yardımıyla ne yapıyoruz? Saçlı deriye güzelce cilt altına yerleştiriyoruz. Ve buradaki hem ciltteki yaralanmalar yani iğnenin açtığı yaralanmalar bir şekilde cilde aslında yeni yeni tazeli kazandırıyor. Hem de bizim cilt altına verdiğimiz bu trombositten zengin olan plazmanın içerisindeki o türlü faktörler saç köklerini, saç foliküllerini besliyor. O sebepten dolayı da PRP işlemi saç dökülmesini önlemek ve güçlendirmek adına çok anlamlı. Bir diğeri kırışıklıkları ve çöküntüleri önlemek. PRP tedavisini cilt için cildin hemen altına uyguladığınızda kırışıklıkları ve çöküntüleri önler. Bir diğeri yara, çatlak ve deri hasarında deriyi yeniden yapılandırmak. Evet, yara çatlak ve deri hasarında deri PRP sayesinde yeniden yapılandırılır. Çok önemli. Bir diğer yararı PRP'nin lazer gibi işlemler sonrasında derinin hızla yapılanmasını sağlar. Bir diğeri medikal estetikte yüz, el ve kollar, bacak içleri, boyun ve dekolte gibi bölgelerde kullanılır. Yine PRP aşil tendonu kopmasına ameliyatsız çözüm getirebilir. Ağrılar için de PRP yöntemi kullanılabilir. PRP uygulamalarının birçoğu biyoteknoloji firması tarafından üretilmiş uygulama kitleri aracılığıyla hekimler tarafından yapılmaktadır. Peki PRP anlattık ama hızlıca bu sefer biraz detay verelim. PRP nasıl uygulanır? PRP işlemi doktorlar tarafından uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Öncelikle hastadan alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içerisine konulur. Sonrasında kan içinde jel bulunan tüpe yerleştirilir. Santrifüje konulan tüpteki kanın içindeki maddeler 5-8 dakika kadar döndürülür ve kan içindeki şekerli elemanlar ayrıştırılır. Kanın trombositlerden ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmı ayrılmış olur. Elde edilen karışım enjeksiyon yöntemiyle ilgili alana uygulanır. PRP 2 ila 4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans kişinin ihtiyacına göre mezoterapi dediğimiz yani

çeşitli büyüme faktörleri içeren sıvılarla, ampullerle, flakonlarla kombin edilerek uygulanabilir. PRP kürü tamamlandıktan sonra yılda bir iki kez enjeksiyonlarla işlemin devamı sağlanabilir. Genellikle PRP ile ilgili çok fazla merak edilen soru vardır. İşte bunlardan bir tanesi PRP ile saç tedavisi nasıl gerçekleşir? Günlük 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bundan fazla olursa saç dökülmesi ciddiye alınmalıdır. PRP saç tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmesini mutlak sağlar. Özellikle saç dökülmesinde hastaların oldukça etkin sonuçlar aldığı muhakkak araştırmalarla da sabitlenmiştir. PRP işlemi sırasında hastanın kendi kanı alınıp bir dediğim gibi aletten geçirilir. Burada trombosit denilen kökleri besleyecek, gelişimini sağlayacak olan kısım ayrılır ve dökülen bölgeye enjekte edilir. Saç dökülen bölgeye. Bu yöntem özellikle genetik dökülmelerde çok çok etkilidir. Saç mezoterapisi de yine genetik dökülmesi olanlara PRP ile kombine edilebilir. Saç için yapılan PRP uygulamasında önce hastanın venöz kanından 10 cc yani yaklaşık bir çay bardağının bir beli onu kadar kan alınır. Santrifüj edilen kan beyaz ve kırmızı kan olarak iki kısma ayrılır. Kırmızı kanda akü var, trombosit, pıhtılaşma faktörleri gibi trombosit büyüme faktörleri bulunur. Kırmızı kan özel bir işleme tabi tutulduktan sonra seyrelmiş bölgeye napaj yöntemiyle enjekte edilir. Bu uygulamanın temelinde dokun yenilenmesi vardır. PRP ile saç tedavisi 30 dakika kadar sürerken uygulama sırasında acı olmaz. PRP sonrasında da herhangi bir iz kalmamakta ve kişi hemen rutin hayatına devam edebilmektedir. Peki PRP ile saç tedavisi ne kadar sürer? PRP ile saç tedavisi ortalama 15 günde bir, en fazla 30 dakika uygulanır ve genellikle 3-4 ay sürer. Sonrasında her yıl bir defa uygulanması yeterli olacaktır. Bu yöntemin en önemli avantajı özel plazmanın hastanın kendi kanından elde edilmiş olması ve alerji riski taşımamasıdır. Peki PRP ile cilt gençleştirme nasıl uygulanır? Cilt yaşlanması tıpkı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır cildin. Cilt gençleştirme yöntemlerinde de yarayı iyileştirirken uygulanan çeşitli yöntemler mutlak taklit edilir. Ciltteki hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır. Bu nedenle PRP damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yöntem olarak gelişmiştir. PRP ile cilt gençleştirme çoğunlukla yüz, boyun, hemen göğüs kısmı, buna tıpta biz dekolte ederiz, eller, bacak içleri, kollar gibi vücudu çeşitli bölümleri için düşünebilir. Özellikle lazer ve peeling gibi uygulamalardan hemen sonra derinin hızla yapılanmasını sağlamak mümkün olur. Ultraviyole ışınlara maruz kalmış ciltlerde kırışıklıkların, lekelerin ve çöküntülerin giderilmesi PRP sayesinde sağlanabilir. Esneklik ve parlaklığın cilde yeniden kazandırılması PRP ile cilt gençleştirmenin en önemli sonuçlarından biridir. Ayrıca vücuttaki iyileşmesi uzun sürer yaraların iyileştirilmesi çatlak gibi deri niteliğinin zarar gördüğü durumlarda PRP ile kontrol altına alınabilir. Peki PRP ile cilt gençleştirme yöntemi kaç seans sürer? Kişinin kendi kanının yine kendi vücuduna enjekte edilmesiyle gençleşmeyi sağlayan PRP ortalama 2-4 hafta aralıkları ile 3-4 seans sürülebilir. PRP yönteminin en belirgin özelliği vücuda herhangi bir yabancı madde

ilaç vermeden tamamen doğal bir gençleşme olmasıdır. PRP sayesinde ilk seanslardan itibaren öncelikle ciltteki kuru ve mat görünüm azalır. Arıdan da kırışıklıklarda hafifleme, cildin elastikiyetinde artma muhakkak gözlenir. PRP sadece yaşlanma belirtilerini hafifletmeye yaramaz. Aynı zamanda yaşlanma sürecini de yavaşlatarak adeta gençlik aşısı etkisi gösterir. Bu nedenle yaşlanma belirtilerini beklemeden yaşlanma sürecini yavaşlatmak isteyen her yetişkinin başvurabileceği bir tıbbi yöntemdir. Peki PRP'nin ciltteki bu etkisi ne kadar sürer? PRP sonrasında ciltte ortaya çıkan parlak ve sağlıklı cilt görünümü bir süre sonra takdir edersiniz hafifleyebilir. Bu nedenle ek cilt iyileştirici, gençleştirici uygulamalar ile takviye mutlak yapılmalıdır. 3 veya 4 küllük PRP uygulamasından sonra kürleri her 10-12 ayda bir tekrar etmek isteyen gençleşme etkisini neredeyse kalıcı hale getirir. Peki PRP'yi ağrı tedavisinde kullanabilir miyiz? PRP yani trombositlerden zengin plazma kişinin kendi kanından alınan örneğin belirli işlemlerden geçirilerek protein ve büyüme faktörleri açısından zenginleştirilmiş halidir dedik. Büyüme faktörleri ve proteinler iltihabi süreci ve ağrıyı azaltıp dokunun iyileşmesine yardımcı olan maddelerdir. PRP tedavileriyle kas iskelet sistemi ayarlanmalarında inflamatuar hastalıklarda başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmeleri, ayak bileği burkulmalarının tedavisinde PRP'den mutlak şekilde yararlanılabilir. PRP tedavisi kullanılan hastanın kendi kanından alınan numuneden ayrıştırılarak elde edilen sıvı serum olarak ağrılı ve hassas bölgeye uygulanmaktadır. Proteinler ve büyüme faktörleri sessiz lokal kök hücreleri aktive ettiğinden plazmasızı doğal bir ilaç gibi etki göstererek yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır. Peki, PRP'nin ağrı tedavisinde en çok kullanıldığı alanlar nelerdir? Diz kireçlenmesi, kalça eklem kireçlenmesi, omuz ağrıları, teşir dirseği, golfçi dirseği yani tendinitler, ön çapraz bağ yaralanmaları, diz omuz yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları, topuk dikeni, kulunç ağrısı olarak bilinen kas gerginliklerin tedavisi. PRP'nin yan etkisi var mıdır? PRP tedavisinin uygulandığı alanda enjeksiyonun batım yaptığı yerlerde ufak şişlikler, ağrı ve morarma olabilir. Enfeksiyona yol açmamak için tedavinin yapıldığı bölgenin steril olmasına özen gösterilmesi gerekir. Ancak bu yan etkiler çok sık görülmez. Hastanın kendi hücreleri olduğu için herhangi bir istenmeyen etkiye neden olmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanser öyküsü bulunanlar, çeşitli kan hastalıklarına sahip olanlar, PRP yapılacak bölgede enfeksiyon ya da iltihabı olanlar, hamile ve emziren kadınların PRP yaptırması uygun değildir. Yaptırmamalıdırlar. Yasaktır. PRP tedavi sonrasında ilk gün banyo yapılmaması ve güneşten korunmak da muhakkak tavsiye edilir. PRP ile dizlerde varsa kireçlenme İyi gelir mi diye çok soru geliyor. Evet, PRP dizlerdeki kireçlenme de çok etkilidir. Diz kıkırdağı yaş, travma ve çeşitli nedenlerle yıpranmaktadır. Bu yıpranma iltihabi bir süreci başlatır. İltihaba neden olan etmenler diz ekleminde ağrı ve şişliklere neden olarak kıkırdak aşımını hızlandırarak kireçlenmeye yol açmaktadır. PRP ile dize uygulanan protein ve büyüme faktörleri bu iltihabı süreci azaltarak kıkırdak yıkımının önüne geçer. PRP uygulamaları hastanın
konforunu da arttırmaktadır. Bu çok önemli. PRP tedavisinde biz dize uygulamalar yaparız. Nasıl yaparız? Kan aldıktan sonra, santrifüje tabi tuttuktan sonra, bu trombositten zengin olan kısmı enjektörle aldıktan sonra özellikle kişinin dizini normalde sedyeye oturur ve ayaklarını sarkıtır. Bu bizim dizin gözleri dediğimiz sağda ve solda, altta ve yukarıda ikişer tane olmak üzere dört tane oradaki diz eklemine girilebilen yerler vardır. Buraya steril bir ortamda girerekten ilgili trombositten zengin plazmayı buraya enjekte ederiz. Enjekte ettikten sonra oradaki malum diz eklemini hareket ettiririz ki plazma iyice oraya yerleşsin. Sonrasında da kişi buraya asla buz koymamalı, ağrı kesici kullanmamalı diye tavsiye ederiz. Akşamleyin uygulamadan sonra tatlı, hafif, çok kısa yürüyüş yapmasını da öneririz. Tekrar söylüyorum, buz koymasın, ağrı kesici almasın diyerekten söyleriz. Bu noktada diz eklemine PRP uygulaması gerçekten kişinin ağrılarını, kireçlenmesini ciddi oranda azaltır. Son zamanlarda tüp bebek tedavisinde de PRP etkili. PRP hastanın kendi kanının özel bir araştırma sürecinden geçtikten sonra hazırlanan PRP sıvısının her iki yumurtalık dokusunu ultrasonografi kılavuzluğunda enjekte edilmesi kadın doğumda son yıllarda çok sık uygulanmaktadır. Yumurtalık dokusunun cevabı genellikle uygulamanın ardından 3. ayda ortaya çıkmaya başlamaktadır. PRP tedavisi sonrasında umutsuz ya da yumurtalık cevabı son derece kötüleşmiş bazı hastalarda yumurta elde etmenin de ötesinde elhamdülillah gebelikler mümkün olabilmekte. PRP yöntemi artık diyoruz ki tüp bebek tedavisi alanlarda istatistikler olarak da anlamlı bir başarı sağlama konusunda henüz çok yeterli bir veri bulunmamakla beraber ileriye dönük olarak da mutlak araştırılması gereken, ileriye dönük olarak da gerçekten çok etkili olabilme potansiyeli olan bir uygulama olarak bizim önümüze gelmekte. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün sizin de çok sık duyduğunuz PRP tedavisini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yine sizin merak ettiğiniz konularda ilgili programlar yapmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz. Yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Yıldızlar toz ve hidrojen gazından oluşan bulut kümelerinin içinde doğar. Bu bulutlar kütle çekim kuvvetini sıkıştırmasıyla ısınır ve milyonlarca yılda yıldızları oluşturur. Yıldızların kütlesi ne kadar büyükse yaşam süreleri de o kadar kısadır. Güneşten daha ağır ve büyük yıldızlar yakıtlarını daha çabuk harcar ve şiddetli patlamalarla ölür. Bu dev yıldızlar kütle çekimiyle devamlı savaş halindedir. Aşırı ısınmış hareketli parçacıkları dışa doğru basınç yaratırken kütle çekimi ise yıldızı merkezine sıkıştırır. Yıldız, savaşı kazanan kütle çekiminin kuvvetiyle saniyeden daha az bir zamanda çöker. Çöken yıldızın çekirdeğinin geri tepmesiyle süpernova denilen şiddetli büyük patlamalar oluşur. Süpernovalar yeni yıldızları, gezegenleri, uyduları ve bizi var eden elementleri evrene saçar.

Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankasam Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda olacak ve İngiltere'nin gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı dedi. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın müzakereye dönmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petrova Şamova ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masalarına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halk ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasıyla ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır ifadelerini kullandı. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi oranını %37'de sabit tuttu. Trump'tan İran'ı çok sert vuracağız mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bu gece İran'ı çok sert bir şekilde vuracağını belirtti. İran, Amerika Birleşik Devletleri saldırıları ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdi açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'na yaklaşılması düşmanla işbirliği olarak kabul edilecek açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının düşmanla işbirliği olarak kabul edileceğini bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail ile müzakerelerden çekinmeyeceklerini söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile yürütülen müzakerelerden baskılara rağmen çekinmeyeceklerini ve süreci ülkenin çıkarları doğrultusunda sürdüreceklerini ifade etti. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 93,35 dolardan işlem görüyor. Dün 93,35

0: 69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 93,10 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,28 artarak 93,35 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz
1: bulduk Arzu
0: programımıza.
1: Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Tabii gündemimizin ilk sırasında yine Amerika Birleşik Devletleri ve
1: Evet,
0: İran var.
1: evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler bir sonuca ulaşacak gibi görünüyor. Güzel açıklamalar geliyor özellikle
1: Evet.
0: Trump'tan. Sonra bir anda saldırılar, karşılıklı
1: Yine Trump'tan
0: saldırılar
1: tehditlerle.
0: aleleniyor. Evet işte bakın biraz önce dinleyicilerimize aktardık. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapıyor Trump ve diyor ki bu gece İran'ı çok sert şekilde vuracağız. Bu arada İran'dan da karşı bir cevap geliyor. Bu saldırılar, Amerika'nın bu saldırıları ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdi diyor. Bu işin sonu ne olur hoca?
1: Tam bir yılan hikayesi. Bakıldığında burada Amerikalı yetkililerin de açıklaması var. 3 gün içerisinde de bu müzakere süreci bir barış anlaşmasıyla neticelenebilir. 3-5 ayda daha fazla da sürebilir deniliyor. Dolayısıyla şu anki mevcut tabloya baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir paralellik de var bir yönüyle. Ve burada belirsizlikler, tabii Rusya-Ukrayna savaşının daha ötesinde ki her ne kadar Rusya-Ukrayna savaşı boyutuyla Kuzey koridorları bundan etkilense de tabii Hürmüz'ün ağırlığı ya da etkisi bu denli bir kıyas götürmüyor. O yüzden şu an bakıldığında bu İran savaşı ABD ve İran'ın ötesinde sadece iki ülkeyi değil etkileri ve sonuçları itibariyle tüm dünyayı piyasalardan başlamak üzere etkiliyor. Bundan ötürü bu savaştaki ya da bu krizdeki belirsizliğin daha fazla devam edebilmesi gibi bir lüks yok. Yalnız şu noktada artık tüm dünya belli bir aşamaya geldi. Yani büyük bir savaş olmadığı sürece bunlar birbirine karşılıklı olarak ufak tefek saldırsınlar. Ama müzakere ortamı devam etsin. Kırılgan bir ateşkes de tamam olabilir. Ama burada en nihayetinde Pandora'nın kutusu çok kötü bir şekilde açıldığı takdirde o zaman o tekrar dönülmez bir aşamaya gelmeyelim türünden bir yaklaşım var. Bu saldırılara da bakıldığında aslında bu müzakere sürecinde tarafların dayanma ya da direnme noktalarını bir şekilde kırmaya yönelik olarak da kendisini gösteriyor. Bir yönüyle psikolojik bir savaş da var burada bakıldığında. Trump'ın normalde tehditleri ya da tehditlerinin boyutuyla birlikte şu anki mevcut duruma bakıldığında bu sahaya yansımayan bir tehdit. Tehdit söylem bazında büyük ama yansıma bazında oldukça düşük. Dolayısıyla İran'ın da verdiği cevaba bakıldığında ya da tarafların şu anki yürüttüğü mevcut sürece bakıldığında her şeye rağmen bu müzakere süreci belli bir olgunluğa erişecek gibi. Yani bu birbirlerini yıpratma ya da bir takım tehditler üzerinden. Ondan ötürü yani eğer İsrail faktörü ki burada belli başlı şu anki barışın önündeki temel faktörlerin başına geliyor İsrail. İsrail'in burada Birleşik Devletlere, Trump'a ya da Amerika'daki karar alma mekanizmalarına yönelik çok farklı bir çıkışı olmaz ise ya da İran'ın Lübnan, Hizbullah ve diğer vekil aktörlerine yönelik bir takım saldırılarını artık Birleşik Devletler orada frenleyemeyecek bir noktaya gelirse ve buna İran'ın vereceği cevapla birlikte savaş farklı bir aşamaya doğru kayabilir. O zaman da artık mesela şu an Katar heyeti oradayken Birleşik Devletler'in İran'ı vurduğunu biliyoruz. İran'da oturdu Bahreyn'i,
0: Evet,
1: Ürdün'ü değil mi?
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: bakıldığında Kuveyt'i vurdu. Ama bu artık daha farklı bir aşamaya geçer ki bunu açıkçası ne Trump istiyor ne de İran tarafı istiyor.
0: Tabii Financial Times'ın haberine göre Trump'la Netanyahu arasındaki çatlakta büyüyor ve Washington Post Netanyahu'nun Washington'daki manevra alanı daraldı haberini yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran konusunda çıkarlarının ayrışabileceğini ve bu durumda Amerika'nın menfaatinin gözetileceğini söylüyor. İsrail'den Netanyahu'nun da açıklamaları var. O da bu savaşı yalnız başımıza sürdürmek zorunda kalabiliriz diyor.
1: Ama sürdürebilmesi mümkün değil.
0: Ne anlama
1: Her
0: geliyor bütün
1: açıdan.
0: bu açıklamalar?
1: Açıkçası şu, Birleşik Devletler diyor ki İsrail benim açımdan ciddi manada artık bir yük. Ve bu ne kadar sürdürülebilir? Biz bundan çok emin değiliz. Bunun hem siyasi olarak hem ekonomik olarak hem de askeri anlamda çok ciddi burada etkileri var. Daha da ötesi Birleşik Devletler'in yeni projesine, planlarına ve bu anlamda ittifak ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine de darbe vuruyor. İşte geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun bir takım çıkışları ve Türkiye'yi hedef alması karşısında Trump çok net bir şekilde yani ben iktidardayken Türkiye ve İsrail arasında
0: Böyle
1: bir
0: bir şey olmazdı.
1: savaşa müsaade etmem. Böyle bir şey olmaz ama ikincisi daha önemli bir mesaj İsrail'e dönük. Erdoğan diyor benim sevdiğim, saydığım güçlü bir liderdir ki bu Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde aslında Türkiye'ye yönelik bir açıklamadır. Ve İsrail'in bir takım uçsuz bucaksız, ucu açık bir diğer ifadeyle bu talepleri ya da şu anki performansının Türkiye ile olan ilişkilerimi bozmasına müsaade etmem mesajının daha diplomatik ya da tam Trump'a özgü bir şekilde ifadesi. Bugün bakıldığında da artık Trump'ın ötesinde Amerika'daki karar alıcı mekanizmalar, Kongre'ye kadar bakıldığında burada her geçen gün yalnızlaşan ve etkisini kaybetmeye başlayan bir Yahudi lobisi, İsrail faktörünün buradaki zayıflaması ve benzer hususlar ön plana çıkıyor. Amerikan kamuoyunda ciddi anlamda bir takım tepkiler var. O yüzden çok boyutlu bir anlamda düşünüldüğünde Trump'ın son bu Türkiye ve Sayın Erdoğan'la ilgili bunlar yani öylesine laflar değil. Yani bunu bir kez daha altını çizmek lazım. Burada artık yani Netanyahu'nun belki siyaseten ki buna Trump'ın bir takım açıklamaları da işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte Netanyahu'nun siyasi anlamda kaybedeceği bir süreçte kaçınılmaz bir hale gelebilir. Bu adım Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgeyi ciddi anlamda rahatlatacak ve zaman zaman Trump'ın gündeme getirdiği veya Türk-Amerikan ilişkilerinin ortaya çıkan daha genel anlamda düşünüldüğünde İsrail'in Doğu Akdeniz'den başlayıp Kuzey Afrika'ya da Afrika'nın doğusu da dahil olmak üzere Umman Denizi'ne kadar ya da Basra'ya kadar uzanan o hattaki bir şekilde engelleyici durumu ortadan kaldırılmak suretiyle Birleşik Devletler'in kendisi ciddi bir rahatlamaya gidebilir. Şu an Birleşik Devletler'in önündeki açık konuşmak lazım en büyük engel. Ve bu daha fazla İsrail. O yüzden bunun daha fazla kaldırılamayacağına yönelik mesajlar üst üste geliyor ki Financial Times'a baktığımızda bir Amerika tarafı var ve bir de Financial Times itibariyle bir İngiltere ve Avrupa kanadına doğru. Bu şimdi kıta Avrupa'sında da artık İsrail'e dönük buradaki tepkiler, bir takım soruşturmalara da bakıldığında bu

0: kendisini gösteriyor.
1: Mesela bu tepkilere bir örnek vermek
0: Tabii.
1: gerekirse, Fransa, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Fransız topraklarına girişine yasak getiriyor.
0: Evet.
1: Mesela Roma savcılığı da aşırı sağcı İsrail Bakanı Ben Gvir hakkında bir soruşturma başlattı. Bunu da biliyoruz. Bu adımları nasıl değerlendirmek
0: Şimdi
1: lazım?
0: İsrail'in yani bakıldığında Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de artık işgal, ilhak ve oradaki yerleşimciler noktasında çok farklı çıkışlar yaptığını ve bunun siyaseten artık ciddi anlamda desteklendiğini. Dolayısıyla da burada örneğin Fransa'nın attığı adım Batı Şeria'daki işgalci yerleşimlerine dönük olarak orada başlatılan bir süreç var. Yani Fransız hükümeti bu anlamda artık tepki koyma gereği duyuyor ki bu Batı Şeria ile paralel aslında bakıldığında Lübnan. Şimdi Lübnan üzerinde Fransa'nın biz bir takım arayışlarını ve bu anlamda nüfuzunu koruma gayretlerini görüyoruz. Batı Şeria üzerinden aslında Lübnan'a dönük olarak, Suriye'ye dönük olarak da Fransa bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama daha ötesi artık Fransız kamuoyu da dahil Avrupa kamuoyunda bu tür işgal, ilhak ve yerleşimci politikalarına dönük artan baskılar noktasında Avrupa siyasetçileri bir şekilde daha görünür bir tepki koyma gereği duyuyorlar ki bu Almanya'ya doğru da kayıyor. İtalya noktasında bakıldığında Sumut'la birlikte aslında orada gözaltına alınan aktivistlere dönük oradaki işkenceleri de insanlık dışı muameleler noktasında İsrailli bakanın da bu soruşturmaya dahil edilmesiyle birlikte bu sefer İtalya'yı, İtalyan devletini haritası üzerinden aşağılamaya dönük bir ifade çizme terliğe döndü diyorlar. Yani İtalyan terliği diye orada bir dalga geçme moduna geçiyorlar. Bu da artık yani İsrail devletinin ve İsrail siyasetçilerinin dünyadaki diğer devletlere, milletlere, halklara bakış açısını ki kendileri dışındakilerin hepsinin birer öteki olduğu burada bu ifadelerle bir kez daha resmediliyor. Dünya uyanıyor. İşin özeti bu.
1: Bir de Hamas'ın açıklamalarına da bakmak lazım. Hamas, İsrail ile Gazze şeridinde yapılacak ateşkes anlaşmasına ilişkin tartışmalı konularda kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldığını açıklıyor. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan yıkımlarının Filistin varlığına karşı bulunduğu her yerde yürütülen açık

0: Tabii bu açıklaması dikkat çekici. Gazze vururken Gazze'de belli bir aşamaya geldik
1: Evet.
0: deniliyor. Evet, bu çok ilginç. Belki yani Hamas üzerindeki bir takım baskıları ya da Hamas'ın burada anlaşma istemiyormuş gibi lanse edilmesine dönük bir pozitif yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Hamas bu sefer Batı Şeria üzerinden bir şekilde mesaj verme gayretinde belki ön plana çıkıyor gibi gözükebilir ama bu sefer de Batı Şeria ve Gazze noktasında oradaki yönetimler bağlamında bir mücadele ya da daha farklı bir takım tepkilerin olabileceği bir süreç. Yani Batı Şeria'da El Fetih diyebilir ki sana ne? Yani sen Gazze'ye bak. Batı Şeria bizim meselemiz derse o zaman Filistin ve Filistin'in ortak sesi noktasında bir kez daha bir ayrışma ve burada bir ihtilaf olur ki bu
1: İstenmeyen
0: Filistin'in
1: biri.
0: ya da Filistinlerin hiçbir şekilde lehine değil.
1: Peki. Bir başka başlık, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanlarında iki mutabakat saptı imzalandı. Bu imzalar ne anlama geliyor? Bölgemize, dünyaya ne getirir?
0: Şimdi biliyorsunuz 20. yüzyılın başı itibariyle bir Bağdat Demiryolu, bir Hicaz Demiryolu gündemdeydi. Bir tarihsel hafızanın ya da tarihsel bu anlamdaki coğrafyayı bir araya getirebilecek kodların, projelerin ve ortak geleceğin bir kez daha inşası noktasında artık Orta Doğu ve bu anlamda Türkler, Araplar, Kürtler, bütün bunları ortaya koyduğumuzda etnik ve mezhepsel bazda diyor ki biz işbirliğini merkeze alan artık bir yaklaşım noktasında hareket edeceğiz. Kazan kazan. İkincisi günümüz jeopolitiği itibariyle bakıldığında Hürmüz dahil olmak üzere Babel, Mendeb ve bu Süveyş'e kadar aslında uzanan bir noktada su yollarının ciddi anlamda güvenliğinin tartışıldığı bir noktada artık
1: Bir alternatif.
0: evet ciddi anlamda ve dolayısıyla burada koridor güvenliği, tedarik zincirleri bağlamında güvenlik ve bunların enerji ya da petrol ve diğer kaynaklar noktasındaki ki Irak'ta da var bu gazla ilgili de çalışmalar. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda bölgedeki bu jeopolitik sıkışmışlıkta bir alternatif olarak ön plana çıkmakla birlikte ki bu krizin coğrafya açısından bize getirdiği bir fırsat gibi. Ama coğrafyanın kendi içerisindeki bu tür krizleri çözme ve coğrafyanın tekrar bir araya gelme noktasında da coğrafyanın gerçek manada bir entegrasyona gitmesi sürecinde de sosyo-kültürel, ekonomik ve siyaseten sonuçlarını hep birlikte görebileceğimiz bir şu an projeyle ve bunun uygulamasıyla karşı karşıyayız. Bu Hint Okyanusu'ndan efendime söyleyeyim Avrupa'ya kadar ki bu daha çok bir doğu batı güzergahı gibi gözüküyor. Ama biraz daha üzerinde bu projeyle ilgili çalışmalar yapıldığında bir kuzey güney noktasında da ki şu an bakıldığında işte Umman'dan başlıyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden gidiyor. Ama bunun bir Irak boyutu da var. Irak boyutuna siz Orta Koridor ya da Rusya'ya, Karadeniz'e açılan bu hatları da ilave ettiğimizde Orta Doğu bölgesi hem koridor noktasında bir merkeze hem de tüm dünyanın ihtiyacını hissettiği en başta enerji kaynakları, petrol ve gaz olmak üzere tüm bunların tedariki güvenliği noktasında da önemli bir pozisyona doğru gidiyor. O yüzden Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın merkezde yer aldığı bu güvenlik arayışlarının en güçlü zeminini oluşturacak ki bugüne kadar ciddi bir aşama kaydedilmemişti. Öyle tahmin ediliyor ki bugün artık coğrafya az önce belirttiğimiz gibi uyandı ve bu projeleri artık adım adım hayata geçirecek gibi.
1: Peki, umarız bölgemize de büyük faydası
0: Evet.
1: dokunacak bir proje olur ve sonuçlanır.
0: Evet.
1: Evet, bugünün gündem başlıkları bunlardı hocam.

0: Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
1: Ben de
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: katıldığınız
1: ediyorum.
0: için.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz. Ankesan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz, merhaba.
1: Merhaba Sultan.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, İngiltere'deki başlıkları sıralayacağız ama özellikle Kuzey İrlanda ile başlamamız gerekiyor bu hafta. Çünkü 2 gündür Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı olaylar devam ediyor. Hatta ikinci güne de taşındı. Ve bakıldığında 12 polis yaralı, 16 da gözaltı var. Toparlamak gerekirse Kuzey İrlanda'da 8 Haziran'da bir bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti ve ardından da bu olayların fitili ateşlendi. Göçmen karşıtı sokak olayları ikinci güne de damgasını vurdu. Belfast'ın North Bay bölgesinde bir araya gelen kalabalık, bölgede düzensiz göçmenlerin barındırıldığı bir otele yürüyüş düzenlemeye çalıştı. Polis göstericileri durdurmak için zaman zaman tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Zaman zaman sert tartışmalar, çatışmalar yaşandı. Göstericilerle güvenlik görevlileri arasında çatışmalar yaşandı. Olaylar boyunca 12 polis memuru yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı. Olayların seyrinde dikkat çeken bir diğer gelişme sosyal medya üzerinden yürütülen koordinasyondu. Göçmenlerin yaşadığına inanılan evlerin adresleri hedef listesinde yer aldı ki bu oldukça korkutucu bir durum. Bütün ülkede aslında en çok tartışılan konuların başında geliyor. Çeşitli platformlarda bu hedef listesi adıyla hızla yayıldı. Bu listede başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda genelinde yaklaşık 100 konutun adresi yer aldı. Ve bir araç ateşe verildi ve bir metruk binanın da yakılmaya çalışıldığı görüldü. Aslında olayların başlangıcına bakıldığında bıçaklı saldırı 8 Haziran'da Belfast'ın kuzeyinde meydana geldi. 2023 yılında sığınmacı statüsü bulunan Sudanlı bir kişi bir İrlandalıyı bıçakladı. Mağdurun ağır yaralandığını biliyoruz. Bu tabii şiddetli bir tepkiye yol açtı. Sadece bu biraz önce saydığımız yerlerde değil, ayrıca Balıkesir kasabasında da gerilim yüksekti. Hatta burada bir Türk berberin iş yeri saldırıya uğradı. Belfast başta olmak üzere Kuzey İrlanda'nın farklı noktalarında 8 Haziran'dan bu yana yabancılara ve göçmenlere ait ev ve iş yerleri yakılıyor. Polis araçları ve kamu mülkleri de tahrip ediliyor. Öte yandan saldırının kurbanı olan kişinin ailesi polis aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Aile şiddetin bir an önce son bulması ve toplumun sakin kalması çağrısında bulundu. Biraz önce de söylediğimiz gibi.

0: ve akşamları olmak üzere sokaklarda Belfast'ta hala düzensizlik hakim. Bu gecede az da olsa gene de bir tekrar sokaklarda düzensizliğin olması bekleniyor ve olayların olması bekleniyor. Ve bir başka başlığımız, bugün gelişen, birkaç saat önce meydana gelen bir istifa ile ilgili. İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti ve nedeni de bütçe anlaşmazlığı hükümeti sarstı diyebiliriz. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakan Keir Starmer ile aslında bir süredir savunma harcamaları konusunda bir problem yaşıyordu. Derin görüş ayrılığı vardı iki isim arasında. Ve bunu da gerekçe göstererek bakanlık görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı. Healey açıklamasında X platformu üzerinden paylaştı ve Starmer'a, Başbakan Starmer'a hitaben bir mektup kaleme aldı ve istifa mektubunu buradan paylaştı. Healey, hükümetin savunma yatırım planı çerçevesinde savunmaya yapılacak yatırımın yetersiz kaldığını vurguladı. Silahlı kuvvetlere ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayamayan bu planı kabul etmem mümkün değil. Bu nedenle de istifadan başka seçeneğim kalmadı dedi Healey yaptığı açıklamada, istifa mektubunda. Starmer'ı ve Maliye Bakanı'nı ülkenin savunma ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınmakla açıkça suçladı. Healey'e göre tehditler her geçen gün artıyor. Hükümet ise savunma için gereken kaynakları tahsis etmekten imtina etti. Savunma ve Maliye Bakanlıkları arasında aslında aylardır süren bir bütçe müzakeresi vardı. Bunlar sonuç vermedi. İşte bu tıkanıklık nedeniyle savunma yatırım planı da geçen yıldan bu yana defalarca ertelendi. Healey'nin istifası zaten tartışmalı bir dönemden geçen Starmer hükümetini daha da zor bir konuma soktu diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakın.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Ercan'ım. Merhaba.
0: Bugün tabii açıklanması beklenen önemli bir veri vardı. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Nasıl karşılandı bu karar?
1: Açıklamasında belirttiğiniz o ihale repo faiz oranı 137'de tuttu. İki tane daha faiz var. O da sabit tutuldu. Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faiz oranı %40'da tuttu. Gecelik vadede borçlanma faiz oranı 35,5'te tuttu yüzde. Şimdi bu üç faiz oranı arasındaki fark ne? Politika faiz dediğimiz zaman normalde olağan koşullar altında Merkez Bankası'nın yaptığı işlemlerde kullandığı faizdir. %37. Ama biliyorsunuz uzunca süredir Merkez Bankası politika faizi oranlarını %37'de açıklamakla birlikte yapmış olduğu fiili borç verme faiz oranını gecelik faiz oranının üzerine yani %40'tan yapıyor. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası'nın uyguladığı fiili faiz oranı %40, onu da sabit tuttu. Piyasalara baktığımız zaman piyasalarda da son haftalarda özellikle hem mevduat faizlerinde hem de kredi faizlerinde yukarı yönlü bir hareketlik var. Şimdi Merkez Bankası neden hangi açıklamayla bunları sabit tuttuğunu söylüyor. Hemen özetleyelim bülteni, basın bültenini. Enflasyonda diyor yıl ilk aylarında yükselme vardı. Sonra enerji fiyatlarındaki artışlarla birlikte biraz diyor enflasyon ana eğilimi diyor yukarı çıktı Nisan'da ama Mayıs ayında biraz gerilemeye başladı diyor. Şimdi burada kilit cümle Mayıs ayında enflasyonun ana eğiliminden biraz gerilediği ama bununla birlikte jeopolitik gelişmeler eşliğinde belirsizlikler neticesinde diyor enerji fiyatlarını oynaklık yüksek seviyeyi sürdürmektedir. Belki birazdan konuşacağız. Enerji fiyatları oldukça belirsiz. Önemli bir şey daha burada vurguluyor. İlk çeyreğe ait verilerde iktisadi faaliyetlerin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken önce verileri iç talepte zayıf seyrin sürdüğünü işaret etmektedir. Şimdi bizim politikanın yani dezenflasyon politikasının ana dayandığı nokta iç talebi baskı altında tutmak, iç talebi düşürmek. Dolayısıyla da Merkez Bankası kendi uyguladığı politikayla ya da ekonomide genel uygulanan politikayla iş talebinin zayıfladığını birkaç aydan beri altını çizerek söylüyordu. Burada da gene vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünme etkileri yakından takip etmektedir. Dolayısıyla da iç talepte diyor görece olarak kontrol altına aldık. Ama jeopolitik bizim kontrolümüzün dışında alanlara baktığımız zaman da diyor jeopolitik gelişmeler önemlidir diyor. Kur kanalı başta olmak üzere, kur olmak üzere, kur geçişkenliği olmak üzere diğer maliyet ögeleri de diyor bizim kontrolümüz ya da yakından takip ediyoruz diyor ve beklentiler. Şimdi buradaki en önemli şeylerden biri de beklentiler. Enflasyon biliyorsunuz, isterseniz devamında açıklamayı da tamamlayalım, yorumunu yapalım. Fiyat istikrarı sağlanana kadar diyor, sıkı para politikası devam edecektir. Burada diyor, burada da Merkez Bankası sözlü biçimde piyasalara kendi duruşunu bir defa daha hatırlatıyor. Beklenti kanalları üzerinde enflasyon süreci güçlendirilecektir diyor. Birazdan oraya geleceğiz. İşte enflasyon gerçekleşmeni ana eğilimleri ve beklentilerine göz önüne bulundurarak ana hedeflere uyumlu biçimde dezenflasyon gerektiği sıkılığı yapacağız diyor. Bu kendisini ifade ediyor. Bütün ekonomik aktörlere, Merkez Bankası'nı izleyen bütün ekonomik farklı şeyleri, karar vericilere bizim dezenflasyon programında herhangi bir sapmamız yok. Onu gerçekleştirmek için Merkez Bankası olarak para politikasına sıkı duruşumuzu yapacağız. Gerekirse de diyor, şeyi tekrar gözden geçireceğiz. Sıkılaştırma tedbirlerini alacağız. Orada önemli ölçüde geçenlerde uyguladığı gibi makro ihtiyaç tedbirler. Şimdi Merkez Bankası'nın 1,71'lik geçen ayının enflasyonu var biliyorsunuz. 2,9'da mevsimselikten arındırılmış şey geldi. Rakam geldi. Şimdi mevsimselikten arındırılmışın önemi nedir? O birbirini takip eden aylardaki fiyat değişimlerini göstermektedir. Tamam, diğer aylara göre biraz gerileme var ama dikkat ederseniz ortalamanın yani gelen TÜFE'nin üzerinde, 1,71'in üzerinde. Dolayısıyla da orada hala bir mevsimsellikten arındırdığımız zaman bazı faktörlerin enflasyon dinamiklerini yukarı doğru çekme konusunda baskı altında tuttuğunu görüyoruz. Şimdi enerji fiyatlarında çok haklı olarak Merkez Bankası söylüyor. Tamam, küresel düzeyde Belirsizlik çok yüksek.

0: Pek çok Merkez Bankası, ki birazdan gene konuşacağız,
1: Tabii
0: Fed'in
1: ki.
0: açıkladığı enflasyon rakamında da oraya baktığımız zaman enerji fiyatlarının diğer mal fiyatlarının hal üzerinde olduğunu ve yukarı doğru çektiğini görüyoruz. Aynen Türkiye'deki yaşadığımız şey dünyanın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Maliyet faktör olarak kurda gene şeyi yapıyor. Belli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla da beklentiler şu anda en önemli faktör olarak karşımıza duran şey o. Şimdi beklentilerin de değişebilmesi için Merkez Bankası'nın daha ikna edici olması gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası uzunca süredir, yaklaşık 3 yıldan beri devam eden dezenflasyon programı içerisinde belki bu konuda en çok çaba sarf eden birim. Şimdi son dönemlerde maliye politikasında da özellikle bütçe rakamlarına baktığımız zaman orada da destekleyici adımlar atıldığını görüyoruz. Ama genel ekonominin şeyine baktığımız zaman beklentiler konusunda Merkez Bankası'nın özellikle hizmetler kesimini, bu fiyatlama davranışını kendi yapanlar üzerinde biraz daha kendi dezenflasyon programını inandırıcılığı konusunda diyelim artık. Orada biraz daha o kesimin şey olması lazım, ikna olması lazım. Merkez Bankası'nın yapacağı şeyler aslında çok fazla değil. Sıkı para politikası izliyor mu? İzliyor. Olabildiğince daraltıcı politikalar, makro ihtiyat tedbirleriyle şey yapıyor. Sözlü yönlendirme yapıyor mu? Yapıyor. Bütün bültenlerine, raporlarına baktığımız zaman defalarca vurguluyor. Ama kendi güvenilirliğini sağlayacak olan şey geçen aylardaki o hedef değişikliğinin, keşke onu çok daha önce yapsaydı. Mesela hedefi tutturamayan bir Merkez Bankası, ister beklentisi olsun ister hedefi olsun, orada eğer önemli sapmalara karşılaşıyorsa güvenlik ve inandırıcılığı önemli ölçüde zayıflatan unsurdur. Şimdi Merkez Bankası bütün çabasına rağmen bu hedef konusunda belki revize ve gözden geçirmeyi biraz daha erken alabilseydi o konuda çok daha şey olabilirdi. Ekonomik aktörleri ikna edici olabilirdi. Bütün vurgusu tabii 30'lar şu anda 32'ye çıktı biliyorsunuz enflasyon. Onun tekrar baskı altına alabilmesi için ya da aşağı yönüne çevrilebilmesi için bir kere bu enerji fiyatlarındaki belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Gene Merkez Bankası'nın geçen aya ilişkin enflasyon görünümünde belirttiği gibi işlenmemiş gıdalarda önemli gerileme oldu. Sebze meyve fiyatları özellikle onlarda. Ama işlenmiş gıdalarda tam tersi yukarı yönde bir hareketlilik oldu. Ulaştırma önemli ölçüde enflasyonu yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla bütün bunlar, bakın ne gıdanın işlenmemiş gıdada Merkez Bankası bir şey yapabilir, kendi inisiyatif falan değildir. İşlenmiş gıdada da yapamaz, kendi inisiyatif falan değildir. İzlediği para politikası ancak talep konusunda bir şeyler yapabilir ve o konuda da zaten iş talep önemli ölçüde gerilemeye başladığını görüyoruz. Mesela onu nereden de görebiliyoruz? İş talebin gerilediğinin harcamalar, bazı harcama kalemlerinde azalma olduğunu görüyoruz. Bir de gelirler politikasının bir yan etkisi olarak da özellikle bu bankacılık kesiminin geri dönmeyen kredi kısmında biraz yukarı yönde hareketlilikler başladı. O da önemli ölçüde tüketici kredilerinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da iç talebi kısıcı gelirler politikasının etkili olduğunu bunun verilerle de söyleyebiliyoruz. Onlardaki kısıtlamalar iş talebi özellikle tüketim harcamalarını biraz daha aşağı doğru çekmeye başladı diyelim.
1: Peki. Sizin de altını çizdiğiniz gibi başka merkez bankaları da politika faizlerini açıkladı. Örneğin Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı açıklandı. Bu karar ne anlama geliyor?
0: Onlar da bugün açıkladılar akşamüstü. 25 bas puan arttırarak 2,25'e yükselttiler ki bu karar Eylül 2023'ten beri ilk faiz artışı. Şimdi pandemi sonrasında büyük merkez bankaları önemli ölçüde bilanço küçültmelerine gittiler. Ya bunun anlamı neydi? O dönemde büyük ölçüde parasal genişleme etmişlerdi. Enflasyon beklenmedik şekilde o dönem olarak kaçınılmaz olarak artmıştı ve Merkez Bankaları onu aşağı doğru çekmek için faiz artırımına gitmişlerdi ve enflasyon hedefi çoğu büyük ülkede olduğu gibi enflasyon hedefi 2'ye yaklaştığı oranda faiz düşüşlerinde başlamışlardı. Önemli ölçüde bu son Hürmüz, İran, İsrail çatışmaları, ABD çatışmalarına kadar aslında 2026 yılında olmasa bile 2027 yılının ilk aylarında çoğu ülkede

0: hedefe doğru yaklaşacağı konusunda bir beklenti vardı. Ama son dönemdeki bu Hürmüz Boğazı kaynaklı belirsizliklerin, savaş artı onun yarattığı belirsizliklerin sonucunda başta enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlar bütün enflasyon hesaplarını alt üst edince merkez bankaları faiz konusunda biraz daha farklı adım atmak zorunda kaldılar ve bunu da ilk örneğini şeyde görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün aldığı kararda görüyoruz. Metinde de zaten onu vurgusunu yapıyor. Enerji fiyatlarındaki artış ve diğer maliyet ögelerindeki artışların belirsizlikle birlikte enflasyon eğimlerini yukarı doğru çektiğini ve bu konuda Merkez Bankası'nın adım attığını söylüyor. Şimdi ABD'ye geldiğimiz zaman Avrupa Merkez Bankası çok net biçimde adım attı. Amerika'da önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarında aylık enflasyon 0,5'e, yıllık enflasyonu 4,2'ye. Aylıkta 0,6'dan 0,5'e bir gerileme var ama yıllıkta 3,8'den 4,2'ye bir artış var. Şimdi oradaki enflasyondaki artış Merkez Bankası üzerinde faizlerin düşürülmesi konusundaki baskıyı önemli ölçüde ortadan kaldırdı
1: Çünkü
0: artık.
1: o da kararını açıklayacak gelecek hafta.
0: Açıklayacak. Şimdi beklentimizi arttırmaması yönünde. Düşürmesi yönünde mi? Hayır. Trump'a bakarsanız Trump bugün ya da dün bir açıklama yaptı. Ben enflasyonu seviyorum diye. Biliyorsunuz politikacıların genel şeyidir, tavrıdır enflasyonu sevmeleri. Neden enflasyonu severler politikacılar? Çünkü çarklar dönüyor. Ekonomide kontrol edilebilir bir enflasyon var ise fiyat artışlarına rağmen ya da makul diyebileceğimiz fiyat artışlarıyla birlikte ekonomide üretim devam eder, istihdam devam eder. Yeter ki kontrolden çıkmasın bizdeki gibi diyelim. Şimdi ABD'nin de kendi ölçeğinde 4,2 yüksek bir enflasyon var. Hedef 2, 2 katının üzerinde. Dolayısıyla da Trump her ne kadar ben enflasyonu seviyorum dese bile yeni Merkez Bankası Başkanı en azından onun isteği doğrultusunda bir faiz indirimine gitmeyeceği çok açık. Şimdi orada açısından, ABD açısından baktığımız zamansa yıl sonuna doğru faizler konusunda karar alınması muhtemelen yıl sonuna kadar bütün şeyleri toplantıları pas geçeceklerdir. Faizleri değiştirmeyeceklerdir. Ondan sonra karar verecekler. Orada da önemli ölçüde iş gücünün piyasasındaki canlılığa bakacaklardır, üretime bakacaklardır ve orada eğer bizdeki gibi ya da diğer pek çok ülkedeki gibi enerji fiyatları yukarı yönde bir baskıyı yapmıyorsa yani o koşullar ortadan kalktıysa, Orta Doğu'daki türbülans, karışıklık ortadan kalkıp da fiyatlar normalleşmeye başlarsa da muhtemelen ABD'de o yönde adım atacak ama yıl sonuna doğru ancak.
1: Orta
0: Beklenti o yönde.
1: Doğu'daki duruma bakarsak hocam, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler tam bir sonuca ulaşacak derken bir anda saldırılar başlıyor. Dolayısıyla inişli çıkışlı süren bir müzakere süreci var. İşte bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir açıklaması var. Hürmüz Boğazı'na yaklaşılması düşmanla işbirliği olarak kabul edilecek diyor Devrim Muhafızları Ordusu ve ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını söylüyor.
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı'nın. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı ile ilgili sıkıntı daha bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
0: Sıkıntı ve belirsizlik devam
1: Evet.
0: edecek. Onlar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında aldıklarını söylüyorlar. İşte istedikleri gemilerin taşımacılığına izin vereceklerini söylüyorlar. Ama mesela Trump'ın da medyada bugün bir şey vardı. Biz diyor gizli olarak petrol çıkardık diyor oradan. Yani tankerleri geçirdik ve bunu da neyle açıklamasını destekliyor? Radarlarını yok ettik. Onlar tankerleri göremiyor. Şimdi Trump'ın dedikleri konusunda ya da aslında İranlıların da dedikleri konusunda tam bir psikolojik savaşa döndü neredeyse. Birinin örneğin görüşmeler gayet olumlu gidiyor dediğine diğer taraf hiç öyle bir
1: Tam
0: şey
1: tersi
0: yok
1: bir şey
0: diyor.
1: söylüyor tabii.
0: Dolayısıyla ortada bir şey var. Bilgi kirliliği de olunca acaba Trump'ın dediği gerçekten doğru mu? Oradaki radarlar yok edilip oradaki gemilerin kontrolsüz biçimde geçişini sağlayabiliyorlar mı? Ya da diğerlerinin dediği gibi hiçbir şekilde izin vermiyor. İki tane gemiyi vurduktan söylüyorlar. Bu gerçek ama fiili olarak şu anda olan nedir? Fiili olarak olan petrol arz güvenliği hala tehdit altında. Bölgeden geçen petrol miktarı önemli biçimde azaltılmış. İran'ın izin verdiği ölçüde. ABD'nin ablukası bölgede devam ediyor. Dolayısıyla eğer bir barış görüşmeleri vesaire olursa ancak normalleşecek. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde petrol fiyatları 80'li rakamlara doğru gerilemişti ama en ufak bir türden olumsuz haberlerle birlikte 90 dolar önceden evet. çıktı. Çatışmalar

0: sıcak çatışma olduğu zaman da yüzü zorlayacaktır. Hemen böyle vakit geçmeden. Dolayısıyla o bölgedeki belirsizlik dünyadaki pek çok ekonomiyi olumsuz etkiliyor. İşte tam pandemi sonrasında ekonomiler normalleşecek, enflasyon hedefleri tutturulacak derken bir belirsizlik ve riskler karşımıza çıkınca da bu şekilde olumsuz bir sonuçla karşılaşıyoruz.
1: Az bir süremiz var. Orada da size BYD'yi sormak istiyorum. Çinli otomobil firması BYD, Türkiye'de fabrika kurma planını askıya aldı. Bu karar ne anlama geliyor?
0: Aslında biraz yani bizler tabii dışarıdan izleyenler açısından sürpriz oldu. İki farklı açıklama var. BYD'nin CEO'sunun açıklamasında o konuda yani bir şeylerin yapılmayacağına ilişkin beyanları var ama Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında da sözleşmeler var, taahhütler var, işte yaptırımlar var vesaire şeklinde. Şimdi BYD'nin önemi nedir diye baktığımız zaman Çin'in büyük elektrikli otomobil üreticisi. Türkiye'de de Manisa'da yıllık 150 bin adetlik üretim yapacak bir elektrikli otomobil üretimi fabrikası kuracaktı ve muhtemelen o sayıda da kalmayıp daha da artacaktı. Hedef olarak da Avrupa pazarlarına ve belki de Orta Doğu artı Orta Asya pazarlarına Türkiye üzerinden ihracat yapılacaktı. Yeni teknoloji olduğu için ülkeye bu türlü bir teknoloji düzeyi yüksek yatırımdan gelmesi son derece aslında olumlu ve sevindirici. İlk haberleri aldığımız zaman olumlu bulunmuştu ve
1: istihdama katkısı
0: istihdam,
1: olacaktı.
0: Üretim, işte gelecek olan şeyler, vergi gelirleri artı ihracat yaptığınız zaman da önemli ölçüde şey olacaktı, döviz girdisi sağlayacaktı. Bu bizdeki fabrikanın haberleriyle birlikte aslında Macaristan'da da bir fabrikadaki haberler gelmişti. Orada üretim neredeyse başladı ya da başlamak üzere. Şimdi işte İspanya konusu konuşuluyor vesaire. Umarım tekrar görüşmeler yapılır ve ikna ederek Çinlileri tekrar Türkiye'de yatırım yapma konusunda olumlu bir adım atmaları sağlanır. Çünkü dediğim gibi görece olarak daha yüksek teknolojiyi getiriyor size. İhracat önemli ölçüde gerçekleşecek. Artı şimdi Çin'den malı ithal ettiğiniz zaman hem vergiler hem lojistik vesaire Türkiye'deki tüketicinin edinmek için ödeyeceği rakam çok daha yüksek hale
1: evet.
0: gelecektir. Oysa Türkiye'de üretim yapıldığı zaman bir de politik olarak çok agresif bir fiyat politikası izlemiştir başlangıçtan beri düşük fiyatta. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli ölçüde piyasaya, pazara girebilmek için başarılı da olmuştu. Dolayısıyla şimdi umarız hani üretimle onu destekler ve dediğim gibi önemli kısmı teknoloji. Yani o teknolojinin bir şekilde Türkiye'de girmesi lazım.
1: Peki bakalım önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Bugünün ekonomi başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrildi.

0: ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi.
1: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi. Türkiye hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak dedi.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay

0: Ay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine arı gibi çalışıyorlar ifadeleriyle değindi.
1: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
0: Erdoğan 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfırlayacaklarını belirtti. ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
1: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini de verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değil.

0: meclisini taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: MHP Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya

0: Ülkenin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme kararlılığındadır denildi. Bakanlık ayrıca Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialarına yanıt verdi. İddialar gerçek dışı, uçaklarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası üzerinde görev yapmıştır açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.
1: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.
2: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler.
0: Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri vardı. Bakan Fidan, iki ülke arasında enerji alanında derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi. Türkiye petrollerinin bu yıl Bulgaristan'ın Kantervel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladığını belirtti. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız, dedi. İran'a bir gecede 250 milyon dolarlık bomba attıklarını vurguladı. ABD Başkanı Hark Adası başta olmak üzere İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacaklarını söyledi. Tercihin adayı ele geçirmek olduğunu belirtti. Trump, İran'ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma için müzakereye devam ettiğini ama gururlu davrandıklarını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtti. Saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD'nin meşru müdafaa iddiasının hiçbir hukuki temelinin bulunmadığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdide karşılık verileceğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bölgeyi ABD için cehenneme çevireceğiz tehdidinde bulundu. Avrupa Avrupalı Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırımına gitti. Karar, savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin

0: maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa bölgesinde enflasyonun artmasına neden oldu. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışının daha gelebileceğini öngörüyor. Öte yandan banka 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin Avrupa bölgesi enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi, %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere ise ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümünü etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Para politikasının sıkı duruş mesajı da korunan karar metninde kurul enflasyon üzerinde yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin ilk 5 ayda yaklaşık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam edecek diyen Bakan Bolat, Kayseri esnafına son 23 yılda 8,5 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Ticaret Bakanı İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında konuştu. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi.
1: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımızda yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Ülke su ve suya ihtiyaç anlamında ve tarımsal üretim anlamında önemli bir avantajı bize getirmiş durumda. O yüzden biz de tekrar edelim, bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. İnşallah da öyle olur. Buğdayla alakalı çok stratejik bir ürün ve başat ürün olması hasebiyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz yıla göre bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri üreten bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin sağlık altyapısı, sağlık eğitimi ve kabiliyeti var. Bu eğitim sistemini hep birlikte oluşturmamız lazım dedi. Bakan Memişoğlu, Ankara'da Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
2: Sağlık da bizim amacımız, üreten bir sağlık haline getirmesi Türkiye'nin. Sağlık, insanlık için yeni şeyler söyleyecek, yeni şeyler üretebilecek, yeni şeyleri insanlığın iyiliği için sunabilecek bilgiye, beceriye, eğitim yuvalarına, eğitim merkezlerine ihtiyacımız var. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi, Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın teknolojisini, bilgisini işte üreten bir merkez olmasıdır Türkiye'nin. Sağlık altyapısıyla hem sağlık insan gücüyle buna ihtiyacı var ve bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayınlanacak dedi. Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları toplantısının düzenlediği Kazakistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta sonu yapılacak LGS'de soruların müfredattan olacağını söyleyen Tekin, LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Müfredat, ders kitaplarımız, dağıttığımız materyal ve elektronik ortama yüklediğimiz materyal. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. LGS veya YKS'de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil, dedi. Yusuf Tekin sınav saatinde sınıflarda kameralar açık olacak dedi. Bakan Tekin yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemi ile ilgili de konuştu. Milli Eğitim Bakanı 15 yaşında çocuk Oxford'a Harvard'a gidiyor. Yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Kısa vadede gündemimizde yok. Çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru? Bunları dünya tartışıyor. Biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi.
3: Bugün Kudüs'ten Gazze'ye kadar uzanan gönül coğrafyamızda Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın da fedakarlığı vardır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmayan, mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için gayret eden sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir. Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler bombalanırken, mazlum insanlar açlığa ve sefalete mahkum edilirken Türkiye susmadı, susmayacak.
0: 7 yıl TSK hizmetini dolduran er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına yeni haklar tanınacak. AK Parti'nin hazırladığı TSK'ya ilişkin düzenlemeleri içeren 17 maddeli kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 7 yıl TSK hizmetini dolduran ve nitelik belgesi olumlu olan sözleşmeli erbaşlı erler, infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru ve itfaiye eri olarak çalışabilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Düzenlemeyle yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan personele konaklama gideri ödenecek. Teklife göre askeri tesislerin kapsamı da genişletilecek. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edilecek. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Lübnan'da ateşkesi içe sayarak bombardımanı sürdüren İsrail, güneydeki Sur kentinde hastane yakınını vurdu. Saldırıda bir kişi öldü. Sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Nebatiye bölgesinde bir ev saldırıların hedefi oldu. Saldırının ardından çevrede yangın çıktı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3711'e yükseldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Al, İsrail'le müzakerelerden çekinmeyeceklerini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Trump, bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Merkez Bankası, Haziran ayı faiz kararını açıkladı. FIFA 2026 Dünya Kupası başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve tabii de naklen yayınlanacak. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlerin önümüzdeki günlerde faslı futbolcuyla görüşme yapacağı öğrenildi. NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra ilk kez şampiyonluğun eşiğine geldi. Knicks 29 sayı geriden geldiği maçta San Antonio Spurs'u 107-106 yendi ve seride 3-1 öne geçti. Handbol erkek milli takımımızın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacak olan Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak. Yurt geneli parçalı.

0: Yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul, Kahramanmaraş ve Rize 19, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa 23, Balıkesir 14, Çanakkale, Muğla ve Trabzon 18, Manisa ve Denizli 21, Bursa, Konya, Zonguldak, Sinop ve Elazığ 16, Antalya, Hatay, Mardin ve Adıyaman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Sivas ve Ağrı 11, Bayburt 10, Kars ve Ardahan 8 derece. Yol durumu. Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada Kanun Ne Diyor'la sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 9 Haziran 2026 programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman var. Kendileriyle bu hafta Kanun Ne Diyor da Türkiye'ye geri dönen ya da dönmeyi düşünen vatandaşların vergi hukuku kapsamında bilmesi gerekenleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, bu hafta sizinle başlayalım. Yeni gelir vergisi istisnası kimleri kapsıyor buradan? Neler söylersiniz? Evet.
2: Son zamanlarda zaten hepimizin de bildiği üzere gelir vergisi kanununda bir değişiklik oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak. Ama bu düzenleme kapsamında bu tamamıyla Türk vatandaşlığına bağlı bir hak olarak değil de teknik olarak şartları taşıyan, gerçek işleri kapsayan bir düzenleme olarak değerlendirebiliriz.

Yani burada mesela kişilerin pasaportundan ziyade kişinin Türkiye'de yerleşik hale gelip gelmeyeceği ya da son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunup bulunmadığı ya da gelirin Türkiye'den mi yurt dışından mı elde edildiği meselesi sadece pasaport olarak değerlendirmemek gerekiyor. Burada öncelikle eski sistemle bahsetmeden yeni düzenlemeyi anlamak bir tık daha zor oluyor. Eski sistemin burada temel sorusu şuydu. Kişi Türkiye'de yerleşik mi değil mi? Türkiye'de yerleşik olmayan yani dar mükellef dediğimiz kişilerde kural olarak sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirmeleri yapılıyordu. Burada da yine çalışma veya oturma izni alarak da 6 aydan fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bazı istisnai görev halleri dışında tabii ki dar mükellef esasına göre değerlendirildiğini, yani bu kişilerin de yabancı ülkede elde ettikleri gelirleri Türkiye'de beyan etmediklerini eski sistemde bu şekildeydi. Bununla alakalı bir örnek verecek olursak da Almanya'da yaşayan herhangi bir vatandaşımızı düşünebiliriz. Kendisi Almanya'dan maaş alıyor. Almanya'da bankada bir parası var, buradan bir faiz getirisi var örneğin. Ya da belki küçük bir yatırım hesabı olabilir vatandaşlarımızın. Yine burada eğer vatandaşımız Türkiye'de yerleşik değilse, normalde bu Almanya kaynaklı gelirlerini Türkiye'de gelip ayrıca beyan etmesine gerek kalmıyordu. Yani burada vatandaşımız İstanbul'da bir dairesi varsa ya da o daireden bir kira geliri elde ediyorsa işte o zaman burada Türk mevzuatı devreye giriyordu ve Türkiye kaynaklı olduğu için Türkiye'de bir beyan ve vergi gündeme geliyordu. Yani eski sisteme baktığımızda yurt dışında yaşayan kişi açısından mantık aslında yurt dışındaki gelir orada olacak, Türkiye'den bir gelir varsa Türkiye'den vergilendirilecek şeklindeydi. Burada eğer kesin dönüş yaptığında yine aynı vatandaşımız eski sistemde Türkiye'ye yerleştiği zaman ama burada bir tık daha değişiklik oluyordu vergilendirme sisteminde. Çünkü gelir vergisi kanuna baktığımızda genel sisteminde Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişiler için Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ya da iratların tamamı üzerinden bir vergilendirme yapılıyordu. Yani bu şu demek, Türkiye'de yerleşmiş olanlarla bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de oturanların tam mükellef sayıyordu kanun ve dünya çapındaki bütün gelirler üzerinden bir vergilendirme yapıyordu. Yine burada Türkiye'ye dönen bir kişi eski sisteme baktığımızda Almanya'da bir kira geliri olabilir, Hollanda'da bir temettü geliri olabilir, İngiltere'de bir faiz geliri olabilir ya da Fransa'da bazı yatırım gelirleri olabilir. Artık eski sistemde Türkiye'de de bir beyan konusu oluyordu dünya çapındaki bütün gelirleri ve bütün varlıkları. Burada tabii hem çifte vergilendirmeye önleme anlaşmaları olsun hem de yurt dışında ödenen bu vergilerin mahsubu gibi mekanizmalar eski sistemde de vardı. Ama prensip olarak baktığımızda Türkiye'de yerleşik hale gelen kişiler açısından dünya gelirleri bakımından Türkiye vergi sisteminin içine giriyordu ve burada harici olarak Türkiye'de de aynı şekilde vergi ödüyorlardı. Yani diyelim ki Hollanda'da bir kira getirisi var. Evet, hem orada Hollanda hükümetine bir vergi ödenmesi söz konusuydu hem de burada Türkiye'ye bir vergi ödenmesi söz konusuydu. Yeni düzenlemeye baktığımızda da aslında tam da bu hususu düzenlediğini görüyoruz. Burada gelir vergisi kanununa eklenen mükerrer bir 20D maddesi eklendi. Burada da belirli şartları sağlayan kişilerin Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl gibi ciddi bir süre boyunca gelir vergisinden istisna ediyor. Peki bu ne demek diye açıklayacak olursam da diyelim bir vatandaşımız 15 yıldır Münih'te yaşıyor. Son 3 takvim yılında Türkiye'de herhangi bir ikametgahı yok. Türkiye'de ticari bir faaliyeti yok. Herhangi bir ücret geliri yok diyelim. Ve serbest bir meslek faaliyetinde bulunmuyor kendisi. 2026 yılında İzmir'e dönüp de Türkiye'de yerleşik hale geliyor. Akabinde yine vatandaşımızın Münih'te kiraya vermiş olduğu bir evi var ve ayrıca Almanya'da da yatırım hesabından temettü geliri elde ediyor diyelim. Yeni düzenlemenin şartlarını sağladığı takdirde bu yurt dışı kaynaklı kira ve temettü gelirleri Türkiye'de 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna edebilecek. Burada ama yine vatandaşımız İzmir'e gelip de ya da yerleşik nereye yerleşiyorsa, orada bir dükkan açıyorsa ya da farklı bir gelir elde ediyorsa, kaynağı Türkiye'den olan bir gelir elde ediyorsa bu istisna kapsamında sayılmayacak. Çünkü düzenlemeye baktığımızda yurt dışı kaynaklı gelirler için olduğunu düzenlemenin görüyoruz. Yani doğrudan gelir vergisi kanununda bu şekilde bir düzenleme söz konusu. Yine Türkiye'de elde edilen kazanç ve iratlar için de normal vergi yükümlülüğü devam edecek. Bununla alakalı çok yeni olduğu için mevzuat değişikliğimiz de kanun da yeni yürürlüğe girdiği için İzmir Gazete'de aslında pek çok karıştırılan hususlar var. Bunlardan ilki de hani paranın Türkiye'ye getirirsem yine vergi mükellefi olacak mıyım şeklinde sorular olabiliyor.
Bununla alakalı da bunu şu şekilde açıklayabilirim. Örneğin yine Dubai'de yaşayan bir vatandaşımızı varsayıyorum. Kendisi Türkiye'de yerleşik değil. Dubai'de bir para kazanıyor ve kazandığı

0: parasını Türkiye'deki banka hesabına gönderiyor. Bu işlem tek başına bu vatandaşımızı Türkiye'de yurt dışı gelirinden dolayı bir gelir vergisi ödeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler kural olarak sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendiriliyorlar. Yani Türkiye'de yerleşik olmayan bir kişinin yurt dışı gelirini Türkiye'deki banka hesabına transfer etmesi burada tek başına Türkiye'de gelir vergisi doğurmayacak şeklinde şu an düzenleme. Yani 20 yıllık dediğimiz bu istisnaysa daha çok ben artık Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum ya da Türkiye'ye yerleşiyorum ama yurt dışı gelirlerim de var. Buradaki vergilendirme nasıl olacak şeklinde düşünen vatandaşlarımızı kapsayan bir düzenleme. Çünkü buradan gelirin adından ziyade dediğimiz gibi bu düzenleme özelinde kaynağı daha önemli. Yine dediğimiz gibi özetleyecek olursam da eski sisteme baktığımızda yurt dışında yaşayan buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'de dar mükellef olduklarında yalnız Türkiye kaynaklı gelirleriyle ilgileniliyordu eski sistemde. Türkiye'ye dönüp de yerleşik hale geldiklerinde ise dünya gelirleri üzerinden Türkiye'de bir beyan gündeme söz konusu olabiliyordu. Yeni sisteme baktığımızda da buradan 20 yıllık dediğimiz gibi ciddi bir sürede bir gelir vergisi istisna söz konusu. Ama burada şunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Türkiye'de elde edilen buradaki gelirler yine Türkiye'de aynı şekilde vergilendirilecek. Yani bu düzenleme Türkiye'ye dönüşü aslında kolaylaştıran güçlü bir vergi avantajı kesinlikle. Fakat doğru uygulanması için de kişisel durumunda mutlaka belge ve kayıtlar üzerinden değerlendiriliyor olması lazım.
1: Evet. Peki Sayın Yaman, kesin dönüş yapanlarda hangi şartlar aranıyor?
2: Evet, yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımız için sağlanan bu Sayın Hanım'ın da aktarmış olduğu yeni gelir vergisi istisnası, memleketine dönme kararı alan pek çok vatandaşımız için aslında son zamanlarda yeni çıktığı için büyük önem arz ediyor. Ve haklı olarak da pek çok soruyu beraberinde getiriyor bu. Sayın Hanım'ın da aktarmış olduğu gibi altını özellikle çizmemiz gereken nokta, devletimizin sunduğu vergi avantajlarından sorunsuz bir biçimde yararlanabilmek için vergi hukukunun belirlediği kuralları, kavramları ve yine süreleri kulaktan dolma bilgilerle değil, hukukun tam kalbinden gelen doğru bilgilerle anlamak gerekiyor. Bu nedenle yeni gelir vergisi istisnasının kimleri kapsadığını, kesin dönüşün hukuki tanımını, aranan özel şartları ve istisnaları bozan veya bozmayan durumları hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde bugün açıklayacağız inşallah. Vergi hukuku açısından meseleye baktığımızda sürecin sadece uçağa binip eşyaları toplayarak Türkiye'ye gelmekten ibaret olmadığını söyleyelim. Bunu en başta kabul edelim. Çünkü kanunlarımız halk arasında kesin dönüş veya memlekete dönme gibi genel ve duygusal ifadelerden ziyade somut bir hukuki kavram olarak Türkiye'de yerleşmiş sayılma durumuna bakacaktır. Yani devletin ve vergi idaresinin aradığı asıl cevap, kişinin artık hayatının merkezini Türkiye'ye alıp almadığı, yasal ve fiili ikametini Türkiye'ye taşıyıp taşımadığı ve yıl içinde Türkiye'de kalış süresinin kanunun belirlediği yasal eşiği aşıp aşmadığı dikkatle incelenecektir. Gelir vergisi kanunumuzdaki genel kurala göre bir kişinin Türkiye'de yerleşmiş yani tam mükellef sayılabilmesi için ikametgahının medeni kanun anlamında Türkiye'de bulunması gerekiyor veya bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan yani 183 günden fazla oturması şartı koyulmuştur. Burada yeri gelmişken söyleyelim, vatandaşlarımızın en çok yanıldığı ve mağduriyet yaşadığı konulardan birisi de yurt dışı giriş ve çıkışları oluyor. Örneğin bir vatandaşımız, evet ben Türkiye'ye yerleşmek niyetiyle geldim ama arada 2 haftalığına Almanya'ya gideceğim ya da Hollanda'da bir akrabamın ziyaretine gideceğim ya da Fransa'da bir iş görüşmesine gidip geleceğim diyebiliyorlar. Bu durum tek başına az önce söylemiş olduğumuz gibi bu Türkiye'de kalınan 6 aylık süreyi sıfırlamayacak veya kesintiye uğratmayacak. Süre hala akmaya devam edecek. Bu kısa süreli turistik veya ziyaret amaçlı yurt dışı çıkışlarının geçici ayrılma olarak kabul edileceği için buradaki süreye karşı herhangi bir sıfırlama veya kesintiye uğratma durumu olmayacaktır. Yine vergi dairesi de birkaç günlük dediğimiz gibi bu geçici ayrılmaları kişinin genel yaşam düzenine, faturalarına veya sosyal hayatının nerede aktığına veya ve takvim yılı içerisindeki fiili durumuna bütüncül bir gözle bakacaktır. Bütüncül bir incelemeyle değerlendirecektir. Yani söylemiş olduğumuz gibi 2-3 günlük yurt dışına çıkmış olmak ya da bir ziyaret amacıyla fiili bir ziyaret olabilir, bu düğün olabilir ya da iş görüşmesi dahi olsa burada vatandaşımızın yapmış olduğu bu geçici ayrılmalar tabii ki buradaki süreyi kesintiye uğratmayacaktır. Yine kesin dönüş yapanlara yönelik sağlanan bu yeni gelir vergisi istisnasının kapısını açan en temel, belki de en katı şart ise kişinin geçmişine yönelik yapılan bir kontrol olacak. Kanun açıkça kişinin Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgah sahip olup olmadığına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyler ve Türkiye'de hiçbir şekilde vergi

0: mükellefiyetinin bulunmamasından şart koşmuştur. Burada son 3 yıl derken aslında bunu işlem tarihinden geriye doğru sayılan tam 36 aylık bir süre olarak değerlendirmeyelim. Bunu bir bütün bir takvim yılı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamalarında ve tebliğ taslaklarında da belirtildiği üzere başvuran kişinin durumunu vergi dairesine geriye dönük olarak Ocak ayından Aralık ayına olacak şekilde bir takvim yılı bazında değerlendirilmesi gerekeceği söyleniyor. Bu durum şu şekilde. Örneğin uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir kişi 2026 yılında çalışma hayatını sonlandırarak Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istiyor. Ve artık temelli olarak Türkiye'de bulunan bir ilde yaşamını başlatmayı düşünüyor. Vergi dairesi bu kişinin bu istisnadan yararlanıp yararlanmayacağını değerlendirirken 2026 yılından önceki tam takvim yıllarına, yani 2023, 2024 yılının tamamı, 2025 yılının tamamını bir büyüteç tutarak incelemeye tabi tutacaktır. Bu 3 yıllık süreçte Türkiye'de bir ikametgahı yoksa ve Türkiye'de herhangi bir ticari vergi mükellefiyeti de oluşmamışsa, diğer yasal şartları da sağlıyorsa bu kişi bu istisnadan yararlanacaktır. Ancak senaryoyu biraz değiştirelim. Bu kişi kesin dönüş yapmadan önce örneğin 2024 yılında Türkiye'de küçük bir kafe açmış ve bir ticari taksi plakası almış ya da veya şahıs şirketi kurarak küçük çaplı da olsa bir gelir elde etmiş, aktif bir ticari faaliyette bulunmuş. Bu nedenle kendi adına bir vergi mükellefiyeti tesis edilmişse bu durumla yararlanabilecek mi? Maalesef bu vergi istisnası hakkını tamamen kaybedecek. Çünkü kanun aradığı o kesintisiz son 3 takvim yılı içerisinde Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmama kuralı delinmiş olacağı için kanun aradığı bu şart sağlanmadığı için bu kişi de bu istisna olan yeni düzenlemede yararlanamayacaktır. Ancak bu kuralı duyan ve yurt dışında şu an hali hazırda çalışan vatandaşlarımız da haklı olarak endişelenebilirler. Ancak kanun koyucu bu endişeleri de öngörerek Türkiye'de yatırım yapmalarını engellememek için vatandaşlarımızın hukuki bir nefes alanı da sağlamıştır. Onu da söylemiş olalım. Kişinin eğer Türkiye'ye dönmeden önce Türkiye'de sadece bir takım pasif gelirleri olmuşsa, yani eğer pasif gelir derken neyi anlatmak istiyoruz, neyi kastediyoruz? Kişinin örneğin Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye irade olmuşsa bu nedir? Yani ev, arsa veya dükkan gibi mülklerden elde edilmiş pasif kira gelirleri varsa ya da menkul sermaye iradı dediğimiz şirketlerden alınan kar payları varsa ya da değer artış kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunmaması gibi durumlar söz konusuysa bu pasif gelirlerden dolayı idare bu istisna yani engel bir durum olarak bu durumu kabul etmeyecek ve bu vatandaşlarımız için de tabii ki bu istisnadan yararlandıracaktır. Örneğin Hollanda'da 20 yıldır yaşayan bir kişi düşünelim, bir vatandaşımızı düşünelim. Türkiye'de yatırım amaçlı almış olduğu bir evi olsun ve bu evden de düzenli olarak bir kira geliri elde ediyor olsun. Bu kişi yine yasalarla bu almış olduğu ev için eğer kira geliri yasal sınırı aşıyorsa bu konuda da beyanname vermiş olduğunu düşünelim. Ve kesin dönüş yaptığında vatandaşımıza senin geçmişte Türkiye'de mükellefiyetin var. Dosyanda işlem görünüyor. Bu yüzden istisnadan yararlanamazsın gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalamaz. Hukuken bu durum mümkün değil. Çünkü kanun kira geliri gibi kişinin bedeni veya aktif ticari emeğine dayanmayan, kendi kendine işleyen belirli pasif gelirler için özel bir koruma kalkanı tanımıştır. Ancak eğer söylemiş olduğumuz gibi kişi eğer şirkette aktif olarak bir mağaza işletmişse, kendi emek ve mesaisini gerektirecek ticari bir işte bulunmuşsa bu aktif gelir sayılacağı için buradaki maalesef istisnadan, vergi istisnasından yararlanamayacak. Yine vergi hukukumuzda hakların kimlere tanındığı ve sınırların nerede çizildiği de son derece spesifik aslında. Üzerinde uzun uzun durduğumuz bu vergi avantajı tamamen bireylere yönelik planlanmış, sosyal ve ekonomik bir destek olarak bilinmeli. Bu istisnada yalnızca gerçek kişilerin yararlanacağını özellikle söylemiş olalım. Yani bu düzenleme yurt dışında kurulmuş şirketler, fonlar veya Türkiye'de şube açarak ticari faaliyet yürütmek isteyen tüzel kişilikler için getirilmiş bir istisnai düzenleme değildir. Bu açıkça belirtildiği gibi, kanunda da yazıldığı gibi gerçek kişilerin yararlanabileceği bir istisnai vergi kanunudur. Kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kapsamda tamamen bu kapsam dışarısında tutulacağını söyleyebiliriz. Biz burada yurt dışında yıllardır çalışıp çabalayan, bireysel tasarruflarını memleketimize getiren ve hayatının geri kalanını da vatanında geçirmek isteyen bireyler için düzenlenmiş. Çok nadir olan özel bir düzenlemeden bahsediyoruz çünkü. Yani istisna tamamen gerçek kişiler nezdinde getirilmiş. Tüzel kişilikler, şirketler için böyle bir durum söz konusu değildir. Tüm bu karmaşık hukuki süreçler aslında Tülin Hanım karmaşık gelebiliyor akıllara.
1: Evet, anlatırken bayağı bir karmaşık geldi.
0: Evet.

0: Kanun maddeleri olsun, yasal detaylar olsun, bunları kısa bir aslında özetlemek de gerekiyor. Yani Türkiye'ye kesin dönüşte devletimizin sağladığı bu yeni düzenleme özel vergi istisnasından yararlanmak için yalnızca vatandaşımızın memlekete dönmüş olması yeterli değil. Hukuken de tabii ki şartlar aranacaktır. Bunlardan birincisi söylemiş olduğumuz gibi dönüş yapacağı tarihten önceki son 3 takvim yılı boyunca Türkiye'de yerleşik olmaması gerekiyor ve yine Türkiye'de ticari aktif bir vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartını söylüyoruz. Söylemiş olduğumuz gibi pasif gelirler olabilir. Örneğin söylemiş olduğumuz gibi bir kira geliri olabilir ya da bir şirket payından almış olduğu aylık belirli düzenli bir ödeme olabilir. Ancak bunlar pasif gelirler olduğu için bu şartları ortadan kaldırmayacaktır. Pasif gelirleri olan vatandaşlarımız da bu kanundan
1: Evet.
0: yararlanacaklar.
1: Sayın Yiğit, peki yurt dışı gelirlerinin hangileri vergiden istisna
0: Evet.
1: olacak yeni yasayla birlikte?
2: Bu yasada aslında asıl mesele bu gelirler kapsamında. Gelirin gerçekten Türkiye dışında mı doğduğu ya da yoksa Türkiye'de yapılan bir işin, Türkiye'de bulunan bir malın ya da Türkiye'de yatırılmış bir sermayenin mi sonucu ortaya çıktı bu mal? Aslında gelir vergisi kanunu tamamıyla bununla ilgileniyor bu istisna kapsamında. Yine kanunda gelir unsurlarına baktığımızda ticari kazanç, zirai kazanç, ücret ya da serbest meslek kazancı gibi kazançların bu şekilde ayrıştırıldığını görüyoruz kanunda. Ve bununla alakalı kanundaki düzenlenen buradaki kazançlar neye karşılık geliyor diye bakacak olursak da birinci olarak karşımıza yurt dışındaki taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri çıkıyor. Mesela Berlin'de, Rotterdam'da, Londra'da, Paris'te ya da Monaco'da bir ev, bir ofis ya da bir dükkan var ve bu taşınmaz kiraya veriliyor. Buradaki kira geliri Türkiye'deki bir evden değil de yurt dışındaki gayrimenkulden doğuyor. Yine burada şartları sağlayan kişi bakımından bu şekilde bir kira geliri varsa yine aynı şekilde istisna kapsamında değerlendirilecek bu gelir ve kişiler buradaki yeni düzenlemeden yararlanabilecekler. İkinci olarak baktığımızda da yabancı şirketlerden elde edilen kâr paylarının yani temettülerin de bu kapsamda sayıldığını görüyoruz. Yine Almanya'da, Hollanda'da, Amerika'da ya da İspanya'da ya da İngiltere'de de olabilir. Buradaki kurulan bir şirketin hisseleri var vatandaşımızda ve bu şirket yıl sonunda ortaklarına kâr olarak dağıtıyor. Bu kâr payı da yine Türkiye'de kurulu bir şirketten gelmediği için ve kaynağı yurt dışı olduğu için yine diğer şartları da taşıyan kişiler bakımından da yani vatandaşlarımız bakımından da istisna kapsamına girecek ve aynı şekilde bu şekilde bir geliri olan vatandaşlarımız varsa vergi istisnasından kendileri yararlanabilecekler. Yine yurt dışında bir banka faizi varsa, yabancı tahvil faizleri varsa ya da yabancı yatırım fonları varsa, yabancı sermaye piyasa değerleri de olabilir, piyasa araçları da olabilir. Bu gibi araçlardan elde edilen menkul sermaye gelirleri de aynı şekilde istisna kapsamında değerlendirilecek. Yine vatandaşımızın İsviçre'de, İngiltere'de ya da Amerika'da bir banka hesabı olduğunu varsayalım ve bu hesaptan bir faiz getirisi elde ediyor diyelim. Yine ya da yabancı bir şirketin tahvilinden bir faiz getirisi var. Burada yine bakılacak olan şey de sermayenin nerede yatırıldığı, gelirin hangi kaynaktan doğduğu. Eğer sermaye Türkiye'de yatırılmışsa bu istisna kapsamında olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü kanun, Türkan'ın da az önce bahsetti zaten çok açık bir şekilde bu gibi gelirleri buradaki istisna kapsamına sokmuyor. Eğer yurt dışında yatırılmışsa başka değerlendirilecek ve istisna kapsamında diğer şartlarda taşıması halinde değerlendirilecek diyebiliriz. Yine farklı bir şekilde gelir unsuruna baktığımızda yurt dışındaki hisse senedi, fon, ortaklık payı veya benzeri varlıkların buradaki satışından doğan değer artış kazançları da aynı şekilde istisna kapsamındaki gelirler arasında değerlendirebilecek. Yine yabancı bir borsada işlem gören bir şirket hissesi olabilir. Bu şirket hissesini alınıp satılmasından bir kazanç doğmuş olabilir. Yine normal sistem dediğimiz yani eski sisteme baktığımızda Türkiye'de yerleşik olan kişi için bu tür gelirler de aynı şekilde vergilendiriliyordu. Sadece dünya çapındaki gelirlerden bir vergilendirme olduğu için. Ama yeni istisnaya baktığımızda ise diğer şartları da sağlayan kişiler bakımından bu kazanç yurt dışında doğmuşsa eğer istisna kapsamında değerlendirilecek ve gelirlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Yani burada istisna kapsamında diyeceğiz ve 20 yıl boyunca bu gelirlerden herhangi bir vergilendirme olmayacak. Yine farklı bir gelir unsuru da telif olabilir, lisans, imaj hakkı, patent ya da marka hakkı gibi haklarda aynı şekilde bu istisna kapsamında değerlendirilecek. Bu konular aslında yabancı basında özellikle sporcular ve sanatçılar üzerinden çok konuşuldu. Bununla alakalı da aslında bizim düzenlememizin mantığı şu: gelirin adından ziyade kaynağı.

0: kaynağı da oldukça önemli. Yani diyelim ki İtalya'da oynayan bir futbolcu, İtalya'da oynadığı kulüpten aldığı bir İtalya kaynaklı ücret çok farklı bir şeydir. Yurt dışı reklamı olsun, imaj hakkı olsun, yatırım veya sermaye olsun, bununla alakalı kazanmış olduğu paralar çok daha farklı bir şeydir. Dediğim gibi buradan kanun özelinde gelirin adından da ziyade kaynağına bakıldığını özellikle söyleyelim. Yine farklı bir gelir unsuru da yurt dışında yürütülen ticari ya da mesleki faaliyetlerden doğan kazançlar olabiliyor. Fakat burada aslında önemli bir ayrım yapıyoruz. Eğer bir kişi Türkiye'de yerleşiyor, Antalya'da ya da İzmir'de ya da farklı bir şehrimizde yaşıyor ve hizmetini buradan veriyorsa, yani müşterinin yabancı oluyor olmasa, tek başına bu geliri yurt dışı geliri yapmayacak. Yani burada ödeme sadece euro üzerinden oldu diye de bir dolar üzerinden bir ödeme alındı diye, müşteri Londra'da olabilir, farklı bir şekil, farklı bir ülkede diye, fatura yabancı olan bir vatandaşa kesildi diye, burada gelir otomatik olarak istisnaya girmeyecektir. Hizmetin nerede verildiği, faaliyetin nerede yürütüldüğü, gelir hangi kaynaktan doğdu, bunların hepsi de istisna kapsamında özellikle değerlendirilen unsurlar. Yine farklı bir şekilde gelir unsuruna bakacak olursak da ücret gelirleri bakımından da aynı bir yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. Kişi burada yurt dışında fiilen çalışmış olabilir, hizmeti yurt dışında ifa etmiş olabilir ve buradaki ücret yurt dışı işverenden doğmuşsa bu dediğimiz gibi istisna kapsamına girecek hususlardan bir tanesidir. Ama kişi yani Türkiye'de yaşıyorsa, Türkiye'den çalışıyorsa, sadece maaşını yabancı bir şirketten geliyor olması ya da dövizle bir şekilde kendine ödeme yapılıyor olması buradaki 20 yıllık istisnadan yararlanacağı anlamına gelmiyor. Bu nokta özellikle uzaktan çalışan kişiler, yazılımcılar, danışmanlar ya da dijital göçebeler için oldukça hassas biliyorsunuz. Çünkü yeni düzenlemeye baktığımızda da yurt dışından para gelmesi istisna olarak kabul edilmiyor. Türkiye dışında elde edilen kazanç ve iratlar istisna kapsamında değerlendiriliyor. Bununla alakalı da ana parayı da Türkiye'ye getiriyor olmak başka, gelir elde etmek başka bir şey. Yani bunu da ayırmak gerekiyor. Yurt dışında daha önce kazanılmış bir parayı Türkiye'deki banka hesabına gönderiyor olmak da az önce de değinmiştim aslında. Tek başına gelir vergisi doğuran bir olay değil. Dediğim gibi Türkiye'de elde edilen bir kazanç ve irat için vergisel yükümlülükler de aynı şekilde devam edecektir.
1: Son olarak Sayın Yaman size sorayım. Bu istisnadan yararlanmak için beyanname verilecek mi?
2: Evet, geçtiğimiz hafta yayınlanan bu yeni vergi düzenlemesiyle birlikte tarafımıza en fazla yöneltilen sorulardan birisi de bu oluyor. Benim gelirim madem vergiden istisna, o halde beyanname vermem veya devlete herhangi bir bildirim yapmam gerekecek mi gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz. Burada çok yaygın bir yanılgı var. Hukukta muafiyet ve istisna kavramları birbirinden tamamen farklı kavramlar. Vergi muafiyeti dediğimizde kişi tamamen vergi dışı olacaktır. İdareye evrak sunma gibi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak istisna durumunda devlet sizden o gelirin vergisini almaktan vazgeçiyor. Fakat sizin o gelirin yasal kanundaki istisna şartlarını taşıyan bir gelir olduğunu devlete ispatlama yükümlülüğünüz ortadan kalkmayacaktır. Bu sorunun cevabı vatandaşlarımız için oldukça net ve bir o kadar da önemli. İstisna kapsamındaki yurt dışı kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Kanun bunu çok açık bir şekilde düzenlemiş. Hatta kişi Türkiye'deki başka ticari faaliyetleri veya kira gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda kalsa bile istisna kapsamındaki yurt dışı gelirlerini bu beyannameye dahil etmeyecektir. Bunu biraz sadeleştireyim. Örneğin bir kişi yurt dışında yaşıyor, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Kanun aradığı az önceki belirtmiş olduğumuz şartları da sağladı ve istisna kapsamına girdi. Bu kişi yurt dışındaki gayrimenkulünden her ay düzenli olarak bir kira geliri elde ediyor. Bu kira geliri istisna kapsamında olduğu için her yılın Mart ayında bu yurt dışı kira geliri için Türkiye yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurmayacak. Ama dikkat edelim, bu kişinin aynı zamanda Türkiye'de, örneğin Ankara'da bir kiralık evi varsa ve düzenli olarak bir gelir elde ediyorsa, kira geliri elde ediyorsa, burada tabii ki o evle, yurt dışındaki evle Türkiye'deki ev aynı tutulmayacağı için Türkiye'deki ev için tabii ki bildirim yapılması, beyanname verilmesi zorunluluğu var. Burada yine gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta da şu: beyanname verilmeyecek demek de hiçbir işlem yapılmayacak demek değil aslında. Günümüzde biliyorsunuz uluslararası para transferlerinde kara paranın aklanmasını önlenme MASAK dediğimiz yapının, kurumun kuralları çok sıkı olması gerektiği gibi tabii ki. Yurt dışında banka hesabınıza her ay binlerce euro veya dolar geldiğinde de banka ve devlet sistemleri otomatik olarak bu paranın kaynağı nedir gibi bir soruyla sizi karşı karşıya bırakabilir. İşte bu yüzden Gelir İdaresi'nin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'na göre bu istisnadan faydalanmak isteyenlerin yetkili vergi daire

0: Belgesine bizzat başvurup yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için istisna belgesi alması kanuni bir zorunluluk. Peki vatandaşlarımız bu süreci fiilen nasıl yürütecekler? Öncelikle yurt dışından elde ettiğiniz gelirin kaynağını kanıtlayan belgeleri toplayacaksınız. Örneğin yurt dışındaki evinizden bir kira geliri elde ediyorsanız, bu evin tapusu, kira sözleşmesi varsa o veya yurt dışında bir şirketiniz olabilir. Bu şirketin kar payını dağıtan, bunu gösteren bir kurul defteri varsa o defterlerin sunulması ve bu belgelerin de uluslararası geçerliliği olması için, eğer yabancı bir dille, o ülkenin kanunlarını, o ülkenin diline göre hazırlanmışsa, apostil şerhi verilerek Türkiye'de yeminli tercüman aracılığıyla Türkçe'ye çevrilerek noter onayına sunulması gerekiyor. İkametgah Türkiye'ye taşındığında tabii ki kesin dönüş yapan vatandaşlarımız için adresinin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesine giderek bu evrakları verebilir. Yine elinizde farklıca tercüme edilmiş kanıtlayıcı belgeler varsa, Türkiye'ye kesin dönüş yaptığınızı gösteren ikametgah kayıtlarınızı, pasaport kayıtlarınızı, giriş çıkış dökümlerinizi bunlarla birlikte bir dilekçe hazırlayarak, "Ben şu kanun maddesi kapsamında yurt dışı gelir istisnasına yararlanmak istiyorum" başlığıyla bir dilekçe sunabilirler. Vergi dairesi tabii ki dosyayı inceleyecek. Size bahsetmiş olduğumuz bu son 3 yıl şartın taşıyıp taşımadığı sistem tarafından otomatikman ayrıca yeniden kontrol edilecek ve her şey hukuka uygunsa size ıslak imzalı veya elektronik onaylı bir istisna belgesi verilecek. Siz de bu belgeyi aldığınızda hem bankanıza sunarak hem de yurt dışından aldığınız o paranın temiz ve vergiden istisna edilmiş bir para olduğunu kanıtlayarak, hem ileride maliyeden bir müfettiş karşınıza çıktığında bu belgeyi sunmanızı ve hukuki olarak kendinizi güvence altına almanızı sağlayacaktır. Peki bu başvuru zamanları nasıl oluyor? Süreler kaçırılırsa bir problem olur mu? Kişinin Türkiye'ye yerleşmiş sayıldığı takvim yılının sonuna kadar bu başvuruların yapılması gerekiyor. Örneğin kişi 2026 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye dönecek ise, vakit kaybetmeden en geç 2026 yılının 31 Aralık tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine giderek bu başvuruyu yapması ve istisna belgesini alması gerekiyor. Tabii ki pratik zorluk da öngörülmüş. Örneğin Kasım Aralık gibi gelen vatandaşlar için de süre yılın takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Bu konuda vatandaşlarımız için de bu konuda kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz.
1: Evet, süremizin sonuna geldik Sayın Yiğit ve Sayın Yaman. Size çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alacı, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Biz bu hafta kanun ne diyordu? Türkiye'ye geri dönen ya da dönmeyi düşünen vatandaşların vergi hukuku kapsamında bilmesi gerekenlerini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. O güzel alkışlarınız şu güzel orkestra için gelsin. Buğra'yı özlüyoruz. Zurna'da Buğra Kutbay efendim. Perküsyonla davulda Şakir Ozan Uygan. Ve başımızda bir büyük olsun dedik. Kendisi her ne kadar 20 yaşında istese de Berat Tekin perküsyonlarda. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Ve gitarda Sinan Kızılgüler, Kızılgöz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün fark ettiğiniz üzere bir buruk, bir eksik başladık. Umut Sünnoğlu aramızda yok. Kendisi hepinize hem stüdyodaki hem de TRT Müzik izleyenlerine selamlarını gönderiyor. Ne yazık ki gribal bir enfeksiyon geçirdiği için bugün programa katılamadı. O yüzden ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Haftaya inşallah beraberiz. Ama Ankara Radyosu'ndan biz bir aileyiz efendim. Beraber radyoya girdik. Beraber yıllardır radyoda, Ankara Radyosu'nda müzik yapıyoruz. Değerli kardeşim Reyhan Ediş, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı.

0: benim yoluma inanan dostlarım var burada. Efendim Reyhan Ediş Türk Halk Müziği Korosu da diğer korolarımızla birlikte buradalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman yola inanmışlarla çıkılır, evet. Bilirsiniz efendim. Onlar da bizlere inandı ve bu yolda bizimle birlikte. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize, televizyonları başında izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ve hemen türkü diyelim. Çünkü türkülerimiz yetişmeyecek bugün. Coşkuya hazır mısınız? Ama ilk türkü de değil tabii. İlk türkü de değil. Mustafa Küçük'e ait çok özel bir türkü var sırada. Bugün bana dokunmayın, benim benden haberim yok. Çok sevdiğim bir türkü.

0: Şimdi Türkiye'ye geçmeden önce
1: buyurun.
0: Şöyle ufak bir açış kendisine istiyoruz. Değerli üstadımız, evet. Umut bağlama eksik olunca yerine Sedat Aktağ geldi bugün.
1: Hoş geldin, sefalar getirdi.
0: Şöyle güzel bir açış yapsın sizlere. O girsin bugün.

0: gelmiş efendim.
1: Var benim canım.
0: Harikasın Reyhan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli orkestra için büyük alkışlar. Gerçekten öyle. Bir de Mustafa Küçük gibi bu ustanın türküsünü seslendirmek çok kıymetli. Bugün o yüzden de ekstra duygulandım tabii. Türkünün sözlerine dikkat ettiniz mi efendim? Ne kadar duygulu değil mi? Evet, o yüzden bizim de içimiz yana yana.
0: O zaman Mustafa Küçük efendim. Ustamıza da buradan selamlarımızı
1: gönderelim. Evet, öpüyorum ellerinden onun da.
0: Şemiz abi, sırada ne var?
2: Şimdi programa başlamadan anlaştık ya, az konuşup çok türkü söyleyeceğiz. Evet. Buna devam edeceğiz. Fazla konuşmayacağız. Bu akşam sizleri türkülere doyuracağız değil mi? Bu
0: doğru.
2: Kadar yol gelmişsiniz.
0: Katılıyorum.
2: Az konuşacağız. Çok türkü söyleyeceğiz.
0: Zaten türküler konuşuyor. Türküler her şeyi anlatıyor.
2: Yani
0: o yüzden konuşmamıza bile
2: gibi
0: gerek yok. Ne söylüyoruz abi?
2: Söylerim ozan kimin? Kalp kaynar kazan kimin? Eli elimde olsa gezerim kazan kimin?
0: Çok güzel.
2: Arada da bir uzun hava okuruz herhalde.

0: yasın da abi.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Var olun.
0: O zaman hiç durmayalım.
2: Vallahi Uğur abi ev sahibi sensin. Dur desen dururuz.
0: Ben durmak istemiyorum.
2: Tamam abi sen bilirsen.
0: Yani şimdi bu kadar güzel bir enerji yakaladık. Arkasına da Orta Anadolu'dan Neşet Ertaş'tan güzel bir
2: bizim
0: türkü gelmez mi ya?
2: Bizim Diyarbakırların dediği gibi emrin olur kardeş. Ev sahibi sensin.
0: O zaman ne olur ey gelin diyelim.
3: Olur, olur.
0: Haydi bakalım. Hazır mıyız? Ama elleri şöyle biliyorsunuz. Son, iki, üç, dört.

0: gelmiş efendim.
1: Harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim.
0: Abi şimdi bunun arkasına güzel bir Ne Olur Ey Gelin dedik. Kırşehir'in şöyle güzellerini söyledik. Bir de Nemrut'un güzellerini söylesek olmaz mı?
3: Niye olmasın babam? Biz bizeyiz.
0: O zaman ne diyelim abi? Sen anons et. Eser kime ait? Ben ilk defa bugün yani çalıyoruz da kime ait olduğunu ilk defa görüyorum.
3: Kültür Bakanlığı'ndan çok kıymetli bir üstadımızın güzel bir eseri. Arif Çelik ağabeyimizin güzel bir eseri. Evet. Nemrut'un kızı. Zaten hepiniz çok seviyorsunuz.
0: Ama tabii Kazancı Bedih'le bildiğimiz için aslında onunmuş gibi.
2: Evet.
0: Farklı bir insana.
3: Öyle biliniyor da Arif Çelik ağabeyimiz.
0: O zaman Nemrut'un kızı diyelim.
3: Aynen. Beraber okuyoruz ama.
0: Son 2, 3, 4.

0: Eyvallah.
1: Abi senin enerjin güzel, onu biliyoruz da. Seyircinin enerjisi nasıl?
0: Muhteşem.
2: Evet ya. Harikasın. Muhteşem.
0: Şaka bir yana, gerçekten seyirci bizler için çok önemli. Sizin bu güzel enerjiniz bize daha güzel söyletiyor kardeşim. Evet. Ne yapalım? Vallahi
1: buraya gele gide hep iyi sanatçı oldunuz yani. Vallahi helal olsun.
0: Uğur'um, önce yanıldım. Yani itiraf edeceğim dedim. Vallahi bize böyle biraz ters bakıyorlar. Olacak mı? Yok abi, vallahi muhteşemsiniz. İyi ki de yanılmışım.
1: En büyük alkış kendinize gelsin. Evet, şimdi güzel bir kardeşimiz geldi. Şöyle bakın. Vallahi Filinta gibi adam. Bir alkışlar. Bu adamı biz biliyorduk, dinliyorduk ama bugün aramıza konuk etmek nasip oldu. Kendisi Murat Işık efendim, zurnanın üstadı. Çorum'dan geldi aramıza. O yöreden güzel derlemeler yapmış, güzel çalışmaları var ama bu zurnayla çalmadığı şey yok. Yani bir teselli ver bile çalıyor ama biz şimdi türkü programı olduğumuz için daha böyle türkü anonim güzel kaynak kişisi olan türküler tercih ettik. O yüzden sizlere güzel türküler söyleyecek. Murat'ım hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
1: Nasılsın?
3: İyiyim. Çorum'dan geldin.

0: Size kucak dolusu selamlar getirdim.
1: Teşekkür ediyoruz kardeşim.
0: Sizlere. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdiden eline sağlık. Ne çalacaksın bugün?
0: Hocam, Çorum yöremize ait unutulmuş güzel bir türkü, güzel bir eser. Efendim, köylerimizde eski amcalarımız, dedelerimizin nişanlılarına halaylarla okuduğu türküler. Yani şöyle söyleyeyim, nişanlıları izlerken onlara hava attığı güzel türküler diyelim daha
1: harika.
0: Evet, Anadolu'muzun güzel efendim. Türküler hocam. Sağ ol.
1: Şöyle bir zurnayı duyalım o zaman. Küçük bir açış yap, sonra girsen daha keyifli olur.

0: Sıra dışı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika bir adamsın vallahi. Işık saçıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman Murat'ım hiç durmadan diğer türküyü de anons et, ona geçelim.
1: Hocam bu güzel türkümüzde Çorum ilçemiz Mecitözü'ne bağlı güzel köylerimizde oynanan güzel bir türkü. Bunu da kendimiz derledik, yaptık. Buradan da tüm Çorum'a ve tüm Türkiye'ye selam olsun diyorum. Efendim, teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi Murat harikasın ya. Biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Ortalığı yıktın, kavurdun vallahi.
0: Hocam Anadolu'nun bağrı Çorum'dan kopup geldim Ankara'lara.
1: Leblebi yemiş gelmişsin belli.
0: Evet hocam.
1: Teşekkür ediyoruz efendim Murat Işık. Daha güçlü alkışlar. İşte Anadolu böyle. Sürekli yeni cevherler üretiyor. Bu da onlardan biri. Kendisi genç aslında. Buraya eşit misiniz siz?
2: Buğra benden küçük galiba.
1: Buğra senden küçük. Kaç yaş küçük acaba?
2: 3 yaş falan.
1: 3 yaş falan var aralarında. Maşallah ne cevherler, ne yetenekler Anadolu'da yetişiyor efendim. İşte Murat Işık, işte Buğra Kutbay.

Şimdi arada da bunlar birbirlerine soruyor. Senin işte hangi zurnacı kime yaptırıyorsun falan. Ben işte şunu şunu yaptırıyorum falan. Çok güzel zurnacı muhabbetleri vardı. Şimdi alışverişler de oldu. Ama ben dedim ki sizi dedim şöyle bir kapıştırayım dedim. Güzel olur mu dedim şöyle Buğra'yla Murat'ı bir kapıştırsak. İkisi de bıçkın gibi şimdi en verimli en güzel zamanlarında. Şöyle bir zurnaları bir yesinler. İzleyelim mi onları? Bir avşar bozla yapsınlar mı ikisi? Haydi bakalım. Arkasından da benim esere gireceğiz. Onda sıkıntı yok. Uzun uzun yapabilirsiniz. Sürede sıkıntı yok.

0: Efendim şimdi tombulum derken Murat kendi üstüne alınmasın yani. Gayet de fit bir adam. Hani ona gitmedi türkü.
1: Sağ ol baba.
0: Tabii bizde nasıl zayıflar varsa tombullar da var yani. Türküler herkese göre yapılmış. O yüzden herkese selamlar. Teşekkürler efendim. Muratçım, ağzına gönlüne sağlık. Harikasın. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Evet efendim. Şeyhmuz abi nasılsın?
2: Vallahi çok iyiyim. Her şey harika, çok güzel gidiyor. Harika gidiyor. Hepiniz güzelsiniz. Bizler de iyiyiz. Muhteşem. Zamane ailesi.
0: O zaman Şanlıurfa'ya gidelim mi abi?
2: Gidelim abi ya. Vallahi.
0: Ne diyelim?
2: Evlerinin önü yoldur yolaktır diyelim. Hepiniz seviyorsunuz bu türküyü. Beraber söyleriz yine.

0: Şeyhımıza sen kuş efendim.
1: Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ
0: ol. Abi harika oldu vallahi ya.
2: Evet, emeğinize sağlık.
0: Bu türküleri böyle sanki bilinmiyormuş gibi düşünüyoruz değil mi? Ne kadar bilen var görüyorsunuz.
1: Tabii ki canım.
0: Anadolu'da herkes.
1: Çünkü türkülerin sahibi biziz. Öyle değil mi? Bizim yaşadığımız. Bizi anlatıyor. Evet. Uğurcuğum, canım kardeşim. Ev sahipliğin de içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: yemin
0: ederim.
1: Ediyorum. İyi ki varsın canım benim.
0: Adına. Efendim hoş geldiniz. Tekrardan iyi ki sizinle böyle TRT'de arkadaşız, dostuz. Aynı müziği paylaşıyoruz.
1: İyi ki sen de bizim kardeşimizsin.
0: Eyvallah,
1: canımsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Var olasın.
0: Hem de Reyhan kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim programımızın ne yazık sonuna geldik.
1: Evet. Yine sonuna geldik maalesef.
0: Şimdi üstadlara şöyle bir kocaman alkış. Güzel bir vaktimiz var. Bu halaylar boşa gitmesin. Şimdi halaylar diliyoruz. Mendilleriniz varsa şöyle sallayabilirsiniz. Olduğunuz yerden halay çekebilirsiniz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle sürpriz konuklarla tekrardan.
2: Evet, hoşça kalın
0: sizlerle efendim. Olacağız efendim. Görüşmek dileğiyle.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Eli ekmek tutmak, ekmek parası, ekmek aslanın ağzında, ekmek kapısı, ekmek teknesi, tuz ekmek hakkını bilmemek, yufka yürekli, ekmeğine göz dikmek, ekmeğini paylaşmak. Sevgili dinleyiciler, günlük yaşamdan kullanılan dile, geleneklerden ritüellere kadar damgasını vuran ekmek, bizler için bereket ve emeğin simgesi. Kültürümüzde her daim kutsal olmuş, üstüne yemin edilmiş, öpülüp başak olmuş. İsrafı büyük günah sayılmış. İnce ekmek geleneği 2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye adına çok uluslu olarak ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü lavaş, katırma, jufka, yufka adıyla kaydedilmiş. Programımızın bu bölümünü bu kadim geleneğe ayırdık. Konuğumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasol. Özlem Atasoy hocamızın vurguladığı gibi kültürel miras çok klasik bir tanımlamayla atalarımızdan bizlere kalan maddi ve manevi değerlerimizin tümü. Diğer bir ifadeyle bir toplumun ortak hafızası. İnce ekmek yapımı ve paylaşma geleneği de tam bu anlayışın somut bir örneği.
1: Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine göre ince ekmek yapımı ve paylaşım geleneği doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Yani bu sözleşmede belirlenmiş 5 tane alan vardır. Bunlardan doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Tabii akademik olarak biz bunu ayırmak durumundayız. Fakat ince ekmek yapımı ve geleneğini somut olmayan kültürel mirasın diğer birimleriyle de diğer alanlarıyla da bağlamak tabii mümkündür. Şöyle ki bu alanlardan birisi toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler alanıdır. Çünkü biz ekmeği nerede görürüz biliyor musunuz? Bu ekmekler bazen bir bayram arefesinde çıkar karşımıza, bazen bir düğünde çıkar karşımıza. Bazen tarla ve bahçe işlerinde ekmek her zaman bizim yanımızdadır. Bazen özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz, çok kıymetli bir misafirimize yaptığımız hazırlığın içindedir ekmek. Bazen bir cenaze törenindedir. Ölen kişinin ruhuna gideceğini düşünürüz, yaparız, paylaşırız, dağıtırız. Bazen yağmur duasında yanımızdadır. Veya değişik şenliklerde, kutlamalarda veya festivallerde ekmek bizim yanımızdadır. Eğer saydığım şeylere bakarsanız şunu göreceğiz. Hepsinde ortak bir kader var aslında. Hepsinde ortak bir kültür var. Hepsinde ortak bir anlayış var. Aslında bunlar işte ekmeği ekmek yapan unsurlar. Bir de ince ekmek yapımını somut olmayan kültürel mirasın bir diğer alanına da bağlamak aslında bence önemli bir kültürel aktarım. Şöyle ki ekmeğin yapımından sunumuna kadar pek çok konu kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla bize ulaşır. Yani bunların içinde de en önemli şey sözlü gelenek ve anlatımlardır. Bu geleneği daha çok kadınların biz icra ettiğini, kadınların yaptığını biliyoruz. Kadın emeğinin bu gelenekte çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii biz bir de yarım saatlik, bir saatlik bir işten bahsetmiyoruz aslında. Bu neredeyse bir günümüzü alan, gün doğmadan başlayan ve çok uzun zamanlar kadınların bir arada olduğu bir pratikten bahsediyoruz. Bu toplanmalarda kadınlar destanlar anlatırlar, halk hikayelerinden bahsederler, masallar, efsaneler, fıkralar, deyimler, atasözleri. Bu anlatımlarla da sözlü gelenek ve anlatımlar bu gelenekle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılır. Yine ben işi biraz daha ileriye götürerek diyorum ki el sanatları geleneği kapsamında bile değerlendirilebilir. İnce ekmek yapımı ve paylaşım geleneği. Nasıl dersek aslında ince ekmek yapımı gündelik bir iş gibi görünebilir. Gündelik bir faaliyet gibi görünebilir ama bana sorarsanız çok ciddi bir ustalık gerektirir. Çünkü o hamurun kıvamını tutturmak, o hamuru incecik açabilmek, o sacın, tandırın ısısını doğru ayarlamak,

0: bunlar hep deneyimle kazanılan becerilerdir. Bu nedenle açıkçası bu gelenek el sanatları geleneği kapsamında da değerlendirilir demek doğru olacaktır. Biz bu dosyayı biraz önce de ifade ettiğim gibi 2016 yılında çok uluslu bir dosya kapsamında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesine kaydettik. Bu dosyayı kimlerle hazırladık? O ülkeler de bu ortak mirasın taşıyıcısı olduğu için söylememiz gerekir. Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Kırgızistan bu ortak mirasın bizimle birlikte taşıyıcısıdır.
1: İnce ekmek yapma ve paylaşma kültürüne dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Biz şu an aslında ekmeği konuşuyoruz. Fakat geriye doğru gidersek ekmekle birlikte söylememiz gereken birkaç kavram daha var önemli. Ekmekten bir öne gittiğimizde hamur, un, buğday, başak, ekin, tarım. Tarıma kadar geldik dikkat ederseniz. Çünkü Türk toplumları için tarım çok önemli bir geçim kaynağı. Ve bizim coğrafyamızda da tarımcılık yoğun şekilde yapılıyor. Tarımdan elde edilen buğday da bizim için aslında sadece bir tarım ürünü değil, hayatın kendisi. Çünkü un, hamur ve nihayetinde ortaya çıkan somut ürün ekmek bu hayatın en temel sembollerinden birisi. Ekmek demek bereket demek. Ekmek demek paylaşmak demek ve birlikte yaşamak demek. Biz günlük hayatımızdan törensel uygulamalarımıza kadar hayatın her aşamasında ekmeği hep görürüz. Ve ekmek bizim için en büyük nimetlerden biridir. Çok da saygı duyarız ekmeğe ve ekmek ürünlerine. Ve saygı gösterdiğimizde ekmeğe evimizin bereketle ve bollukla dolacağına inanırız. Bunun tam tersi ekmeğe ve nimete saygı göstermediğimizde de açlığa ve yokluğa maruz kalacağımıza inanırız halk olarak. Bu nedenle siz de zaten mutlaka denk gelmişsinizdir. Kaç yaşında olursak olalım bu içimize işlediği için 7'den 70'e yolda yürürken yere düşen bir ekmek kırıntısı görsek bile onu hemen yerden kaldırırız, öyle değil mi? Yerden kaldırırız, öperiz, alnımıza koyarız ve onu yüksek bir yere bırakırız. Çok fazla çeşidi var. Bu çeşitlerden birisi de ince ekmek dediğimiz, yani bugün sohbetimize konu olan ekmek türleri aslında. Bu ekmek türlerimiz de lavaş, katırma, yupka ve yufka. Tabii şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu ekmekler bizim sadece beslenme ihtiyacımızı karşılamaz. Bizler için çok güçlü kültürel anlam da taşır. Bir de bu ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneğini, yani bu ekmekleri bizim için önemli yapan gelenek, üretimden tüketime kadar kolektif bir yapıya sahip olmasıdır. Yani biz burada böyle bireysel bir mutfak pratiğinden bahsetmiyoruz. Biz burada birlikte yapılan, birlikte sürdürülen, birlikte anlam kazanan bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü ekmek yapımı Anadolu kültüründe kaynaşmanın, yardımlaşmanın, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin adıdır. Ekmek yapmadan önce bu bir hazırlık gibi düşünelim. Özellikle kışa hazırlık gibi düşünelim yazdan. Başta aile üyeleri olmak üzere zaten ekmek yapılacağını herkes bilir. Ve daha biz kimseye söylemeden bile herkes bu sürece dahil olmak ister. Özellikle eş, dost, akrabalarımız, komşularımız. Ve biz onlardan yardım isteriz. Yardım istememize bile gerek kalmaz. Onlar zaten bu yardımı bize yaparlar. Ekmeğin pişirileceği alan belirlenir. Örneğin bahçe. Tandırımızı, sacımızı, ocağımızı, fırınımızı hazırlarız. Kadınlar arasında bunun sohbetini yapmak bile halk kültüründe bu ekmek yapım geleneğinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Bir de şu tarafıyla bakmakta da fayda var. İnce ekmek çoğu zaman tek bir hanenin değil aslında. Birden fazla ailenin ortak emeğiyle hazırlanır ve yine o topluluk içinde paylaşılır. İşte bu yönüyle ekmek sadece aslında bizim karnımızı doyurmaz. Bizim manevi anlamda da çok besler.
1: İnce ekmek geleneği esasen tabiri caizse bir çatı tanım. Çeşitlerini Özlem Atasoy hocamızdan dinleyelim.
0: Aslında önce şunu söylemek lazım. Her bir ekmeğin ismi farklı. Neye göre farklılık gösterir bu? Üretildiği coğrafyanın kültürel ve doğal özelliklerine göre şekillenir aslında bu ekmekler.

0: İşte göçebe bir hayat tarzı yaşıyorsak daha dayanıklı ekmek bizim üretmemiz ve tüketmemiz gerekir. Veya daha besleyici özelliği olsun istiyorsak katırma ekmeğini yapmamız gerekir. Şimdi detaylarını söylediğimde ekmekleri daha yakından zaten ifade etmiş olacağım. Lavaş dediğimiz ekmek özellikle Doğu Anadolu ve Kafkas coğrafyasında yaygındır. Lavaş ince olur. Genişliği de tabii değişebilir yapıma göre ama geniş genel itibariyle ve yumuşak bir yapısı vardır. Sofralarda da özel bir yere sahiptir. Lavaş tandırda pişirilir ve tandırdan çıktığında yani sıcak olduğunda özellikle yumuşaktır. Tabii havayla temas ettiğinde biraz sertleşebilir. Fakat bence lavaşı Anadolu coğrafyasında yani bizde önemli kılan bir başka özelliği vardır. Bizde biliyorsunuz dürüm kültürü de çok yaygındır. Dürüm kültürünün temelini oluşturur lavaş. Örneğin biz ne yaparız? Çiğ köfteyi hemen lavaşa sararız. Kebap türü etleri hemen lavaşa sararız. Karnımız acıktığında hemen lavaşın içine bir yumurta, yeşillik elimizde ne varsa onları hemen düreriz, lavaşın içine yeriz. Bizim için doyuruculuğu da çok yüksektir. Lavaş böyle bir ince ekmek yapımıdır. Katırma dediğimiz ekmek ise özellikle Güneydoğu Anadolu'da bilinir. Diğer ince ekmeklerden aslında katırmayı farklı kılan adı üzerinde kat katırma yani kat kattır katırma. Bizim aynı kökten gelen bir ekmeğimiz daha var. Şimdi ben bu ekmeği söylediğimde izleyicilerimiz zaten hemen bilecekler ve çok da severiz biz. Katmer dediğimde hepimizin aklında yine oluşan bir ekmek. Tabii katmer biraz daha kalın olduğu için burada değil ama katırma da yine aynı kökten gelir ve kat kat açılan versiyonları vardır. Genelde yağlı olarak yapılır. Bu özelliğiyle de hem gündelik tüketimde hem de özel günlerde tercih edilen zengin içerikli bir ekmek türüdür katırma. Yupka Orta Asya kökenlidir ve özellikle bu dosyayı birlikte hazırladığımız Kırgızistan ve Kazak kültürlerinde önemli yer tutan bir ekmektir. Yine incedir ve dayanıklı yapısı sayesinde de uzun süre saklanabilir. Göçebe yaşam tarzına da son derece uygun bir besin olduğu için özellikle ince ekmek de çok tercih edilir Kazak ve Kırgız kültürlerinde. Tabii yufka dediğimizde ülkemizin birçok bölgesinde özellikle kış hazırlıklarının vazgeçilmezi bir ince ekmekten bahsediyoruz. Bu ekmek de kurutularak uzun süre saklanır ve pratik bir kullanım sağlar. Yufkanın aslında en önemli özelliklerinden birisi, biz yufkayı ihtiyaç duyduğumuzda ıslatarak ihtiyaç duyduğumuz kadar yeniden tüketilebilir hale getiririz. Bu özelliğiyle yufka hem ekonomiktir hem de işlevsel bir gıdadır. Gelenekte yer alan 4 tane ekmeğin ortak anlamına baktığımızda üretimden tüketime kadar uzanan bir paylaşım kültüründen, aslında ortak bir kültürel koddan, birlikte üretmekten ve birlikte paylaşmaktan bahsediyoruz. Burada belki de ekmeğin adı çok önemli değil de bize hissettirdiği kültürel anlamdaki önemi bizler için daha önemli olmalı. Yoksa adı değil, aslında gelenek çok daha kıymetli.
1: Hocamıza ince ekmek geleneğinin hazırlık sürecini sorduk.
0: Şimdi gözümüzde şöyle bir sahne canlandıralım. Aslında günler öncesinden planlanan bir pratikten, bir uygulamadan bahsediyoruz. Önceden kimin bu ekmeği yapacağı bellidir zaten, bilinir. Sıra sende, sıra sende gibi. Tabii gün doğmadan başlayan bir hazırlık ve böyle 1-2 kilo undan bahsetmiyoruz biz. Çok kilolar ve yoğrulan hamur, yakılan tandır, kurulan saç, tabii saçın üzerinde o kabaran ekmekler. Takdir edersiniz ki bu ekmeklerin etrafa yayılan muhteşem kokusu, gelenek böyle başlar aslında. Tabii bu süreçte birden fazla kişinin bir araya gelmesi ve çalışması gerekiyor. Kim çalışır? Aile üyeleri ve komşular, eş, dost, akraba bir araya gelir. Tabii herkesin de bir görevi var. Fakat nasıl biliyor musunuz? Bu görevler böyle özel olarak o kişiye sen bunu yap, sen bunu yap değil de herkes zaten ne yapacağını bilir gibi. Çok böyle güzel bir dayanışma vardır. Herkes o gelenekte ne yapacağını otomatik olarak bilir ve kimseye bir şey demeden zaten herkes üzerine düşen işi layıkıyla yapar. Tabii şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında kırsal bölgelerde, şimdi işte mahalle dediğimiz köylerde bu gelenek daha belirgin. Komşuların, eş, dost, akrabanın katılımıyla tam bir imece ortamı oluşur. Bu da tabii sadece üretimi değil, özellikle bu dediğimiz bölgelerde sosyal bağları da son derece güçlendiren bir gelenek. Bu hazırladığımız ekmekleri biz sadece aile içinde mi tüketiyoruz? Hayır, bu paylaşılmak için yapılır çünkü çok fazla yapılır. Ki bu sürece katılamayan, özellikle yaşlılar, hastalara da ekmeklerden gönderilir. Aslında geleneği önemli kılan.

0: olan önemli unsurlardan birisi de bu. Hastalara, yaşlılara, üretime katılamayan kişilere ekmek gönderilir. Bu ekmek paylaşılır. Aslında bu unsur benim çocukluğum demek. Yufka ekmek yapımının içinde ben de bizzat bulundum, deneyimledim. Şöyle ki ailemin köy hayatından şehir hayatına geçmesiyle birlikte mümkün olduğu kadar alışkanlıklarımızdan dolayı bizim de sürdürmeye çalıştığımız bir gelenektir. Benim aklımda örneğin yufka ekmek yapımı ile ilgili şöyle sahneler var. Ben bir odaya giriyorum. Bu evimizin bir odası olabilir, komşumuzun odası olabilir, köyümüze gittiğimizde bir köyümüzden oda olabilir. Odanın duvarlarına sıra sıra yufka ekmekler sıralanmış yerden tavana kadar. Yemek yiyeceğimiz zaman ihtiyaç kadar o yufka ekmekler alınır. Rahat yenmesi için çok güzel özel hareketlerle sulanır. Çünkü onun ıslatılması da özel bir beceri gerektirir. Eğer az ıslatırsanız kuru kalır. Eğer çok ıslatırsanız da hamur olur yenmez. Ben de küçüklüğümde açıkçası büyüklerime bakarak yapmaya çalışsam da bu kısımda çok zorlandığımı hatırlıyorum.
1: İnce ekmek yapım geleneğinin kültürel anlamına dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Şimdi yine gözümüzde şöyle bir manzara canlansın. Bir köy avlusu düşünün. Sacın başında kadınlar toplanmış. Bir yanda hamurlar açılıyor, bir yanda bezeler belirleniyor, diğer yanda pişen ekmekler üst üste diziliyor. Bu ekmekler ilgili yerlere kaldırılıyor. Bunu böyle anlatıyoruz ama ince ekmek yapımı yalnızca böyle tandırın, sacın, ocağın başında gerçekleşen bir faaliyet değil. Tabii aynı zamanda bir ritüel, bir sosyalleşme biçimi ve paylaşım pratiği. Bu ekmekleri biz ne zaman hazırlıyoruz? Aslında her zaman ama bu gelenekte neden önemli bu? Bu ekmekler düğünlerde, doğumlarda, cenazelerde, bayramlarda özel olarak hazırlanır. Örneğin bazı kültürlerde şöyle bir gelenek vardır. Gelinin omuzuna ekmek konur veya başının üzerinde ekmek ufalanır. Yeni evlenen çiftin evinin bereket ve refahla dolması için yapılır. Ve bazı bölgelerde mesela buğday saçılır, pirinç saçılır, tahıl ürünleri. Bunların hepsi bereket ve bolluğu simgeleyen kültürel simgelerdir. Örneğin bazı toplumlarda da cenaze ritüellerinde ekmek ölen kişinin ruhu için hazırlanır ve dağıtılır, paylaşılır. Dolayısıyla ince ekmek yalnızca bir gıda değil. Bir gıda olarak bakmak doğru olmaz. Yaşamımızın geçiş dönemlerine de eşlik eden çok güçlü bir semboldür.
1: İnce ekmek büyük ölçüde kuşkusuz kadın emeğine dayanıyor. Kadın emeği ve kuşaklar arası aktarıma dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini aktaralım.
0: Tabii bu gelenekte kadınlar yalnızca üretici değildir. Aynı zamanda bu geleneğin taşıyıcısı ve aktarıcısı. Nasıl? Şöyle, hamurun kıvamından ateşin ayarı, ekmeğin inceliğinden pişirme süresine kadar pek çok detay bu gelenekte deneyim yoluyla öğrenilir ve kuşaktan kuşağa da bir aktarım söz konusudur. Genç kuşaklar yani genç kızlar bu süreci izleyerek ve uygulayarak öğrenirler. Büyüklerimiz nasıl ki bu geleneği kendi büyüklerinden öğrendilerse bu geleneğe ait incelikleri, onlar da gençlere aynı şekilde bilgilerini, deneyimlerini, gördüklerini aktarıyorlar. Fakat bu aktarmada şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kızım gel eline bir defter kalem al, sana söylediklerimi not al şeklinde değil de bizzat bu geleneğin içinde olarak, görerek, şahit olarak, deneyimleyerek, ufak ufak görevler alarak, ufak görevlerden büyük görevlere doğru giderek. Bu da işte bize bu geleneğin aslında gelecek kuşaklara nasıl aktardığını gösteriyor. Ki küçük kız çocukları bu geleneğin içindeki geleneğe aslında küçük yaşlardan itibaren dahil oluyorlar ama tabii ki görevleri daha kısıtlı. Örneğin içeriden şunu getir kızım, bunu götür kızım, şunu ver, bunu al, bunu ver, bunu komşuya götür, bunu getir derken zaman içinde bu kızlarımız aktif olarak sürecin içine daha iyi dahil oluyorlar ve daha büyük görevlerle kültürün bir parçası, taşıyıcısı, bilgesi durumuna geliyorlar. İşte kültürel süreklilik de bu gelenekte bu şekilde sağlanıyor.

0: Modern yaşam ince ekmek geleneği için bir tehdit mi? Hocamızdan dinleyelim.
1: Modern yaşamla birlikte hazır gıdaya yöneliş aslında bu tür geleneksel üretim pratiklerini bir nebze de olsa tehdit ediyor. Fakat ben açıkçası bu geleneği diğer geleneklerden veya diğer unsurlardan daha şanslı görüyorum. Neden derseniz, her ne kadar teknolojiyle birlikte, seri üretimle birlikte aslında tehdit gibi görülse de ben bu geleneğin aktif şekilde devam ettiğini ve daha da devam edeceğini düşünüyorum bu geleneğe olan ilginin. Neden derseniz son dönemde sosyal medyaya baktığımızda veya kitle iletişim araçlarına baktığımızda yerel mutfaklara, otantik deneyimlere, organik ürünlere ve yavaş yemeğe yönelimin arttığını görüyoruz. Bu da ince ekmek yapım ve geleneğine olan ilginin her geçen gün biraz daha aslında arttığını, bu geleneğin değer kazandığını gösteriyor bize. Ki aslında burada şunu da söylemek lazım. Şimdi eski kuşak, yani bizim hani X ve Y kuşağı dediğimiz eski kuşaklar bu ürünleri zaten biliyorlar ve seviyorlar. Bu tatları bildikleri için, sevdikleri için değişik platformlardan bu ürünleri almaya devam ediyorlar. Fakat yeni nesil de bu tatları çok seviyor. Ve bu nedenle ben bu geleneğin hani böyle kitaplarda yazıldığı gibi kaybolmaya yüz tutmuş, kitaplarda kalmış şeklinde değil de bu geleneğin geleceğini son derece açıkçası parlak görüyorum. Ki burada kadın kooperatiflerinin önemini özellikle vurgulamak gerekiyor. Bizim bu geleneğin devam etmesi için teknolojiden ve modern üretim tekniklerinden biraz kaçınmamız ve kadın kooperatifleri gibi kadınların üzerinden geleneksel yollarla devam eden bu ürünlerden almaya devam etmemiz gerekiyor ki geleneği yaşayabilmesi için, ki kooperatifleşme de son yıllarda özellikle teşvik ediliyor ve bu kooperatiflerin de geleneğe katkısı büyük. Yine şunu da söylemekte fayda var. Bizim tabii kültürel kodlarımız, alışkanlıklarımız var. Yine de biz büyük şehirlerin dışında imkan oldukça köyümüze döndüğümüzde, kırsalımıza döndüğümüzde, kasabaya gittiğimizde hala bu sıcak komşuluk ilişkilerimiz ve akrabalık ilişkilerimiz devam ediyor. Özellikle ilçelerde, köylerde bu gelenekten tamamen vazgeçilmiş değil zaten. Hala bu bölgelerde gelenek ve geleneğe ait özellikler canlı bir şekilde de elimizden geldiğince yaşatılmaya devam ediyor.
0: Özlem Atasoy hocamızın son değerlendirmelerini paylaşalım.
1: Bir geleneğin yok olmasındaki en büyük risk, o geleneğin günlük yaşamdan koparılmasıdır. Bu ne demek? Demek ki bu geleneklerimizi veya o unsuru günlük yaşantımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bunda da tabii teknoloji ve makine odaklı seri üretimin büyük bir tehdidi var. Yani bir olumsuzluk olarak görülebilir. Fakat biz geleneğin ruhunu hissedersek muhakkak yeni çıkış yolları bulabiliriz. Bu geleneği yaşatmak için, devam ettirmek için ve bizden sonraki nesle aktarmak için. Yani üretim pratikleri sürdürülemezse gelenek sadece anlatılan bir unsur olur. Bu nedenle yaşatmak önemli. Gelecek nesillere bize geldiği gibi bizden de gelecek nesillere gitmesi

0: edilmesi önemli, büyük önem taşıyor. Bu geleneği aslında önemli kılan, kıymetli yapan, vurgulanması gereken en önemli şey bir arada yapılması, birlikte üretilmesi, bir kaynaşmanın yani bir imecenin sonucunda ortaya çıkması. Bu geleneğin en önemli taşıyıcısı kadınlar, aktarıcıları kadınlar. Kadınlar bu geleneği kendilerinden önceki nesilden alır, şu an uygular ve sonraya aktarır. Yani biz aslında markete gittiğimizde, bu ürünlerden aldığımızda gelenek yerine gelmiş gibi olmuyor. Önemli olan kadınların bir araya gelerek, birlik beraberlik içinde eş, dost, akraba, birden fazla hanenin bir araya gelerek bu paylaşıma katılması ve ortaya çıkan somut ürünün de aynı şekilde paylaşılması ve dağıtılması bu geleneği önemli kılan. Ekmek insanlık tarihinin en temel sembollerinden birisi, aynı zamanda bir kimlik. Toplum olarak sahip çıkmamız gereken en önemli değerlerimizden birisi. Biz ekmeğe ve ince ekmeğe sadece bir gıda, bir yiyecek olarak bakmıyoruz. Bir araya gelerek yapılan bu ince ekmeklerin en önemli ortak noktası şu. Bu ekmeklerin yapıldığı ortamda da, yenildiği ortamda da, paylaşıldığı ortamda da üzüntü, keder, sevinç, mutluluk paylaşılır. Aslında bu gelenek ortak bir kaderdir ve geçmişin hikayesidir, geleceğe aktarılmak üzere. İşte ince ekmek çok bu nedenle özel bir anlam taşır. Birlikte üretmek demektir, birlikte paylaşmak demektir, birlikte yaşamanın ifadesidir. Belki de bugün hepimizin ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Yani aynı sofrada ve aynı gönüllerde buluşabilmektir. Unutmayalım, açılan her hamurda bir emek var, pişen her ekmekte bir hikaye var, emek var ve alın teri var, nimetlere şükür ve kıymetini bilmek var. Ve paylaşılan her bir lokmada da bir kültür yaşar. Bunları lütfen unutmayalım.
1: Sevgili dinleyiciler, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürüne ayırdığımız programın sonuna geldik. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programından Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy'a teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk

kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak-Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı.
2: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu.
2: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
2: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'dan 9 milletvekili için ihraç talebi çıkmıştı. Özel tarafı ise olağanüstü kurultay yapılması hedefiyle başka bir adım attı. Özgür Özel'e yakın 27 üye parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulması gerektiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.
0: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 49. oturum eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Reklam Müdürü Elif Güven'in savunmasıyla başladı. İddianamede Güven'in Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket ettiği iddia edilmişti. İhale süreçlerinde aktif rol aldığı ve örgüt yöneticisi Ongun ve Bağdatlı'dan aldığı talimatlar doğrultusunda usulsüz ihale süreçlerini gerçekleştirdiği öne sürülüyordu. Dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklamakla suçlanan Güven'e soruşturmada adı geçen bazı isimlerle ilgili irtibatları soruldu. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven, Ongun'un belediyede yönetici olduğunu, bu nedenle talimatlarını

değerlendirdiklerini söyledi. Ancak Emrah Bağdatlı için tanıyorum fakat neden talimat alayım şeklinde savunma yaptı. Bir diğer tutuklu sanık Medya AŞ satın alma ve ihale müdürü Fatoş Ayık ise hiçbir zaman menfaat elde etmediğini ve etkin pişmanlık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuya yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. MHP Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih

ağırladı. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ilişkileri, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump Tahran'ı yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'a bir gecede 250 milyon dolarlık bomba attıklarını vurguladı. ABD Başkanı Hark Adası başta olmak üzere İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacaklarını söyledi. Tercihinin adayı ele geçirmek olduğunu belirtti. Kara harekatı istemiyorum ama gerekirse küçük bir askeri grup gönderip oranın tamamını ele geçirebiliriz dedi. Trump, İran'ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma için müzakereye devam ettiğini ama gururlu davrandığını dile getirdi. Trump'ın tehditlerine İran'dan yanıt geldi. İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'ye daha güçlü karşılık vereceğiz dedi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu.
1: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Türkiye'nin üretimine devam ettiğini vurguladı. Bu dönemde istikrar içinde büyüyebilmek önemli bir başarı dedi. Ticaret Bakanı, İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye yatırımların artacağını, ticarette yeni rekorların kırılacağını söyledi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi. %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Karar, savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerine 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 şüpheli

0: hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz var. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Meksika'da saat 22'de başlayan mücadele TRT1 ve TRT Tabi'den naklen yayınlanıyor. Real Madrid'in yıldız futbolcusu İbrahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlerin önümüzdeki günlerde faslı futbolcuyla görüşme yapacağı öğrenildi. NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra ilk kez şampiyonluğun eşiğine geldi. Knicks 29 sayı geriden geldiği maçta San Antonio Spurs'u 107-106 yendi ve seride 3-1 öne geçti. Handbol erkek milli takımımızın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacak olan Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak. Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul ve Rize 19, İzmir ve Mersin 23, Balıkesir 14, Çanakkale ve Trabzon 18, Manisa ve Denizli 21, Bursa, Zonguldak ve Elazığ 16, Antalya, Hatay ve Mardin 22, Diyarbakır 20, Sivas ve Ağrı 11, Bayburt 10, Kars 8 derece. Yol durumu. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bala-Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde her gün saat 22-6 arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bengisu'ya yolculuk. 1. bölüm. Yazan Hasan Erkek, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Murat Atak, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Adem Erol Kardeşici, Selim Selçuk Özdoğan, Nurhayat Gülseren Gürtunca, Ufuk Nezih Alataş, Umut Berrin Önek.

0: Girin.
1: Merhaba Adem baba.
0: Oo Ufukcuğum, gel bakalım. Nerelerdesin oğlum? Umut'la sözlenince bizi unuttun. Hiç uğradığın yok.
1: Ondan değil Adem baba. Dersler yoğunlaştı. Umut'a bile yeterince zaman ayıramıyorum. O da bundan yakınıyor zaten.
0: Demek Umut'a bile ha?
1: Alınma be Adem baba. Senin yerin ayrı tabii. Sen manevi babam. Oysa sözlüm.
0: Gönül almayı da bilir böyle. Bak 24 yıllık fakülte sekreteriyim. Çok az kişiye manevi babalık yaptım. Hepsi Adem baba der ama ben babalık yapacağım öğrencileri iyi seçerim. Ama karşılığında da nankörlük gördün mü keser atarım ona göre.
1: Aman Adem baba, hiç nankörlüğümü gördün mü şimdiye kadar? Dedim ya, derslerden başımı kaldıramıyorum. Yoksa unutur muyum bana yaptığınız iyilikleri? Öz babam bile yapmamıştır yaptıklarınızı. Hele de fakülteye ilk geldiğim yıl yaptıklarınız.
0: Arada bir görün de hal hatır sor. Babaların da evlatlarını görmeye ihtiyacı var. Arada gelin adayını da getir, el öptür şöyle.
1: Aman Adem baba, gelin filan deme, çok kızıyor.
0: O niye o?
1: Bilmiyorum ki. Daha birbirimizi iyi tanımamışmışız. Sözleneli şurada 2 ay olmuşmuş.
0: sen ne diyorsun peki?
1: Bana kalsa hemen nikah dairesine koşacağız ama ondan daha güzelini, daha akıllısını bulamam. Nikah kıyılıncaya kadar da kaybetmekten korkacağım sanırım. Bu yıl ikimiz de üniversiteyi bitiriyoruz. Daha ne bekleyeceğiz?
0: Demek nazlanıyor kızımız.
1: Ondan değil de Adem baba, fazla alıngan. Gözünün üstünde kaş var demeye gelmiyor. Hemen çatıyor kaşlarını.
0: Sen de dikkat edeceksin oğlum. Kadın kısmını hoş tutmalı biraz. Her şeyi biz babalar mı öğreteceğiz?
1: Keşke o kadar kolay olsa Adem baba. Felsefe bölümünde okuyor ya. Her şeyde bir derin anlam arıyor. Güneşin doğuşundan, rüzgarın esişinden, sokaktaki çocukların ağlamasından. Geçen gün doğum günümü kutladık da onda bile derin anlam sorgulaması yaptı.
0: Sense işin edebiyatındasın. Ne yapacaksın bayram tatilinde? Bir yere gidecek misiniz?
1: Nerede? Keşke gidebilsek. Belki o zaman küçük hanımın gönlü olurdu biraz. Biz okul harcını, ev kirasını, ders notlarının fotokopi paralarını zar zor karşılıyoruz. Size de onun için geldim. Bir burs başvurusu var da öğrenci kimlik belgesi istiyorlar.
0: Ondan kolay ne var? Al şu matbu belgeyi doldurup getir. Hem belki bu arada sürpriz bir tatil planı geliştiririz.
1: Ne? Ciddi misin Adem baba?
0: Neden olmasın? Çok yoruldum. Bir tatile ihtiyacım var. Niyetim de var. Bakarsın birlikte gideriz.
1: Peki ne düşünüyorsun?
0: Sürpriz dedim ya. Sürpriz hemen açıklanır mı öyle? Bekle bakalım.
1: Bize böyle bir babalık daha yaparsan o kadar iyi olur ki.
0: Bakalım düşüneceğiz. Bir tatil ekibi kurabilirsem sizi de emektarın terkisine alırım. Buyurun.
2: Merhaba Adem Bey.
0: Oo Selim Bey, kaç

0: gündür uğradığınız yoktu.
1: Malum, yoğun günler.
0: Bir çay içmeye bile engel olacak o yoğunluk neymiş bakalım?
1: Hamlet olsa buna kelimeler, kelimeler, kelimeler diye yanıt verirdi. Benimki de onun gibi bir şey işte.
2: Nasılsınız hocam?
1: İyiyim Ufuk, teşekkür ederim. Sen nasılsın, neler yapıyorsun?
2: Ben daha kelimelere gelemedim hocam. Harflerdeyim daha. Sesli harflere arkadaşlık edebilsinler diye sessiz harfleri topluyorum. Sessiz sedasız.
0: Bugünlerde öğrencinizin aklı fikri arkadaşlıkta. Belki de harfleri birbiriyle evlendirmek istiyorsundur ha?
2: Beni hocamın yanında utandırma şimdi Adem baba. Ben formu doldurup getireyim.
0: Hadi bakalım.
2: Hoşça kalın hocam.
1: Görüşürüz Ufuk.
0: Selim Bey, ayakta kaldınız. Buyurun oturun.
1: Teşekkür ederim. Daha tatile girmeden gitmiş öğrenciler. Ders yapacak kimseyi bulamadım. Ben de gidip Adem Bey'le sohbet edeyim dedim.
0: Demek öğrenciler zaten uzatılan bayram tatili daha da uzatıp şimdiden gitmişler ha?
1: Sormayın Adem Bey. Sanki çok çalışıp yoruldular da hemen tatile koşuyorlar.
0: Belki de onlar doğrusunu biliyordur Selim Bey. Biz yaşamasını pek bilemedik.
1: Ne yapalım, bize böyle öğrettiler.
0: Haklısınız ama ne oldu? Benim ömrüm tükeniyor. Sizse yanlış anlamayın ama gençliğinizi ardınızda bıraktınız. Ne geçti elimize? Tamam, içimiz rahat, kimse kem söz edemez arkamızdan ama yeter mi? Yaşadık diyebilir miyiz? Bu bir haftalık tatilde bir yere gidecek misiniz?
1: Pek bir şey düşünmedim.
0: Daha ne zaman düşüneceksiniz Selim Bey? 2 gün sonra tatil başlıyor.
1: Öyle de biriken bir yığın iş var. Bir türlü bitmeyen doktora tezim. Sırada bekleyen yeni çıkmış kitaplar. Okunacak onca sınav kağıdı.
0: Bu okunacak şeyler ille de evde mi okunmak zorunda Selim Bey? Bildiğim kadarıyla tatil yerlerinde de okumak yasak değildir. Hem bilseniz öyle yerler var ki.
1: Bakıyorum siz deneyimlisiniz bu konularda.
0: 20 yıl önce Bengisu Gölü'ne gitmiştik. Hanım sağdı o zaman. Gençtik, mutluyduk. O kadar çok sevdik ki Bengisu Gölü'nü. Anlatamam. Birlikte karar aldık. Kızımız olursa adını Bengisu koyacaktık. Ama olmadı işte. Size daha önce de anlattığım gibi o amansız hastalığa yenildi karım. Bir daha da Bengisu Gölü'ne gidemedim.
1: Vakit mi bulamadınız benim gibi?
0: Yok, hayır, hayır. Yakıştıramadım kendime. Rahmetli karım olmadan gidersem ona ihanet edermişim gibi geldi.
1: Kim bilir, belki o da gitmenizi isterdi oraya.
0: Şimdilerde ben de öyle düşünmeye başladım ama...
1: Ama ne?
0: Bu kez de cesaret edemiyorum gitmeye. Anıların üzerime gelmesinden ve tek başıma karşı koyamayacağımdan korkuyorum. Belki 3-5 arkadaş gidersek daha rahat olur. Hani diyorum, siz de isterseniz alın kitabınızı, derginizi. Binip benim emektar otomobilime gidelim Bengisu'ya. Öyle huzur veren bir yer ki. Orada dünyaya yeni gelmiş gibi olursunuz.
1: Bilmem ki, aslında dediğiniz gibi bir yere gitmeye çok ihtiyacım var. Düşündüğünüz öteki arkadaşlar kim?
0: Daha kimseyle konuşmadım. Ama Ufuk'la sözlüsü Umut olabilir. Anladığım kadarıyla onların da tatile ihtiyacı var ve yeterince paraları yok. Sizce de bir sakıncası yoksa tabii.
1: Yok canım, ne sakıncası olacak?
0: O zaman bir kişi daha bulduk mu gidelim bence.
1: Olabilir, olabilir. Düşünelim.
0: Girin. İşte 4. arkadaş.
3: Affedersiniz, bölmüyorum değil mi? Adem Bey, imzalanacak birkaç evrak vardı.
0: Buyurun Nurhayat Hanım, buyurun. Sohbet ediyoruz Selim Bey'le.
1: Nasılsınız Nurhayat Hanım, iyi misiniz?
3: İyiyim Selim Bey, sağ olun. Bildiğimiz gibi rakamlarla uğraşıp duruyoruz işte. Hesaplar rüyama giriyor vallahi.
1: İyi üstesinden geliyorsunuz ama. Ben yaptığım alışverişim bile doğru dürüst hesabını yapamıyorum bazen.
0: Nurhayat Hanım tecrübeli muhasebecimizdir. Bakmayın böyle genç durduğuna.
3: Gençlik mi kaldı Adem Bey? Göz açıp kapayıncaya kadar ömrümün yarısından çoğu geçip gitti öylece. Ev, çocuklar, iş derken... Hele son 1 yılda 10 yıl yaşlanmışım gibi geliyor.
0: Selim Bey'in bilmesinde bir sakınca var mı?
3: Aman Adem Bey, ne sakıncası?

0: olacak ki? Dünya alem duydu. Hem gizli saklı bir şey değildi.
1: Nur Hayat Hanım eşinden ayrılıyor da. Ama biraz sancılı oldu. Son durum nedir bilmiyorum tabii.
0: Artık bitiyor Adem Bey. Sonunda kurtuluyorum. Çocuklardan vazgeçmiyordu. İkisini de ona vermeyi kabul ettim. Anlaştık. Bayram tatilinden sonra boşanma davamızı sonuçlandıracağız. Sonra da bir yere tatile gideceğim tabii. Şöyle kafa dinleyebileceğim bir yere.
1: Siz içeri girerken biz de tam öyle bir yere gitmekten söz ediyorduk.
0: Aa, sahi mi?
1: Ya?
2: Adem Bey'in çok güzel bir teklifi var.
1: Benim arabam emektarla Bengisu Gölü'ne gidelim diyorum.
0: Bengisu Gölü'ne mi? Biraz uzak değil mi Adem Bey?
1: Uzak ama değer. Selim Bey teklifimi kabul etti. Öğrenci Ufuk'la sözlüsü Umud'un da gelmeye niyeti var. Bir arkadaş daha bulduk mu ver elini Bengisu.
0: Davet ederseniz gelirim vallahi.
2: Tabii Nur Hayat Hanım, tabii, ne demek?
1: Az önce siz tam kapıdan girerken işte dördüncü kişi demiştim. Ama o zaman şakayla söylemiştim. Şimdi ciddi olarak söylüyorum. Aramıza katılırsanız seviniriz. Çok masrafımız da olmaz böylece. Sıkıntımız da. Birlikte keyifle gider, dinlenir, döneriz.
0: Memnuniyetle. Şöyle içim rahat, bütün bağlarımdan sıyrılmış bir halde bir tatil yapmaya öyle ihtiyacım vardı.
1: O zaman yarın değil, öbür gün sabah yola çıkalım. Dura dura gitsek bile ertesi sabah Bengisu'da oluruz.
0: Ben de yarın çocukları götürüp babasına bırakayım. Hazırlık yaparım. Ay sağ olun, bu tatil bana öyle iyi gelecek.
2: Hepimize Nur Hayat Hanım, hepimize.
0: Adem Bey, az kalsın heyecandan unutup gidiyordum. İmzalayacaktınız.
1: Verin hemen imzalayayım.
2: Ben gideyim artık. Eksik kalan işleri tamamlayayım. Götüreceğim kitapları ayırayım.
1: Bence Bengisu'yu görünce bir şey okumak aklınıza gelmeyecek. Gölü okuyacaksınız sabahtan akşama kadar.
2: Olsun, yine de bir şeyler alayım. Kitapsız sudan çıkmış balığa dönüyorum. Bu Bengisu olsa bile. Hadi hoşça kalın.
1: Güle güle Selim Bey.
0: İyi günler Selim Bey.
1: İmzalanacak başka evrak var mıydı Nur Hayat Hanım?
0: Bir de şu var Adem Bey.
1: Verin bakayım. İşte o da oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: O halde haberleşiriz.
1: Siz hiç merak etmeyin. Bugün arabayı sanayiye götüreceğim. Bir gözden geçirsinler. Ne de olsa 20 yıllık emektar. Askerlik çağını geçti diyorum.
0: Çok hoşsunuz.
1: Ama merak etmeyin, çok sağlamdır. Biz yolda bırakmaz.
0: Siz güvendikten sonra... Biz de size güveniyoruz.
1: Ben her şeyi ayarlar, size haber veririm.
0: Sizden haber bekleyeceğim. İyi günler.
1: İyi günler Nur Hayat Hanım. İşte geliyoruz Bengisu. Gecelerde rüyama girip duruyorsun. 20 yıl sonra yine göreceğim seni. Bu dünya gözleriyle buruk anılar arasından bakacağım sana. Kim bilir belki biraz olsun hafifletirsin yaralarımı. Buyurun.
3: Gittiler mi Adem Baba?
1: Nerede kaldın Ufuk? Alt tarafı bir belge dolduracaksın.
3: Doldurdum da Selim Bey'le Nur Hayat Hanım'ın gitmesini bekledim dışarıda. İşte belge.
1: Tamam ver imzalayayım. İşte oldu. Şuraya da bir kaşe basalım. Tamam. İnşallah burs alabilirsin.
3: Teşekkür ederim. Adem Baba, sürprizi açıklamayacak mısın?
1: Ne sürprizi?
3: Hani konuşmuştuk ya, sürpriz tatil planı.
1: Ha şu mesele. Yarın diye öbür gün Bengisu Gölü'ne gidiyoruz.
3: Gidiyoruz derken...
1: Selim Bey, Nur Hayat Hanım, ben, bir de sen ve sözlün Umut.
3: Ciddi misin?
1: Tabii ciddiyim. Az önceki sözlerim şakaydı. Bir an önce hazırlanın. Benim emektar arabamla öbür gün öğleden sonra yola çıkıyoruz.
3: Yaşasın. Adem babam benim. Yine yaptım bir babalık.
1: O bizim vazifemiz.
3: Kim bilir nasıl sevilecek Umut. Bir de onu düşünmediğimi söyler. Bunu duyunca eminim boynuma sarılacak. Ama önce ben senin elini öpeyim Adem baba. Bizi de düşündüğün için.
1: Dur oğlum dur. Bayram değil seyran değil. Bayrama daha 4 gün var.
3: Çok teşekkür ederim. Çok.
1: Teşekkürü bırak da git Umut'a haber ver. Bir an önce hazırlanın.
3: Gitmez miyim? Hemen giderim. Uça uça hem de uça uça.
1: Demek öyle.

0: Öyle Emektar. Demek bir kez daha gideceğiz seninle Bengisu'ya. Bu kez hanımın yok ama. Yine de hem onunla olacağız hem onsuz. Ah sen yok musun sen? Emektarım benim. Nasıl ödeyeceğim hakkını?
1: Merhaba Adem baba.
2: Merhaba Adem Bey.
0: Merhaba çocuklar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hazır mısınız Bengisu yolculuğuna?
1: Aa, hem de nasıl? Selim Hoca ile Nurhayat Hanım gelmediler mi daha?
0: Neredeyse gelirler. Sözleştiğimiz saati biraz geçiyor ama. Sen nasılsın Umut?
2: İçimde tuhaf bir duygu var. Sanki bir şeyler unutmuşum gibi.
0: Heyecandandır.
1: Bu Umut'la ilk uzun yolculuğumuz olacak.
2: Onun için de büyük önem taşıyor bizim için. İnsan birbirini en iyi yolculukta tanırmış.
0: Çok doğru.
1: Ne yani, birbirimizi tanımıyor muyuz?
2: Canım, daha derin tanımaktan söz ediyorum. Biz kendimizi birbirimize anlatıyoruz tabii ama hep sözle. Oysa eylemler daha belirleyici birini tanımada. Bazı düşünürlere göre söz yalanmış.
3: Merhabalar.
1: Merhaba hocam.
2: Merhaba.
1: Sizi Sözlüm Umut'la tanıştırayım. Metin okuma dersi hocamız Selim Hoca. Sözlüm Umut.
3: Memnun oldum.
2: Tanıştığımıza sevindim.
3: Felsefe bölümünde okuyormuşsunuz öyle mi?
1: Evet hocam. Hem de son sınıfta okuyor.
3: Sizinle yolculuk zevkli olacak.
2: Benim için de öyle.
4: Ay geç kaldım, kusura bakmayın.
0: Hoş geldiniz, biz de sizi bekliyorduk.
4: Kusura bakmayın, çocuklar bırakmadı. Kocamla da yine atıştık biraz. Geç kaldım, ne olur kusura
0: Önemli
4: bakmayın.
0: Önemli değil, sohbet ediyorduk biz de. Hadi o zaman ne duruyoruz? Yolcu yolunda gerek.
3: Binelim öyleyse.
0: Yolda sohbete devam ederiz nasıl olsa. Daha önümüzde uzun bir yol var. Buyurun emektara. İşte gidiyoruz.
4: Haydi hayırlısı.
1: Yaşasın.
0: Hiçbir şey yolculuk kadar heyecanlandırmaz beni. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni umutlar.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Perisi'ne hoş geldiniz. Bugün 1970'ler ve 1980'lere damgasını vuran Türk pop müziğinin en zarif şarkı sözü yazarlarından birini anlatacağım size. Çiğdem Talu. Çiğdem Talu'yu hayatı eserleriyle anlatacağız bu bölümde. Sevgili dinleyenlerimiz, evet Türk popunun en önemli söz yazarlarından biri olduğu su götürmez bir gerçektir Çiğdem Talu'nun. 1939 yılında İstanbul'da doğdu ve Robert Kureş mezunu. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyor ve o dönemde 1972'de Ağlıyorum Yine adlı şarkısının sözlerini yazmış ve bu şarkı Nilüfer'in Kalbim Bir Pusula adlı ilk planın arka yüzünde yer alır. Ve bu plan başarısı üzerine başta Yeliz ve Füsun Önal olmak üzere birçok sanatçıya da söz yazmaya başlamış. 1975'te ilk defa yapılmakta olan Eurovision Türkiye elemelerine Füsun Önal'la Minik Kuş adlı şarkıyla ve Yeliz'le de Hayalimdeki Adam ve Uğur Akdoray'la da Anılar için yazdığı şarkılarla katıldı. Yani 3 şarkıyla birden elemelere katıldı. Aynı yıl Melih Kibar'la tanıştı. Melih Kibar'la tanışması zaten onun hayatının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bir kavşaktır Melih Kibar'la tanışması. Hayatını tümden etkilemiştir bu tanışıklık. Ve öyle güzel bir ekip olarak çalışmaya başlarlar ki ikisi. İlk olarak Erol Evgin için işte öyle bir şey yaptılar. Ve bu şarkının gördüğü ilgi üzerine Erol Evgin'le sürekli çalışmaya başladılar. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey.

1970'li yıllarda müziğini Timur Selçuk'un yaptığı ve AST tarafından sahnelenen Nereye Payidar adlı oyunun şarkı sözlerini de yazdı Çiğdem Talu. Hem bu dönem hem daha sonra Çiğdem Talu, Erol Evgin dışında aralarında Nükhet Duru, Arca Pekkan ve Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıya tamamı ses getiren şarkılar yazdı. Türk müziğine onlarca güfte bıraktı ve sanatçı 28 Mayıs 1983'te yakalandığı meme kanserinden ötürü hayatını kaybetti. Anısına konserler düzenlendi. 2006 yılında bazı şarkıları özel bir albüm haline getirildi. Evet, Zerrin Özer'le de çalıştığını söylemiştim sizlere. İşte Zerrin Özer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkısı. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile. Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile, her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talu'yla Melih Kibar'ın buluşmasının ne kadar önemli olduğunu, onların her ikisinin de hayatını derinden etkilediğini sizlere söylemiştim. Aslında zaman içerisinde aralarındaki o uyum eserlere fazlasıyla yansımıştır. Küçük bir aşk da gizlidir. Belki dev bir aşktır. Gizli kalmış, çok da olumlu şekilde, yani mutlu sonla bitmemiş bir hikaye gizlidir onların hayatında. Bu sebeple şarkılarında da o aşkı, bazen o kırıklığı hissedersiniz. Ve o büyük aşk onlara öyle güzel şarkılar yaptırmış ki, bugün sadece birkaç tanesine bile kulak versek, eminim siz onu düşündüğünüzde, aralarındaki o yakınlığı, ünsiyeti düşündüğünüzde ne kadar derin bir ilişki yaşamışlar diyebilirsiniz. Melih Kibar 1951 doğumlu bir İstanbul beyefendisi. O da ayrı bir hikaye. 8 yaşında başlamış konservatuar eğitimini. O da Robert Kolej mezunu. Aynı zamanda kimya mühendisi. Hocası Timur Selçuk. Onun vesilesiyle zaten Çiğdem Talu ile tanışıyorlar. Merak ediyor musunuz tanışma hikayelerini? Bakın, tanışış o tanışış zaten. Sonrasında enfes eserler gelecek. Bu arada Çiğdem Talu ve Melih Kibar daha önce hiç tanışmamışken de Çiğdem Talu'nun piyano odasında Çoban Yıldızı plağı duruyor. Çoban Yıldızı Melih Kibar eseri biliyorsunuz. Dinlediği şarkı Çoban Yıldızı, yani Melih Kibar'ın Eurovision sinyal müziği için yaptığı beste diyelim, daha açık olacak. Ve arka yüzdeki de Ferahnak makamındaki Ferahnak adlı eser. Tanıştıkları ilk akşam Çiğdem Talu Melih Kibar'a "Sizin yaşınızdaki bir insan nasıl böyle bir beste yapabilmiş?" diyerek hayranlıkla sormuş. Timur Selçuk onları tanıştırıyor. Timur Selçuk, Çiğdem Talu'nun evine bir beste çalışmasını konuşmak için gider. Ve Çiğdem Hanım, yanında elbette Melih Kibar da vardır, bunu söylemeyi ihmal ettim. Henüz tanışmıyorlar. Çiğdem Hanım o saati öyle güzel bir ev sahipliği yapar ki, Melih Kibar, "Ben ona o gece bayıldım zaten" diyerek ifade etmiştir o hoş buluşmalarını. Ve Çiğdem Talu'nun demlediği İlk çayı içer, onun elinden içtiği ilk çaydır Melih Kibar'ın ve "Ben limon istiyorum" der Melih Kibar ve sadece bir kez söylemiştir bunu. Sonra ömrü boyunca Melih Kibar'a ne zaman çay verse hep limonlu vermiştir. Sonrası zaten biliyorsunuz rüya gibi ve onların arasındaki o ilişki, onların arasındaki o bağ çok güçlüdür. Bakın, belki sizlere bu bağı net bir şekilde anlatacak küçük bir anekdot. Melih Kibar İngiltere'ye master yapmaya gidiyor ve o okulda ilk gece elbet huzursuz, çünkü bulunduğu ortam yeni, ama huzursuzluğunu artıran bir başka unsur var: dışarıda bir fırtına. Ve Melih Kibar kendisini piyano odasına atıyor. Orada az sonra dinleyeceğiniz besteyi yapıyor.

Çiğdem Talü'ye yolluyor bu besteyi. Evet, notaları yaptığı besteyi Çiğdem Talü'ye yolluyor. O da o Ezgi'yi dinliyor sadece. Sadece Ezgi'yi dinliyor, ısrarla söylüyorum. Hiç ama hiç bilmeden ne koşullarda bu besteyi yaptığını Melih Kibar'ın, o yalnızca notaları dinliyor. Ve bakın his nasıl bir şey, nasıl bir bağ, bulunduğu ortamı gözünde canlandırıp yaptığı, yazdığı sözler ve işte bu muhteşem beste. Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam, henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam, sen yoksan yine, bense yorgun ve yalnızsam, hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram buram, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimdeki dünya. İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. Son ışıkları sönüyorsa sokakların, yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş, sen yoksan yine, bense suskun ve bitkinsem, hele bir de bir kadehin gölgesine sığınmışsam ve yılların hesabını şaşırmışsam, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Kül rengi bir akşam vakti, kaybolan renkler misali kaybolur gider gözümde dünya.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talu asil bir ailenin evladıdır. Aynı zamanda Muvakkar Ekrem Talu'nun kızıdır. Ercüment Talu'nun torunudur. Recaizade Mahmut Ekrem'in torununun kızıdır. Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu da yine söz yazarlığı yapıyor ve müzik prodüktörü olarak da kendisini tanıyoruz. Evet, yine güzel bir şarkı var. Belki hafızalardan silinmeyen şarkılardan birisidir bu da. Tüm bir yaşam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda bana baharı anımsatan bir umut doldu içime. Daha seni ilk gördüğümde, daha elini tuttuğumda yaşamaya şimdi başlıyorsun dedim kendi kendime. Öyle bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yanına geldiğimde önümüzde çok güzel günler var dedim kendi kendime. Öyle büyük bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Bir tek yıla sığdı her şey, tüm bir yaşam, tüm bir yaşam.

Sevgili dinleyenlerimiz, 160'tan fazla eseri sadece 7 yıl içinde birlikte yaptılar Çiğdem Talu ve Melih Kibar. Onların birliktelikleri asla bir tesadüf değildi bence. İki eş ruhun buluşmasıydı. Çiğdem Talu mazbut bir hayat yaşıyordu. Kızı ve annesiyle birlikte geç başlamıştı söz yazarlığına. Oysa İngiliz filolojisi mezunu, İngilizce öğretmeniydi. Sizlere yayınımızın başında da söylediğim gibi edebiyatta bir yakınlığı var. Ne var ki Melih Kibar'la buluşması, tanışması onun söz yazarlığı konusundaki yeteneğini zevkle bir dönüşüme davet etmişti. O güne kadar yaptıklarının çok ötesinde bambaşka duygularla sözler ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü çıkan eserler gerçekten harikaydı. Bize bu sözleri bugün söyletebiliyorsa eğer gerçekten başyapıt her biri Türk pop müziğinde. Melih Kibar onun için çok erken öldü diyor. Tartışmasız öyleydi. Geç teşhis edilen bir hastalıkla savaştı. Ve Melih Kibar yine ekliyor. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa bu hayat çekilmez, bu çile çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, bu hayat çekilmez, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talun'un Erol Evgin dışında Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştığını bir kez daha anımsatmak isterim ve şimdi onu örnekleyeceğiz. Bakalım onun güftelerine yazılmış bu şarkı Nükhet Duru tarafından seslendirilecek. Sevecek misiniz eseri? Mutlaka biliyorsunuz. Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan, son saatleri yaklaşırken günün, bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan, birleştiği yerde gerçekle düşün. Bir rüzgar olmuş esiyor kalbim bu akşam boğaz içinde. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki. Bir akşam daha yaşanmakta bahardan, sessiz sedasız dönmekte dünya. Bir sayfa daha eksilmekte hayattan, ben böylesine senden uzakta. Bir martı olmuş uçuyor gönlüm bu akşam boğaz içinde. Yorgun benliğime huzur veren o akşam saatlerini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki.

Ve şimdi de bir başka şarkısı. Bu şarkıyı da Yeliz'e vermişti. Yeliz seslendirmişti. Hoş geldin bahar. Bu eserin aslında bir aranjman olduğunu söyleyebiliriz. O dönem yapılan bir uygulamaydı bu. Farklı bestelere yabancıların yapmış olduğu. Kaldı ki bu Faura Daniel'in bir bestesi. Farklı bestelere yapılmış olan, yazılmış olan sözlere biz aranjman diyorduk. O dönem çok meşhurdu. İşte bunu da yine Çiğdem Talu yazmış bu eserin güftesini, sözlerini de Faura Daniel'in bestesi. En iyileriyle Yeliz albümüyle 2012 yılında da çıkmıştı yine bu eser. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Birden zaman dursa, her gün bahar olsa, bugün açan güller hiçbir gün solmasa, kırılan kalplerin yerini sevgi alsa, kimse gücenmese, kimse ağlamasa, ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa, gecesi gündüzü hep aydınlık olsa, yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa, dağlardaki kuşlar bize örnek olsa, kimse darılmasa, kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa dünyada. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yeliz'den dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Nilüfer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkı. Bu kez de eserin aranjesini Şanar Yurdatapan yapmış ama yine aranjman olarak nitelendirebileceğimiz bir eser bu. George Boucher'in bestesi, Çiğdem Talu eserin güftesini, sözlerini yazmış. Elimde bir eski resmin, karşımda son mektubun var. Şarkılarda senin ismin, etrafımda yabancılar. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine. Ölüm bile daha kolay senden ayrı yaşamaktan. Bu sokaklar, bu karanlık seni bana hatırlatan. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Melih Kibar aslında en güzel şekilde ifade etmişti. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Melih Kibar onu kaybettikten sonra sustu, sessizliğe büründü, hep Çiğdem'ini aradı. Bestelediği her eser için yeni söz yazarlarında Çiğdem'i aradı ve her defasında da bulamadı. Sonra sessiz vedayı yaptı. 2000 yılında bir gece tüm biriken duygularını notalara aktardı Melih Kibar. 8 yıllık birlikteliklerinin bir süzülmüş haliydi aslında bu eser. Öncelikle Çiğdem Talun'un o apansız gidişi ve elbette Melih Kibar'ın ve elbette onu diğer sevenlerin, ama Melih Kibar'ı ayrı tutuyorum bu noktada, geride kalanların da hüzünleri gizliydi sessiz vedada.

Sessiz Veda'yı da dinlemiş olduk. Diyeceksiniz ki bu eserin neresinde Çiğdem Talu? Madem Melih Kibar yaptı, bu eserin her notasında Çiğdem Talu. Her sizde uyandıran duyguda Çiğdem Talu. Ve Melih Kibar'ın bize emanet ettiği en güzel şarkılardan birisidir. Sessiz Veda. Evet, vedalar sessiz oluyor. Biz de sakin sakin gideceğiz artık. Vaktimiz dolmak üzere şiir perisinde. Böylelikle bugün sizlere Türk pop müziğinin en önemli, en zarif kadınlarından birisi, en zarif güftekarlarından, söz yazarlarından birisi Çiğdem Talu'yu anlatmış oldum. Kendi şarkıları, yazdığı şarkıları, şiirleri, hiç vazgeçemediği Melih'i ve elbette o muhteşem ezgileri sizlere, bizlere emanetti. Biz de Çiğdem Talu'yu böylelikle anmış olduk şiir perisinde. Her kelime yalan, her yürek vefasız.

0: diyor şeytan. Git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
1: Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran ise Trump'ı yalanladı, henüz anlaşma konusunda nihai kararın verilmediği duyuruldu. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultayı için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalar

Savunma Bakanlığı Pentagon'da tehlikeli madde alarmı nedeniyle birçok kat ve koridor kapatıldı, bazı katlar tahliye edildi. Daha sonra yanlış alarm verildiği açıklandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi penceresinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Her hafta programımızda bu başlıkları konuşuyoruz. Ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Bugün sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hemen bu haftanın ekonomi başlıklarına göz atmaya başlayalım. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: programımıza. Teşekkür ederim Arzu Hanım, çok sağ olun.
0: Yine pek çok başlık var konuşacağımız.

Bu ankete katılan ekonomistlerin önemli bir kısmı Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit bırakacağı yönündeydi. Çok az bir kısmı da artış eğiliminde olacağı şeklinde bir oy kullanma durumu söz konusuydu. Ve nitekim dördüncü toplantıda bu sene ve Merkez Bankası kararını açıklayarak politika faizini sabit bıraktı. %37 olarak. Diğer taraftan gecelik borç vermede de %40 oranını sabit bıraktı. Aslında şu anda zaten nedir? Reel faiz %40 ama nedir? Gösterge faizi ise %37 şeklinde uygulanıyor. Ve aslında daha önceki yorumlarda da şunu bahsetmiştik. Merkez Bankası şunu da yapabilir şeklinde. Yani o %37'yi %40'a çıkartır şeklinde. Zaten şu anda Merkez Bankası'nın da fiili olarak %40'ı uyguladığını görüyoruz. Ve hatta eğer piyasalara bakarsanız bu özellikle ihtiyaç kredileri noktasında da bunu daha net bir şekilde görmek mümkün. Finansman maliyetinin de çok ciddi anlamda arttığını ve buna ilişkin olarak da piyasada sıkı bir para politikasının uygulandığını söylemek mümkün. Bir sonraki toplantı tabii 23 Temmuz'da olacak. O dönemde özellikle Haziran enflasyonuna bakılarak bir karar verileceği şeklinde ifade ediliyor. Ama şunu ifade etmek mümkün. Bu sene içerisinde herhalde bir defa bir indirim söz konusu olabilir. Beklentiler de %35 oranında olabileceği şeklinde, yani 200 baz puanlık bir indirim çerçevesinde olacağı şeklinde ifade ediliyor. Şimdi tabii karar metnine baktığımız takdirde Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu karar metninde orada özellikle yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyon eğiliminin Nisan ayında, Mayıs ayında bir ölçüde düştüğünü ifade ediyor. Tabii bunun yanında jeopolitik gelişmeler eşliğinde belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve belirsizliğin ciddi anlamda devam ettiği ilk çeyreğe ilişkin iktisadi

0: ciddi bir artış söz konusu olacaksa, olduğu takdirde bir ek müdahale yaparak daha sıkı para politikası uygulamasına geçebileceği ve bunun yanında da toplantı bazlı bir takım faiz oranı kararı belirleme çerçevesinde hareket edeceğini de ifade ediyor karar metninde.
1: Evet, bakalım 23 Temmuz'da nasıl bir karar açıklayacak Merkez Bankası, hep birlikte dikkatle takip ediyoruz. Yatırım araçlarına şöyle bir bakarsak hocam, altında büyük bir düşüş var. Bunun sebebi nedir ve tabii bizlere yansımaları neler olur?
0: Tabii şu anda herkes altına bakıyor. Yani
1: Evet.
0: ben de bakıyorum, acaba altının günlük gram fiyatı ne olmuş, onsu ne olmuş? Gerçekten de büyük bir şok.
1: Niye ama
0: Yani
1: böyle bir düşüş
0: şimdi şunu
1: yaşanıyor?
0: düşünün, ons 4.000 dolarlara gelmiş.
1: Evet.
0: Biz konuşurken 5.500'lerdeydi hatırlarsanız.
1: Evet,
0: Daha
1: evet,
0: sonra
1: evet.
0: 4.700, 4.600'leri gördük. 4.000'lere gelmiş. Gram 6.000'lere gelmiş. Şimdi
1: Evet.
0: tabii toplumda ne yaptılar? Arabasını sattılar. Ondan sonra evini sattılar. Herkes altına yatırdı. Korkunç bir şekilde, yani yüksek bir
1: Evet.
0: getiri sağlayacağız şeklinde. Ama ne oldu? Çöktü.
1: 10 bin
0: Çöktü.
1: liralara çıkacak diye
0: Tabii
1: konuşuluyordu.
0: yani zaten biz şunu söylemiştik. Yani bir takım manipülatif hareketler de söz konusu olabilir. Kısa vadede yani kazanma şansının söz konusu değil. Ama orta uzun vadeli bir harekette söz konusu olabilir kazanma ihtimaliniz. Ve şu örneği de vermiştik. Özellikle 70'li 80'li yıllardaki örneği. Demiştik ki 70'li yıllarda altının onsu 35 dolarlardayken 80'de bu 350-400 dolar bandına yükseliyor. Fakat daha sonra ABD'de Fed'in faiz artırım politikası uygulamaya başlamasıyla birlikte uzun süre 2000'li yıllara kadar altının onsunun 350-400 dolar bandında seyrettiğini görüyoruz demiştik.
1: Evet.
0: Yani bunu da örnek almak gerekir demiştik ve bu çerçevede gerçekten acaba tarih tekerrür mü ediyor onu bilemiyoruz ve altında böyle bir seyir söz konusu. Hatta bazı şeyler de var. Bir takım tahminler de var. 3.500
1: O daha da
0: dolarlar tam
1: düşebilir.
0: onsun söz konusu olabileceği, henüz daha dip seviyesine gelmediği şeklinde. Şimdi dip noktasını ne belirleyecek? Tabii ki Hürmüz Boğazı belirleyecek. Çünkü Hürmüz Boğazı çok ciddi anlamda küresel ekonomiyi etkileyen bir unsur. Ve baktığımız takdirde küresel ölçekte, küresel ekonomide enflasyonu artırıyor ülkelerde. Şimdi ülkelerde ne yapacak? İster istemez faiz oranını arttıracak. Şimdi böyle bir durumda faiz oranı arttığı takdirde o zaman altına olan talep ciddi anlamda düşecek. Ve bu çerçevede altının fiyatlarında ciddi anlamda düştüğünü
1: Düşüyor.
0: görüyoruz. Ve hep şunu söylemiştik hatırlarsanız, burada da altın güvenli bir liman demiştik.
1: Evet.
0: Ama çıkmadı. Çıkmadı. Yani ilginç bir
1: Keşke
0: şey.
1: demeseydik hocam.
0: Yani ama şey, ciddi bir ters durum ortaya çıktı
1: Evet.
0: burada. Ve burada şunu görüyoruz. Evet, savaş var mı? Var. Savaş ortamında gerçekten de yani bireyler en güvenli liman olarak, yatırım aracı olarak altına yatırması gerekiyor, değil mi? Beklenti o yönlü
1: Evet.
0: ama tam tersi
1: Yani
0: oldu.
1: savaş ihtimali varken, daha başlamadan hep diyorduk ki bir savaş
0: Tabii.
1: çıkarsa eğer altın daha da yükselir.
0: Olmadı. Çünkü burada özellikle dolar endeksinde ciddi bir artış oldu. ABD'nin 10 yıllık faiz tahvil faizinde bir artış söz konusu oldu. Şimdi böyle bir durumda nedir? Altındaki paralar işte nakde dönüştü. Altın nakde dönüştürüldü ve oralara yatırıldı. Dolayısıyla o zaman altında yoğun bir satış söz konusu olduğu için onun
1: Değeri
0: değerinde tabii
1: düştü.
0: ciddi bir azalış oldu.
1: Altınla birlikte gümüş de satın aldı insanlar. O ne durumda?
0: Zaten o da aynısı. O da benzer bir politika izliyor. Zaten altının kardeşi ve bu çerçevede benzer paralel bir seyir gümüşte de görmek mümkün.
1: Evet. Peki hocam, bakalım bundan sonra altının ve gümüşün seyri ne olacak? Diğer yatırım araçları nasıl etkilenecek gelişmelerden, hep birlikte göreceğiz. Bir diğer takip ettiğimiz gelişmeyi, veriyi Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta açıkladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda tüketici, üretici fiyatlarındaki değişimin nasıl olduğunu görüyoruz. Piyasaya yansımaları neler oldu?
0: Aslında bunu geçen hafta konuşmuştuk.

0: Ve demiştik ki beklentiye ilişkin olarak 1.20-2.50 arasında aylık bir beklenti söz konusu. Ama medyan enflasyon 1.65 demiştik.
1: Hemen hemen
0: Evet.
1: beklediğimiz gibi
0: Evet,
1: çıktı, değil
0: Anadolu
1: mi?
0: Ajansı'nın yapmış olduğu bir anketti ve gerçekten de 1.71
1: Evet.
0: oranı ile bu anket aşağı yukarı buna yaklaşmış oldu. Tabii bu Nisan ayındaki enflasyonu %4'lerde gördükten sonra Mayıs ayında 1.71 daha
1: Bir rahat
0: mütevazi
1: nefes
0: kalıyor.
1: aldık, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii ki az önce Merkez Bankası'nın o faizi sabit bırakmasına ilişkin karar metninde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Diyor ki işte orada Nisan ayındaki yüksek enflasyondan sonra Mayıs ayında enflasyonun biraz daha gevşediği şeklinde bir ibare söz konusu. Şimdi baktığımız zaman aylık bazda Mayıs 2026'da 1.71 oranında gerçekleşiyor. Yıllık 32.24. Tabii önceki yıllara baktığımız takdirde mesela 2025'te aylık 1.53, yıllık 45.80, 2024'te ise 3.37 ve yıllık 62.51. Dolayısıyla 2026 yılındaki enflasyonun aylık ve yıllık bazda daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii yıllık bazda bu enflasyona etki eden yıllık değişim oranları ve bu endeksin etki eden kalemler neler? En fazla artış yapan kalemler neler? Onları ortaya koyduğumuz takdirde gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86'lık bir değişim var yıllık bazda. Bu yıllık enflasyona etkisi de %8.60. Yani burada aslında şunu görebiliyoruz. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aşağı yukarı yıllık enflasyonun %25'inin gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gıda kısmı önem arz ediyor. Konuta baktığımız takdirde konutta yıllık değişim yüksek. %45.59. Enflasyona katkısı da %6.07. Bu da az değil. Ve hatırlarsanız iktidarın da buna ilişkin olarak önlemler aldığını ve 500 bin sosyal konut projesi olduğu kuralların çekildiğini bu çerçevede görmek mümkün. Ne kadar çok siz sosyal konut üretirseniz o takdirde konut ihtiyacı azalacağı için o zaman nedir? Kiraların düşme durumu söz konusu olacak ve o zaman bu %6'lık katkı yıllık bazda düşüş seyrine girdiği zaman enflasyonun da azalacağını söylemek mümkün. Bunun yanında ulaştırma da önemli bir etken. Yıllık değişimi %34.29 ve yıllık enflasyon oranına katkısı da %5.63. Yani az bir rakam değil. Ve baktığımız takdirde işte bu özellikle Körfez krizindeki enerji fiyatlarındaki ciddi artış otomatikman ne yapıyor? Ulaşım fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla bunun da temel yansıması otomatikman enflasyona olmuş oluyor. Eğitimde yüksek bir değişim var. Yıllık değişim %50'lerde. Gerçekten de fiyatların arttığını görüyoruz eğitimde. Ama enflasyona katkısı %1.12 oranında olmuş. Lokanta ve konaklamada ise yıllık enflasyonu altında bir değişim söz konusu. %31.59 ve yıllık endekse de katkısı 3.18. Aylık bazda ise yani şuna bakacağız şimdi de Mayıs ayında bu enflasyonu artıran unsur ne? Niye enflasyon 1.71 oranında artmış? Baktığımız takdirde gıda fiyatları düşmüş.
1: Evet.
0: Ki marketlerde belki görmüşsünüzdür siz de. Yani mesela gittiğiniz zaman alışverişte o sebze meyve reyonlarına
1: Biraz
0: gittiniz.
1: ucuzladı, değil
0: Ucuzlamış
1: mi?
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Mesela karpuzun fiyatına baktınız mı?
1: Karpuza bakmadım açıkçası ama onda da bir düşüş var. İlk baştaki o
0: Şöyle
1: turfanda fiyatları
0: 70'ler değil de
1: değişti.
0: 80'ler evde geçen baktım 19 TL'ye düşmüş.
1: Ah, güzel.
0: Vallahi
1: En son
0: 19 TL'ye düşmüş.
1: 30-35'ti. Oradan da
0: Yani
1: düşmüş.
0: bir markette 30 TL diğer markette yan yana 19 TL'ye düşmüş. Şimdi böyle bir durumda ciddi anlamda nedir? Fiyatların düştüğünü
1: Yazın daha
0: görüyoruz.
1: da düşer,
0: Tabii daha da
1: değil mi?
0: düşecek.
1: Bunu
0: Tabii.
1: bekliyoruz.
0: Ve bu sene herhangi iklim problemi de olmadı.
1: Evet, bol yağış
0: Dolayısıyla
1: aldık.
0: tabii yani meyve ve sebze konusunda problem yok. Ha, o
1: Öyle bir
0: zaman
1: don olayı da olmadı.
0: yok.

0: Bak geçen seneki gibi değil. Ondan dolayı hemen ne yapıyoruz? Mayıs ayı enflasyon noktasında ve negatif bir seyir izlediğini görüyoruz. Giyim ve ayakkabıda ise 11,29'luk bir değişim var yüzde. Ya
1: Ama
0: dolayısıyla
1: o daha mevsim başı olduğu için.
0: Tabii yani sezon olduğu için sezon başı mesela şu anda gittiğiniz zaman veya gitmek ister misiniz? Alışveriş yapmak ister misiniz?
1: İstemeyiz.
0: Değil mi?
1: Yok, şimdi
0: Ayakkabı ve
1: istemeyiz.
0: giyim konusunda
1: Evet.
0: istemezsin çünkü fiyatlar
1: Tabii.
0: çok yüksek. Herkes indirimi bekler.
1: Tabii ki.
0: Fiyatlar çok
1: O da
0: yüksek.
1: zaten Temmuz, Ağustos
0: Tabii.
1: gibi o indirim gelir.
0: Tabii. Ve giyim ve ayakkabının bu aylık %1,71'lik enflasyon içerisindeki katkısı 0,75. Yani bayağı önemli bir katkısı var. Ulaştırmanın katkısı 0,35, lokanta ve konaklamanın katkısı 0,21, konutun da 0,27. Yani biz burada şunu görüyoruz. Giyim ve ayakkabı, ulaştırma, lokanta ve konaklama ile konutun Mayıs ayı enflasyonu artışında önemli faktör olduğunu, en önemli de giyim ve ayakkabı ile ulaştırma olduğunu söylemek mümkün. Tabi bunun yanında çekirdek enflasyona baktığımız takdirde çekirdek enflasyon rakamları Mayıs ayında %2,8, yıllık olarak da %31,30 olduğunu söylemek mümkün. Tabi Mayıs ayı çekirdek enflasyon rakamının manşet enflasyonun üzerinde gelmesi tabii bu olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü manşet enflasyonunuz %1,71 Mayıs ayında ama çekirdek enflasyonunuz %2,8. Dolayısıyla bu nedir? İleriye dönük olumsuz bir durum olarak da ifade edilebilir. Bir de üretici fiyat endeksine baktığımız takdirde asıl yani geleceğe dönük olarak bu tüketici fiyat endeksinde artış söz konusu olacak mı olmayacak mı? O belirleme noktasında bu üretici fiyat endeksi önemli. Mayıs ayında 2,75 oranında %2,75 oranında arttığını görüyoruz. Yıllık bazda da %28,93. Tabii sektörel değişime baktığımız zaman yıllık madencilik ve taş ocakçılığında %42,74, imalatta %30,72, su temininde %35 oranında üretici fiyatların arttığını söylemek mümkün. Enerjide bu oran %31,45 olarak ifade edilmiş. Ve özellikle alt sektörler itibariyle baktığımız takdirde burada daha net bir şekilde görmek mümkün. Bu üretici fiyat endeksini hangi alt sektörler arttırmış? Özellikle ham petrol ve doğal gazda %71,48'lik bir artış var. Tabii biz her zaman söylüyoruz. Bu Hürmüz Boğazı dolayısıyla
1: Evet.
0: nedir? Enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Ve bunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ha bu ham petrol ve doğal gazda bu şekilde bir artış varsa bu ister istemez enflasyonu da sonraki dönem tüketici fiyat endeksini de olumsuz etkileyecek.
1: Evet.
0: Hala bir düşüş söz konusu değil. Bunun yanında KOK ve rafine petrol ürünleri de %114,11 artmış. Sonuçta biz rafine petrol ürünlerini kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Tüm sektörler kullanıyor. Onlar için önemli bir maliyet. Şimdi bunlar düşmediği sürece o zaman ne olacak? Gecikmeli olarak bu tüketici fiyat endeksinde etkileyecek. Bu tabii yıllık bazda. Mayıs ayı itibariyle baktığımız takdirde de özellikle yine aynı şekilde ham petrol ve doğal gaz, kauçuk ve plastik ürünler, kimyasal ve kimyasal ürünler ile ağaç ve mantar ürünlerinin üretici fiyat endeksini arttırdığını söylüyoruz. Hatta daha önceki konuşmalarımızdan şunu da bahsetmiştik. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz özellikle plastik sektöründe ciddi maliyet artışlarına, fiyat artışlarına sebep olduğunu ifade etmiştik. Ve burada Mayıs ayında görüyoruz. Burada kauçuk ve plastik ürünlerde üretici fiyat endeksi %6,86 artıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da üretici fiyat endeksi açısından nedir? Plastik fiyatlarındaki artış olumsuz bir durum sergiliyor. Tabi bunlardaki fiyat artışı ister istemez ne olacak? Gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksine yansımış olacak.
1: Ülkemizde durum böyle ekonomi açısından. Biraz da küresel ekonomiye bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel faiz politikasını şekillendirecek enflasyon rakamları açıklandı. Çin'e baktığımızda Asya piyasalarının ve küresel tedarik zincirinin yönünü belirleyecek fiyat endeksleri açıklandı. Japonya'da ise yen ve tahvil piyasalarında hareketlilik yaratacak güncel enflasyon verileri açıklandı. Bu açıklanan veriler ne anlama geliyor ve tabii dünya piyasalarına etkisi ne oldu?
0: Şimdi öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamlarına baktığımız takdirde Mayıs ayı beklenti %0.5 iken gerçekleşme de 0.5 olarak olmuş, gerçekleşmiş. Yıllık %4.2 beklenti var. Gerçekleşme de aynı şekilde. Dolayısıyla beklenti çerçevesinde gerçekleşen bir tüketici fiyat endeksi var ABD'de. Fakat tamam, beklentilere uygun. Fakat şöyle bir sıkıntı var ABD'de. Nisan 2023'ten beri en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşmiş. %4.2.
1: Savaşın
0: biz
1: etkisi.
0: Tabii bir zamanlar %3'ün altını konuşuyorduk. Şu anda %4.2. Ve baktığımız takdirde özellikle enerji maliyetleri Mayıs ayında %3.9, enflasyonun aylık enflasyonda aylık yükselişin %60'ının enerji maliyetinden kaynaklandığını görüyoruz. Yıllık da enerji maliyeti %23.5 artmış yıllık. Dolayısıyla çok ciddi bir artış ile karşı karşıyayız. Gıda fiyatları o kadar yüksek bir artış söz konusu değil gıda fiyatlarında. Mayıs ayında %0.2 oranda artıyor ama yıllıkta %3.1, yani yıllık enflasyonun altında bir artış söz konusu gıda fiyatlarında. Çekirdek enflasyona baktığımız takdirde ise burada Mayıs ayında %0.2, yıllıkta da %2.9'luk bir artış var. Ama Mayıs ayında beklenti %0.3 iken gerçekleşme %0.2. Dolayısıyla beklentinin altında bir çekirdek enflasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Burada şunu söyleyebiliriz. Manşet enflasyonda bir yükseliş söz konusu iken çekirdek enflasyonda dengeli bir seyir söylemek mümkün. Şimdi tabii burada piyasalara da tabii bu verileri ciddi anlamda bekledi. Özellikle ABD'deki bu fiyat endeksi verisini. Genelde burada dengeli bir tepki oluştu. Çünkü zaten bir beklenti söz konusu idi ve bu tüketici fiyat endeksine ilişkin beklenti dahilinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Sadece yıllık enflasyonda ciddi bir artış oldu. Ve baktığımız zaman dolar endeksi çekilirken ABD borsalarının yükseldiğini görüyoruz. Ve piyasalar enflasyon rakamlarını beklentilere paralel ve görece olumlu olarak değerlendirdi. Tabii şimdi şunu soracaksınız ister istemez. Bu enflasyon niye yükseldi? Değil mi? Yani 20 Ocak 2025'ten itibaren Trump iktidara geldi. Ekonomik ve siyasal anlamda almış olduğu kararların aslında etkilerini yaşıyor.
1: Özellikle savaş.
0: Tabii,
1: değil mi? Onların
0: savaş
1: etkisi
0: var.
1: Oldu.
0: Tabii önemli bir etki. Enerji fiyatlarını ciddi anlamda artırdı. Bunun yanında bir de ek gümrük tarifeleri, ülkelere uygulamış oldukları ek gümrük tarifeleri. Bunun da ABD'ye edilen malların daha pahalı bir şekilde ithal edilmesini ve bunun da doğal olarak enflasyonu artırdığını söylemek mümkün. O açıdan bu durumda tabii şuna bakmak lazım. Fed ne yapacak? Gelecek
1: şimdi,
0: hafta
1: evet kararını açıklayacak
0: tabii, kararını
1: değil mi?
0: Açıklayacak.
1: Faiz kararını açıklayacak.
0: Şimdi nasıl? Böyle bir durumda tabii şu var. Yani genel itibariyle tabii Kevin Warsh'un ilk şey toplantısı, ilk resmi toplantısı gelecek hafta ve beklenti şu, sabit bırakacağı şeklinde. Zaten bu yıl içerisinde sadece bir defa artırım yapma durumu söz konusu olabilir şeklinde bir beklenti var. O da piyasalar tarafından satın alındı. O da Aralık ayı itibariyle ifade ediliyor yılın sonunda. Tabii buna ilişkin olarak da verilere baktığımız takdirde istihdam verilerinin güçlü geldiğini, fiyat endeksinin kötü geldiğini ve bu çerçevede Merkez Bank, bu Fed'in de bu çerçevede bir defa faiz artışına gidebileceğine ilişkin
1: yıl içerisinde
0: tabii beklenti var. O da son ay olacak şekilde değerlendiriliyor. Tabii az önce altını konuştuk. Dolayısıyla altının da gözü bu Fed'in belirleyeceği faiz oranı kararında.
1: Altın bekliyor mu Fed'in faiz oranını sabit bırakacağını?
0: Tabii satın alındı. Orada da herhangi bir problem yok. Şimdi tabii altın şuna da bakıyor. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ne olacak? Bitecek mi?
1: Yani bitsin mi istiyor, bitmesin mi istiyor
0: tabii
1: altın?
0: Tabii dibi o belirliyor. Bir iyimser tablo ortaya çıktı bugün. İşte Trump dedi ki İran'a yapmış olduğumuz müdahale sonlandı. Hemen ne oldu? Brent petrol varil fiyatı düşmeye başladı. Altın fiyatı toparlanmaya başladı.
1: Ama sonlandı da sonsuza dek sonlanmadı
0: yok,
1: ki.
0: Yok. Zaten diyor ki bir hafta savaşacağız, bir hafta ara vereceğiz.
1: Evet.
0: Yani
1: onun için
0: şu anda
1: böyle
0: öyle
1: bir
0: gözüküyor.
1: Oynaklık var bütün piyasalarda.
0: O yüzden altında o yüzden dibi göremiyoruz. Onu izleyip bakacağız.
1: Peki.
0: Şimdi tabii de Çin var.
1: Çin var. Evet.
0: Çin var. Çin ilginç bir ülke. Yani orada özellikle üretici fiyat endeksi Temmuz 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yıllık %3.9. Burada özellikle savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış etkisi bu üretici fiyat endeksini artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyona, tüketici fiyat endeksine baktığımız takdirde de bu da %1.2 oranında arttığını görebiliyoruz. Tabii aslında Çin'de şöyle bir durum var. Deflasyonist bir yapı vardı. Yani mal var ama bireyler satın almıyor. Yani keşke enflasyon artsa şeklinde ifadeler söz konusuydu.
1: İktidar bunu düşünen da, ülkeler de
0: tabii,
1: var yani.
0: Tabii. Yani şey yok. Özellikle konut sektöründeki ciddi problemler dolayısıyla, kredi kullanımı dolayısıyla bireylerin cebinde para yoktu. Ondan dolayı da alım söz konusu olmadığı için mal var, alım olmadığı takdirde fiyatlar otomatikman düşüyor. Ama bu ara fiyatların ciddi anlamda artmaya başladığını görebiliyoruz. Fakat Çin'de şöyle bir durum da var. Özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki artış ciddi anlamda otomobil alımını da ciddi anlamda azaltmış. Yani ortalama %20 civarında otomobil alımında bir azalış söz konusu.
1: Evet. Evet, bir de tabii Çinli otomobil firması BYD'nin Türkiye'de attığı bir adım var. Türkiye'de bir fabrika kuracaktı BYD ama o fabrika kurma planını askıya aldı. Kendi ülkesinde yaşadığı ekonomik gelişmelerle bağlantılı mı yoksa bu adım neden atıldı?
0: Tabii şimdi BYD işte 2024'ten itibaren biz bunu konuşuyoruz. Manisa'da sanırım bir fabrika kuracaktı. Ona ilişkin görüşmeler yapıldı. Teşvikleri verildi.
1: Evet.
0: Ve BYD ciddi anlamda piyasaya girdi Türkiye'de. Aşağı yukarı yollara baktığınız takdirde.
1: Çok var.
0: Bayağı bir BYD görebilirsiniz.
1: Çok var.
0: Yani belirli bir yapı oluşturdu. Şimdi ne oldu? Yatırım yapmayacağım dedi. Askıya
1: yani
0: aldık dedi.
1: Tabii
0: askıya aldık dedi. Niye? Şimdi şunun hesabını yapıyor. Avrupa Birliği ülkesi içerisinde yatırım yapacak. O ülkelere ne yapacak? İşte
1: orada yerleşik hale geçmek istiyor deniliyor.
0: Tabii. Bir de hangi ülke daha cazip teklif vermişse ister istemez yatırımını oraya kaydırıyor.
1: Nitekim Macaristan'da
0: Macaristan
1: da bir yatırım
0: vermiş,
1: var.
0: Tabii. Macaristan'da yatırım yapacak ve o çerçevede otomotiv üretimini orada gerçekleştirecek ve oradan biri satacak. Şimdi tabii böyle bir durumda evet o sözleşmede bir takım şeyler var, yaptırımlar var. Yani o yaptırımlar sanırım işte BYD ile Türkiye arasındaki görüşmelerde, birimler arasındaki görüşmede gündeme gelecektir. Ancak şunu ifade edelim. Şimdi BYD'ye verilen teşvikler kalktığı zaman BYD'nin fiyatları da artacak. Tabii onu da söylemek mümkün.
1: BYD alanlar zararla çıkacak mı bu işten?
0: Yani şöyle
1: şey
0: değil. Yeni alacak olanlar yüksek fiyattan alacak. Ama burada tabii şunu da ifade etmek lazım. Eğer yatırım tabii Türkiye'de kurulmuş olsaydı burada işte Türkiye'nin gelir kazancı olacaktı bütçeye. Onun yanında istihdam imkanı olacaktı.
1: Evet.
0: Ve ihracat yapacaktınız.
1: Evet.
0: Ciddi anlamda bir getirimiz olacaktı. Ama maalesef uluslararası alanda bu tür şeyler mümkün. Görüşüyorsunuz bir firmayla ama farklı bir ülkede cazip imkanlarla karşılaştıkları takdirde o zaman ne yapıyor? O tarafa gidiyor. Benzer bir firma da Türkiye değil de Mısır tercih etmişti. Aynı Çinli firma. Şimdi bakıyorsunuz bu Çin'de de yakıt fiyatlarındaki artış dolayısıyla otomotiv satışlarında ciddi bir azalış olmuş.
1: Peki, ama askıya alındığı için belki bu karardan zaman içerisinde dönülebilir, yine revizyon yapılabilir.
0: Tabii bakmak lazım ülkeler arasındaki görüşmeler, işte firmaların öncelikleri o çerçevede
1: Olabilir.
0: tabii değerlendirmek lazım.
1: Peki Japonya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Orada bir
0: Tabii
1: kahve
0: Japonya'da
1: piyasası
0: da
1: ile ilgili.
0: üretici fiyat endeksi yıllık %6,3 arttı ve beklentileri aştı. Ve burada şunu görüyoruz. Zayıf yen ve ithalat baskısıyla tetiklenen bir rekor artış söz konusu. Ve böyle bir durumda da Japon Merkez Bankası faiz oranını artırma beklentisi oluştu. Dolayısıyla
1: Peki.
0: muhtemelen
1: O da
0: Japonya
1: artıracak.
0: Merkez Bankası tabii. O da faiz oranını
1: Artıracak.
0: artıracak muhtemelen.
1: Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Bu karar ne anlama geliyor? Piyasayı nasıl etkiledi?
0: Evet, Avrupa Merkez Bankası bugün saat 15.30'da faiz kararını açıkladı.
1: Faiz kararları ardı ardına
0: Evet,
1: geliyor.
0: niye? Çünkü tüm ülkede de enflasyon problemi var. ABD'de var, Japonya'da var, Çin'de var, Avrupa Birliği'nde var, Türkiye'de var. Şimdi böyle bir durumda merkez bankaları hazır oldu. Ve sıkı para politikasına ilişkin duruşlarını sergiliyorlar. Hatta bunu geçen hafta konuşmuştuk. Enflasyon oranları yükseldiği için Avrupa Merkez Bankası 25 baz puan artıracak demiştik. Ve bugün baktığımız takdirde Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanı arttırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Tabii bugün açıklanan bu karar ile aslında nedir? Ve Avrupa Merkez Bankası hızlı bir şekilde hareket ederek enflasyonun daha da yükselmesini önlemeye çalışıyor. O çerçevede Merkez Bankası'nın faiz oranını artırdığını zaten artırma beklentisinin piyasalar tarafından satın alındığı
1: Satın
0: için yani nedir
1: bir
0: şok
1: şok
0: edici bir
1: etkisi
0: sonuç yok
1: yaratmadı.
0: yok hayır öyle bir sonuç olmadığını söyleyebiliyoruz.
1: Peki, az bir süremiz kaldı. Orada da size Suudi Arabistan'ın Avrupa kıtasına bağlayacak demiryolu projesini ve ekonomiye olan etkilerini sormak isterim. Bir dakikamız var.
0: Evet, tarihi Hicaz Demiryolu Ağı projesi tekrar canlanıyor. Abdülhamit Han zamanında 1900 yıllarında yapılan o demiryolu tekrar Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan çerçevesinde şekillendirilecek. Hem karayolu hem demiryolu hem insan hem lojistik imkanlarını orada taşıyacaksınız. Ve bir noktada Hürmüz Boğazı'nın tıkanıklığını o çerçevede aşmaya çalışacaksınız. Tabii bunu dikkatli bir şekilde takip eden bir İsrail var. Çünkü İsrail ile Hindistan arasında yapılan görüşmelerde onlar da kendilerine uygun bir güzergah belirliyorlar. Ama bizim Türkiye'nin belirlemiş olduğu bu güzergah ile Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki bu yol dolayısıyla bu Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı ciddi bir şekilde aşacak ve önemli alternatif bir yol olacak.
1: Hürmüz'e
0: Ve
1: alternatif.
0: Umre'ye ve Hac'a da daha rahat bir şekilde insanlara gidecek. Hızlı tren projelerinin de olacağı ifade ediliyor ve hızlı bir şekilde insanlar ulaşmış olacak.
1: Umarız bir an önce hayata geçer bu proje. Evet, bu başlıklarla bugün de yavaş yavaş programımızı tamamlıyoruz hocam. Çok önemli konu başlıkları ile ilgili önemli bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız ekonomi penceresini sizler için hazırladı. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Dinleyicilerimiz, 2025-2026 futbol sezonu başlarken spor haberlerinde şu anonsu duymuş olabilirsiniz. Süper Lig'in birinci haftası Gaziantepspor Galatasaray maçıyla başlayacak. Geçen yıl üniversite giriş sınavları sonuçları açıklanırken de temel yeterlilik testi birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu açıklaması yapılmıştı. Birinci geldi, birinci oldu, birincilik, birinci sınıf, birinci zaman, birinci mevki, birinci kalite, birinci keman gibi pek çok tanımlama vardır birinciyle yapılan. Verdiğimiz örneklerde fark edileceği üzere numara verilmiş bir dizinin başlangıcındaki öge birincidir. Birinci, bir sayısının sıra sıfatı, ilk sırada ilk anlamlarında da kullanılmaktadır. Ancak her ilk birinci midir? Yani her zaman birinci yerine ilk denir mi? Birinci ve ilk eş anlamlıdır ve bazen birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bayramın ilk günü yerine bayramın birinci günü denilebilir. Ancak sıralamaların karşılaştırıldığı durumlarda, örneğin bir yarışmada birinci kullanımı daha yaygındır. Bilgi yarışmasında birinci oldu denir ama ilk oldu denilmez. Yarışı birinci bitirdim yerine ilk bitirdim değil, birincilikle bitirdim denebilir. Ama bir nesne söz konusuysa birinci yerine ilk diyerek daha açık bir anlatım yaparız. Evinizin ilk televizyonu, ilk arabanız, ilk oturduğunuz ev, bahçeye diktiğiniz ilk ağaç aslında birincidir ama anlatırken ilk sözcüğünü kullanırız. Hem ilk hem birinci kelimeleri birlikte kullanılır mı? Evet, kullanılır. A Milli Kadın Voleybol takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 yendi cümlesini örnek olarak verebiliriz. Nesneler içinde en iyi cinsten olanlar içinde birinci denilir. Birinci kalite üzüm, birinci kalite incir, birinci kalite fındık. Bu ürünlerin ambalajında yazar ve en üstün olanı belirtir. Birinci sözü bazı mesleklerle ilgili sıralamada en üst dereceyi ifade eder. Örneğin gemilerde birinci kaptan kaptanların üstündedir. Bir orkestrada birinci keman orkestra şefinden sonra gelen görevlidir. Orkestranın akordunu birinci keman verir. Bir konuda yapılacak antlaşma için uluslararası alanda yapılan görüşmeler birkaç turdan oluşabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerinin birinci turu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmıştı. Birinci sıfatı iyilik ekiyle adıl yani zamir gibi kullanılır. Dönem birincisi yaş kütüğüne plaketini çaktı cümlesinde birinci sözü zamir olarak kullanılmış ve ismin yerini tutmuştur. Birinci kelimesinin sosyal tarihimizde bir kullanım şekli vardır. Eskiden mahallelerde yangın tulumbaları bulunur ve mahallenin malı sayılırdı. Bu tulumbalardaki hortum ve diğer gereçlerden sorumlu kişiye birinci reis denirdi. İhtiyar heyetinin gönüllüler arasından seçtiği birinci reis, sığır derisinden yapılarak örülmüş bir kamçı taşırdı. Birinci reis, kamçının sapını ve ucunu birleştirerek avucunun içinde tutardı. Tulumbadaki bir malzemeye ihtiyaç duyarsa, bunu mahallenin ihtiyar heyetinden belge karşılığında alırdı. Bir yangın olursa birinci reis, üniformalı olarak at üstünde gider ve diğer tulumbacıların sağından ilerlerdi. Yangın sırasında mahallede kavga ya da anlaşmazlık olursa hemen toplantı yapar, sorunun çözümünde son kararı verirdi. Birinci reis gönüllü olarak çalışır, yani maaş almazdı ama mahallede bir havası olurdu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Gündem enerji.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programına hoş geldiniz. Ben Barış Sağlam. Bugün yapımda Gülşen Ayvaz ve teknik masada Mehmet Demirezer seslerimizin size ulaşmasında görev alacak efendim. Hepinize tekrar tekrar merhaba diyoruz. Dünyanın dört bir yanından bizi dinlediğiniz için mutluluk duyuyoruz. Size hemen bizlere nasıl ulaşacağınızı, duygu, görüş ve önerilerinizi nasıl ileteceğinizi söyleyeyim. +90 312 463 34 19 numaralı telefondan ya da +90 312 463 34 21 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.tr.net.tr üzerinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz efendim. Bugün neler yapacağız? Küresel enerji piyasalarının kalbinin attığı kritik noktalardan biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlerin enerji arz güvenliği ve fiyatlar üzerindeki etkileri yeniden gündemde. Peki böylesi kriz dönemlerinde rüzgar enerjisi neden daha stratejik hale geliyor? Bugün bu soruların yanıtlarını ve Türkiye açısından ortaya çıkan fırsatları Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Sayın İbrahim Erden'le birlikte değerlendireceğiz efendim. Gündem enerji böylece başlıyor. Merhaba Sayın İbrahim Erden.
2: Merhabalar Barış Bey.
1: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, hepimizin bildiği gibi Hürmüz Boğazı kaynaklı dünya genelinde özellikle hidrokarbon enerji piyasalarında ciddi bir kriz oldu. Ve enerji ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı bunun dünyanın karşılaştığı en büyük arz şoklarından birisi olduğunu söyledi. Fiyatlar yükseldi. Erişim sıklığı azaldı. Bu gibi nedenlerle yani Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler, petrol ve LNG arz güvenliği tartışmalarını yine gündeme taşımışken bu kriz ülkelerin rüzgar enerjisine bakışını sizce kalıcı biçimde değiştirir mi? Özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz efendim?
2: Çok değerli ve aslında güncel gelişmelerle dolu bir soru. Çok aslında sığınarak müsaadenizle sadece kısa bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, bizim birliğimiz 34 yıl önce bir bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş. Türkiye'de rüzgar ekosisteminin bütün paydaşlarını bünyesinde barındıran, sanayicisinden yatırımcısına, mühendislik şirketinden finansman kurumlarına, servis bakım şirketlerinden veri analitiği çalışan şirketlerimize kadar hem kurumlarımızı hem tecrübeli bireysel üyelerimizi bünyesinde barındıran bir kurumuz. Biz de açıkçası uzun yıllardır bu bahsettiğiniz şekilde sadece konjonktürel gelişmelerden değil, ülkemizin aslında çok uzun yıllara dayanan bir stratejik yaklaşımıyla başlattığı rüzgarla ilgili çalışmalarını daha da geliştirmek. Bunu hem enerji yatırımları, hem sanayi, hem istihdam, hem teknoloji alanında geliştirmek için gayret eden bir kurulumuz, bir birliğiz. Hep birlikte de bunun için çalışıyoruz. Şimdi bunu aslında biraz bilinçli olarak da vurguladım. Çünkü bu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler, işte bu yani savaşlar, tartışmalar, maalesef giden on binlerce can, enerjideki bu farkındalığı, enerji bağımsızlığı, enerji arz güvenliğindeki farkındalığı aslında şimdi biraz daha ön plana taşıdı. Fakat bundan önceki yıllarda, belki işte 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşından önce biraz daha iklim değişikliği, küresel ısınma odaklıydı, hatırlarsınız.
1: Evet.
2: Hala da tabii ki bu önemli. Ve biz o yıllardan beri açıkçası rüzgar enerjisinin ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olması, bunların mümkün olunca kullanılmasını ifade ediyorduk. Şimdi bu kriz bunları kalıcı bir biçimde değiştirme, evet, zaten gerçekten damga vurarak değiştirdi. Artık iklim değişikliği konusu, küresel ısınma konusu elbette hala önemli ve yerinde duruyor. Ama bundan çok daha önemli bir gündem olduğu

0: Arz güvenliği enerjide arz çeşitlendirme ve bağımsızlık, enerji bağımsızlığı ve kalıcı biçimde bence bu ülkelerin ve sektörlerin rüzgar enerjisine ve diğer bazı yenilenebilir enerji kaynaklarına bakışını değiştiriyor. Dolayısıyla enerjide sizin de sorduğunuz sorunun devamında ithalata bağımlı ekonomiler yani nasıl dönüşüm bekliyorsunuz dediğinizde aslında bu bir endişe. Yani arz güvenliğiniz, bağımsızlığınız söz konusu değilse, arz güvenliğini endişeniz varsa doğal olarak ilgili ülkelerde ve ekonomilerde yenilenebilir enerjinin ön plana alındığı kaynaklara tabii bağlı olarak bir ülkede hangi kaynak daha yoğunluktaysa onun ekonomikliği daha kolay mümkün olacağı için kaynaklara bağlı olarak bu yenilenebilir kaynaklara doğru bir dönüşüm ve yatırım hamlesi bekliyoruz. Ülkemiz bunu hem geçmişte belki başlatmıştı biraz daha farklı sahiplerle de olsa ama son 2021-22'den beri açıkçası bu dönüşümü artarak devam ettiğini görüyoruz. Son 3 aylık gelişmelerle daha da artacağını Enerji Bakanımız, Cumhurbaşkanımız aslında açıkladı. Onları takip ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi jeopolitik riskler söz konusu oldu Hürmüz'den sonra ama daha önce de ülkelerin özellikle OPEC'in politik kararları da fosil yakıt fiyatlarında dalgalanmayı artırdığı dönemler oldu. Şimdi ise arz kaynaklı ve çok daha yüksek bir dalgalanmadan bahsediyoruz. Rüzgar enerjisi bu konuda daha öngörülebilir bir maliyet avantajı sunuyor sonuç olarak. Küresel yatırımcı iştahında son dönemde bir değişim görüyor musunuz ya da görecek miyiz bundan sonra? Bunun verileri var mı elinizde? Hürmüz kaynaklı riskler yeni yatırımları hızlandırır mı? Ya da hızlandırırsa ne boyutlara varır küresel olarak?
0: Tabii şöyle. Az önce hani aslında biraz girizgah gibi bahsettiğim şekilde bu aslında enerjide arz güvenliği, enerjide arz çeşitlendirme, bağımsızlık kaygılarını ön plana çıkardığı için yani ortada büyük bir risk görüldüğünden dolayı bu yenilenebilir enerji yatırımlarına doğru zaten bir eğilim başladı. Tabii her yatırım gibi, hemen hemen her yatırım gibi bunun bir olgunlaşma, yani fikir aşamasından geliştirmeye, oradan olgunlaştırmaya, finanse edilmeye ve inşaat dediğimiz süreçleri var. Dolayısıyla bu süreçlerin tamamlanması yavaş yavaş gerçekleşiyor. Fakat biz 2022 yılından itibaren özellikle ülkemizde rüzgar ve güneşle ilgili yapılan kapasite tahsisleriyle, rüzgar ve güneşte depolamalı proje kapasite tahsisleriyle başlayan, bunun yanında YEKA projelerinin yıl yıl ve istikrarla yapılmasıyla, bu ihalelerin gerçekleştirilmesiyle devam eden bir hamlenin içerisindeyiz. Ve şunu görüyoruz, hem küresel yatırımcı iştahında hem de ülkemizdeki yatırımcı iştahında yenilenebilir enerji ve özellikle de rüzgar özelinde bir gelişme ve ilgi görüyoruz. Bu tabii yani çeşitli sebepler olmakla beraber bir yandan da bahsettiğiniz, sizin sorunuzda bahsettiğiniz maliyet avantajı var. Rüzgar santrallerinin yatırımları konvansiyonel santral yatırımlarından daha ucuz, daha kolay gerçekleştiriliyor, süre olarak daha kolay ve üretilen elektriğin birim fiyatı da konvansiyonel kaynaklardan üretilen elektrikten daha ucuz. Dolayısıyla bu riskler açıkçası yeni yatırımları fiilen şu an hızlandırıyor. Önümüzdeki yıllarda da bunun aslında artarak hem ülkemizde hem globalde devam edeceğini bekliyoruz.
1: Evet, şimdi artık biraz önce de bahsettik. Rüzgar enerjisi artık sadece bir iklim politikası değil. Aynı zamanda stratejik bir enerji güvenliği aracı oldu. Şimdi burada yalnız genel olarak, genel itibariyle tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsayan bazı problemler var. Problemler de şu, özellikle depolama. Yani sizin çok fazla ürettiğiniz ve enerji ihtiyacının, daha doğrusu elektrik ihtiyacının az olduğu saatlerde depolama kritik bir konuma geliyor. Şebeke esnekliği, bazen siz yatırımları yapmayı şebeke yokluğundan dolayı geri alıyorsunuz ve buralara yatırım gerekiyor. Yedek kapasitesini her zaman kullanamıyorsunuz ya da bazı ek maliyetler getiriyor gibi tartışılan bazı başlıklar var. Dünya tüm bu teknik eşikleri aşmak için şimdi neler yapıyor? Biz neler yapıyoruz? Nasıl bir gelişme ortamı var? Bu dünya üzerinde rüzgar dediğimizde öne çıkan çok çok büyük iki merkez var. Bunlardan birincisi Çin. Hem kullanım hem de üretim aşamalarına sahip ve güneşte tamamen tekel ama rüzgarda da çok büyük bir paya sahip. Bir de Avrupa. Avrupa'da da üreticiler var ve teknoloji de daha çok Avrupa'dan çıkıyor. Çok ilginç. Mesela Amerika buralarda çok kendini gösteren bir ülke değil. Her ne kadar teknolojileri geliştirse de.

0: Biz rüzgarın gelecekte rüzgarın bir arz güvenliği, bir enerji güvenliği unsuru olduğunu görüyoruz. Bunu altını tekrar tekrar çizeceğiz. Bundan sonraki dönemde zaten bütün politikalar ve bu stratejiler ve politikalarla oluşturulan aksiyonlar bu çerçevede olacak. Tabii bir yandan da teknoloji de buna göre şekillenecek. Rüzgar ve güneş yatırımları hızla artarken bunların getirdiği tabii ki zorluklar var. Birisi biraz daha fazla, birisi biraz daha az belki zorluk getiriyor ama kesintili üretim yaptığı için rüzgar enerjisi belki sürekli duran yani güneş gibi ya da işte günün belli bir saatinde başlayıp belli bir saatinde biten bir teknoloji olmamasının bazı avantajları var tabii. Bunu sürdürülebilir bir şekilde ve gün içerisinde de mümkün olduğunca fazla faydalanarak ayrıca da şebekeye bunun yan etkilerini de bertaraf ederek, bunu sönümleyerek işletebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla rüzgar artarken bununla ilgili teknik ihtiyaçlar artıyor. Teknik ihtiyaçlar artınca da bununla ilgili teknolojik araştırma, geliştirme ve üretim kabiliyetleri gelişiyor. Ve bunları da açıkçası sektöre sunuyoruz. Neyi kastediyoruz? Özellikle şebekede yüksek gerilim, yani doğru akım hatların yapılması, daha fazla trafo altyapısının kurulması, daha geniş bir enerji iletim ve dağıtım altyapısının kurulması. Bu neyi sağlıyor? Bir bölgede kesinti olduğunda başka bir bölgeden, kesinti olmayan bir bölgeden yani üretimde hala devamlı olan bir bölgeden oraya hızlı bir şekilde müdahale edip enerji transferinin sağlanması. En başta bu. Sonra sizin yine depolamayla vurguladığınız enerji depolamada da farklı teknolojilerin geliştiğini görüyoruz. Burada kimyasal bazlı yani lityum iyon olarak belki en bilinenini söyleyebileceğimiz teknolojilerden daha gelişmekte olan sodyum bazlı ya da kaya bazlı, kayaç bazlı uygulamalara kısa, orta ve uzun vadede enerji ve yani elektrik depolamamızı sağlayabilecek teknolojilere araştırma ve geliştirme ve ürün geliştirme yatırımlarının sevk edildiğini görüyoruz. Bunlar tabii sadece bu aşamada kalmıyor. Ticarileşiyor artık. Elektrikli araçlarda nasıl ticarileşiyorsa, cep telefonumuzda, bilgisayarımızda nasıl ticarileştiyse, enerji şebekemizde de, elektrik şebekemizde de artık endüstriyel ölçekte, utility scale dediğimiz İngilizce, enerji depolama tesislerinin, ünitelerinin aslında ticarileştiği ve yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü bunlar artık rekabetçi olarak elde edilebilir, ulaşılabilir halde. Tabii bunların ucuz olması değil, bir yandan da finanse edilebilir olması gerekiyor. Finanse edilebilirlik için de hem finansmanın teknolojiye güvenmesi hem de bunun yaygınlaşması, bunun sürdürülebilir bir şekilde üretileceğine ikna olması gerekiyor. Bütün bu alt unsurlar aslında geçtiğimiz 10 senede enerji depolama teknolojilerinin şu an yaygınlaşmış olanlarında, ondan sonra dijitalleşme alanında, otomasyonda, ve şebeke yatırımlarında açıkçası yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bu önce teşvik edilerek, bazı yatırımlar finanse edilerek, devlet tarafından çeşitli finansman mekanizmalarıyla desteklenerek başladı. Ama artık bunlar tedricen yavaş yavaş piyasa yapımızın içerisinde yapılabilir hale geldi. Yapılabilir hale geldikçe de aslında rüzgar, güneş bunları besliyor. Bunlar, rüzgar ve güneşin artması bunlara ihtiyacı doğuruyor. Bunlar arttıkça da tekrar rüzgar ve güneş yatırımları gerçekleşir hale geliyor. Açıkçası bu model finanse edilebilir halde hem ülkemizde hem globalde şu an uygulanmaya başladı diyebilirim.
1: Çok çok güzel, yani bunu duymak herkes adına çok çok önemliydi. Çünkü hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çevresel etkilerini önce zikretsek de enerji güvenliğine katkısı ve başka ülkelere bağımlılığımızı azaltması konusundaki
0: Tabii.
1: güzel haberler. Şimdi tabii
0: Belki
1: Türkiye'nin...
0: çok özür dileyerek bir
1: Buyurun,
0: şey
1: buyurun.
0: ekleyeyim Barış. Ve burada önümüzdeki yıllarda belki yani hidrojenin geçtiğimiz günlerde ve şu anda aslında biraz popüler olduğunu da görüyoruz. Ama şu an hidrojen yeterince rekabetçiliği her alanda sağlayamadı ama uzun vadeli depolama ihtiyaçlarını karşılamak açısından belki 2030'lardan sonra hidrojenin de bu şebeke esnekliğini sağlayacak unsurlardan bir tanesi olacağı, önemli başlıklardan bir tanesi olabileceği ve onun da finanse edilip yatırım yapılabilir noktaya gelebileceğini öngörebiliriz.
1: Çok çok güzel. Umarız bu maliyetlerdeki yani hidrojen üretim maliyetlerindeki yüksek rakamlar geriler. Diğer teknolojilerde olduğu gibi daha geniş kullanım ağı görürüz. Böylece doğalgazın kullanım alanlarına da girmiş olur ki hidrojen bu hepimizi sevindirir. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde Türkiye enerjide bağımlı bir ülke ne yazık ki ve bu süreçte de bu bağımlılığını azaltmak, bu bağımlılığın oluşturduğu cari açığını azaltabilmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi

0: Türkiye bu gibi bir ortamda jeopolitik risklere karşı ve kur baskısının olduğu ve enerji açığının bulunduğu bir ortamda rüzgar enerjisi kalkanı geliştirmesi gerekmez mi? Eğer geliştiriyorsa bunu güçlendirmesi için, yani Türkiye özelinde konuşuyorum, öncelikli adımları ne olmalı?
1: Şimdi Türkiye 2022 yılında ulusal enerji planını açıkladığında bir önceki bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in bakanlığı döneminde bunu aslında rüzgar enerjisi kalkanı ya da yenilenebilir kalkanı diyebileceğimiz bir vizyonla başladı. Enerji stratejimizin göbeğine yenilenebilir rüzgar ve güneşi ve nükleeri koyduk. O günden bugüne önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar 2024 yılında, yani o planın açıklanmasının 2 yıl sonra sadece ilk güncellemeyi yaptı. Ve bu kalkanı daha da güçlendirecek, daha da genişletecek şekilde rüzgar ve güneş yatırımlarını 2035 yılında 120 gigawatt, 120 bin megawatt seviyesine ulaştırma hedefini koydu. Ve bu çerçevede de kapasite tahsisleri hızla devam etti. Hem depolamalı projelerle, hem YEKA projeleriyle, hem de yakın bir zamanda Suudi Arabistan'la yapılan Intergovernmental Agreement, devletler arası anlaşmayla tahsis edilen kapasiteler ve devamında yine bu üç alt birimde ayrıca sanayicilerimizi yatırıma çekecek, rüzgar ve güneş yatırımlarına çekecek öz tüketim amaçlı lisanssız proje yatırımlarının tahsisleriyle beraber aslında dört koldan burada bu rüzgar enerjisi kalkanı ve diğer yenilenebilir kalkanının güçlendirilmesi için adımlar atılıyor. Bu işin yatırım tarafı. Şimdi işin izin süreçleri tarafında bu kalkanı genişletmek için, yani bu kalkanın sağlam bir şekilde ülkemizi savunması için izin süreçlerini hızlandırmak noktasında kanuni ve yönetmelik mevzuat düzenlemeleri yapılıyor, yapıldı. Bunların devamı gelecek. Ve bunun dışında tabii önemli bir unsur finansman. Finansman tarafında da tabii Enerji Bakanlığımızın tek başına yürüteceği bir konu değil. Hem global ekonomik konjonktür hem ülkemizdeki ekonomik konjonktür bu noktada iyileşmesi gerekiyor ki finansmana erişimin, rekabetçi finansmana erişimin kolaylaşması mümkün olsun. Bu noktada da yürütülen ekonomik programın başarılı olması ve yenilenebilir enerji kaynakları için özel finansman imkanları sağlanması tabii önemli. Bunun yanında bizim altını çizdiğimiz bakanlığımızın, hem enerji hem sanayi bakanlığımızın altını çizdiği önemli bir unsur da sadece bu teknolojik yatırımları yapmak değil, bu ekipmanı da en azından kısmen üretmek, büyük oranda yavaş yavaş üretmeye de doğru ilerlemek, ekipman tedariği noktasında da bizi bir tedarik güvenliği unsuruyla destekleyecek. Yani rüzgar kalkanı işin sanayi tarafında da güçlenecek şekilde stratejiler geliştiriliyor. Bu sayede Türkiye son 15-18 senede yaptığı açıkçası hamlelerle Avrupa'nın en büyük 5. rüzgar ekipman üreticisi konumuna geldi.
0: Evet, bu zaten sorum da bu olacaktı açıkçası. Şimdi ne yazık ki birkaç tane ya da en azından bir tanesini net olarak biliyoruz. Diğerlerinde de bazı revizyonlar olduğunu duyduk ama bazı Avrupalı rüzgar ekipmanı üreticileri Türkiye'den çıktı ve bu bizi üzdü. Fakat Türkiye'nin kendi yatırımlarının olduğunu bilmek, bu alanda sürekli geliştiğini bilmek güzel. Peki türbin ekipmanı ve teknoloji ihracatında da Türkiye için yeni bir süreç bekliyor muyuz? Tüm bu
1: Şimdi
0: hızlanan yatırımlar esnasında.
1: şöyle az önceki belki hani maalesef dediğiniz noktayı hem size iyi bir haberle
0: Ha, lütfen.
1: belki yaklaşımla inşallah iyileştirme imkanımız olur. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bizim 2020'lere kadar, 2022'ye kadar gelen yatırım hamlesi sonrası yeni kapasite tahsislerine kadar geçen dönemde biz 2023 yılında son 15 senenin en düşük rüzgar kurulumunu yaşamıştık. Bu sebeple ve biraz da tabii ekonomik konjonktür sebebiyle bazı üreticilerin Türkiye'de üretimlerini azalttığı ya da Türkiye'deki tesislerine geçici olarak durdurduğunu gördük. Fakat son bir senedir yaşanan bu gelişmeler, yenilenebilir enerjinin güçlü bir şekilde desteklenmesi, az önce sizin kalkan olarak bahsettiğiniz yapının tekrar kurulması, burada hem enerji yatırımlarına hem şebekeye, hem sanayi tarafına verilen önlem ve önceliklerle beraber şu an iki tane kanat fabrikamızın tekrar hayata geçtiğini ve devamının da geldiğini görüyoruz.
0: Çok güzel.
1: Bunun ötesinde de inşallah önümüzdeki yıllarda farklı sanayi yatırımları Türkiye'ye gelecek.

0: Şimdiye kadar batı odaklı biraz
1: Bu
0: sanayi ve
1: gelecek
0: tedarik
1: bir tahmin mi,
0: içinde.
1: bir ön bilgilenme
0: Yok.
1: mi?
0: Ön bilgilerle
1: Ya
0: söyleyeyim.
1: çok güzel.
0: Tabii. Şimdi biz çok şükür hani çok önemli bir tedarik zinciriyle beraber geliştirdik 20 yıl boyunca sanayimizi.
1: Evet.
0: Bu batı kaynaklı ağırlıklı bir sanayi zincirinin parçasıyız. Bu sadece tabii rüzgar alanında değil. Yani otomotivde de böyleyiz. Diğer demir çelikte de böyleyiz. Pek çok unsurda biz Batı Avrupa'ya entegre bir sanayiye sahibiz. Rüzgarda böyle geliştik. Fakat bir süredir şunu görüyoruz. Sadece batıdan değil doğu kaynaklı sanayicilerinde, üreticilerinde Türkiye'de önümüzdeki dönemde tedarik zincirlerini kuracakları ya da Türkiye'den tedarik yapabileceklerine dair çalışmalar var. Sanayicilerimizle görüşmeler devam ediyor. Kendileri burada yer bakıyor, fırsatları kolluyorlar. Ama Batılılar da yine aynı şekilde Türkiye'de bir rekabet alanı görüp dengeli ve adil rekabetin sağlandığı bir ülke olarak burada inşallah sanayi yatırımlarına devam edecekler. Dolayısıyla Türkiye'de tahsis edilen bu kapasiteler bu kalkanı güçlü kılmak için çok önemli bir fırsat doğuruyor. Bu fırsat penceresinde inşallah her alanda değerlendireceğiz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi benim kendi kişisel bir sorum olacak. Umarım yani dinleyenlerin de sorusunu dillendirmiş olacağım bu soruyla. Dünya genelinde güneş enerjisinde şimdi genel sanayi tipi üretiminin yanında çok fazla bireysel uygulamalara geçildi. Kampçılar, yani hepimizin bileceği gibi küçük taşınabilir paneller açıyorlar ve kendi kamp ihtiyaçları içerisindeki ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bunun yanında cep telefonu şarj cihazlarına kondu. Yani biliyorsunuz saatlere kadar, yani bilek saatlerine kadar böyle bir şey kondu. Sizce rüzgarda böyle bir şey yakalayabilecek miyiz? Mesela dikey tipler var. Çok küçük bazı Amerikalı hani üreticilerin yaptığı kaşığa benzer şeylerin dönerek ürettiği, çok küçük de olsa bazı tipler var ama yani genel itibariyle sizce perakende ve kişisel perakende sürecine ne zaman girer? Olur mu?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Güneş teknolojisi ile rüzgar teknolojisi de aslında farklı alt
1: Evet.
0: teknolojiler. Bir tane birisi kimyasal bir teknoloji.
1: Hı.
0: Elektronları hareket ettirerek aslında enerji üretiyoruz. Rüzgarda yani elektronları güneş yani daha doğrusu fotonlar yoluyla hareket ettiriyoruz. Ama rüzgarda mekanik bir dönüşüm var.
1: Evet.
0: Elektriksel bir kimyasal ve elektriksel bir dönüşüm değil, mekanik bir dönüşüm var. Dolayısıyla bunun bir alan ihtiyacı var doğal olarak. Tabii bu bahsettiğiniz gibi dikey rüzgar türbinleri var. Bizim şu an kullandığımız yatay türbinler dışında ya da konvansiyonel dikey türbinler dışında da farklı rüzgar santrali uygulamaları geliştirme aşamasında. Belki cep için hani çok bir cep telefonu ya da saat gibi bir rüzgar uygulaması öngöremeyebiliriz. Ama biliyorsunuz bir rüzgar gülü, çocukken elimizde koşa koşa gezdiğimiz rüzgar gülü aslında rüzgar türbinlerinin en küçük örneği.
1: Evet.
0: Bu tip uygulamalar özellikle kırsal alanlarda çok daha kolay kullanılıyor ve yayılıyor. Ve bu sadece ülkemizde değil, açıkçası Afrika'da, Amerika'nın çeşitli bölgelerinde, bunun Çin'de, bunun yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu alanda gelişmeler olacaktır ama biraz fiziksel koşullar gereği güneşteki kadar basit bir yaygınlaşma olmadığını söylemem lazım. Ticarileşmesi biraz daha zaman alacaktır.
1: En azından Afrika gibi enerjiye aç ve enerjiye ulaşamayan bölgelerde, çiftçiler gibi enerjiyi çok fazla kullanırsa verimliliği artıracak bölgelerdekiler için bile olsa bir daha erişilebilir rüzgar
0: Tabii
1: enerjisi
0: ki.
1: üretim teknolojileri gelişir diye umuyoruz. Biraz daha
0: Tabii ki.
1: zamanımız var ama
0: Onu bir
1: az bu.
0: ilavede bulunayım
1: Buyurun.
0: sözünüzü bana keserek. Şimdi
1: Estağfurullah.
0: rüzgar güneş ve bataryanın yani o aslında az önce şebeke ölçeğinde sorduğunuz unsurlar olarak söyleyeyim. Rüzgar ve güneş ve bataryanın işte bu bahsettiğiniz bölgelerde bir arada kullanıldığı küçük ölçekli uygulamalar aslında en yüksek verimi sağlıyor. Çünkü birisinin olmadığı zaman diğeri var. Diğerinin olmadığında öteki var ya da depolayabiliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlar bir şekilde kullanılacak ve yayılmaya da devam edecek.
1: Evet, çok güzel. Türkiye'nin henüz çok adım atmadığı, bunun için ön sahaların belirlendiği, yatırımların beklendiği, bir de tahminimce bir deneme yatırımı yapıldığı bir deniz üstü rüzgar potansiyeli var. Deniz üstü rüzgarla ilgili neler söylemek istersiniz? Biz buraya henüz daha adım atmadık ve büyük bir potansiyelimiz var mı burada? Gerçekleştiğinde daha da büyük, daha da yukarı bazlı

0: bir ivmelenme yakalar mıyız?
1: Şimdi deniz üstü rüzgar açıkçası önemli bir enerji üretim, elektrik üretim alanı. Ve arz güvenliği, enerji bağımsızlığı açısından da yeni bir teknolojik perspektif katmak açısından çok önemli. Bunu nerede görüyoruz zaten geliştiğini dikkat ederseniz özellikle Kuzey Avrupa'da, Kuzey Denizi'nde, Baltık Denizi'nde, Manş Denizi bölgesinde çok büyük rüzgar potansiyelleri var. Ve Avrupa ülkeleri de burada hem kendi kıta sahanlığı olan bölgelerde hem de ortak alanlarda, uluslararası sularda beraber çok büyük ölçekte projeler geliştiriyorlar. Daha sonra bu alanda teknolojik yatırım yapan, imalat yatırımları yapan Çin'de, Uzak Doğu'da çok büyük deniz rüzgar santralları yatırımlarının gerçekleştiğini ya da planlandığını görüyoruz. Bu tabii maliyetli bir yatırım. Çünkü karada bir temel kazıp orada rüzgar türbünü dikmekle deniz üstünde bir rüzgar türbünü kurmak çok farklı. Denizde bunu yapabilmeniz için azami işte 50-60 metre su derinliğinin olması. Onun altına bir temel inşaat yapabilmeniz ve bu kadar büyük bir yapıyı bu sefer denizle devasa vinçlerle, gemilerle, transport taşıma gemileriyle, kablo serme gemileriyle de sağlayabilmeniz gerekiyor. Yani sadece karadaki ekipman değil, denizdeki özel ekipmana da ihtiyacınız var. Yani türbin de yetmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada ilk yıllarda 2000'lerin başında başlayan deniz üstü serüveni önce tabii çok yüksek maliyetlerle başladı. Fakat son 4-5 senedir hem türbinlerin büyüdüğünü hem bu alandaki makine ekipmanın çok yaygınlaştığını, imalat altyapısının büyüdüğünü ve maliyetlerin aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Ülkemizde bu açıdan bu fırsatı değerlendirmeye yönünde bir adım atıyor. Bizim de bu noktada belli potansiyelimizin olduğu alanlar var. Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak bu alanları tespit etmekle ilgili çok detaylı çalışmalar yaptık. Enerji Bakanlığımızla işbirliği yaptık. Onlara elimizden geldiğince destek verdik. Enerji Bakanlığımız Almanya ile Danimarka ile bu konuda teknoloji ve bilgi transferi ile ilgili önemli çalışmalar yürüttü. Ve Türkiye inşallah bu potansiyeli ekonomiye, iktisadi hayatına katmak üzere şu an ön çalışmalarını yürüttüğü yarışmaları, ihaleleri gelecek senenin başında inşallah gerçekleştirecek. COP senesi bu sene biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Enerji Bakanlığımız da bunu aslında biraz vesile olarak bu sinerjiyle bu ihaleleri yürütmeyi planlıyor.
0: Evet efendim, konuğumuz İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, bizleri aydınlattı, davetimizi nazik bir şekilde kabul etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz efendim, çok teşekkürler.
1: Barış Bey çok teşekkür ederim. Çok sağlam bir rüzgar sohbeti oldu. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler diliyorum bu tatlı sohbet için ben de sizlere. Evet, bugün sesimizin size ulaşmasını sağlayan Mehmet Demir Ezer'e ve yapımcım Gülşen Ayvaz'a da teşekkür ediyor. Ve haftaya yine sizi dolu dolu bir gündem enerji programında ağırlamayı umuyoruz efendim. Sizlere iyi günler.
2: Gündem enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en büyük figürlerinden biri olan ve adeta bütün bir ömrü kazanma hırsıyla yaşayan efsaneden Zeljko Obradović'ten söz edeceğiz. Obradović demek kısaca disiplin, sadakat ve parkede verilen amansız mücadele demektir. Obradović'in koç olarak hikayesi 1991 yılında Partizan'da oyuncuyken bir gecede koçluğa geçişiyle başlar. İlk yılında Avrupa şampiyonu olarak tarihin akışını değiştirir. Obradović'i özel kılan sadece oyuncularına olan tutkulu öfkesi değildir. Asıl mesele her pozisyonu, her saniyeyi en ince ayrıntısına kadar planlayan basketbol zekasıdır. Nitekim

0: 5 farklı kulüple: Partizan, Juventud Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile kazandığı 9 Eurolig şampiyonluğu onun bir sistem kurma ustası olduğunun en büyük kanıtıdır. Obradoviç için Fenerbahçe dönemi ise sadece Türkiye için değil, Avrupa basketbolu için de bir devrim niteliğindedir. İstanbul'da yarattığı etki ise Türk basketbolunu Avrupa'nın zirvesine 2017'deki o unutulmaz şampiyonluğa kadar taşır. Obradoviç'in yönetimindeki takımlarda yıldız yoktur. Sadece plan ve o plana sadakat vardır. Oyuncularından yetenekleri kadar ruhlarını da sahaya koymalarını bekler. Saha kenarında elindeki taktik sahtesine sertçe vurduğunda adeta az sonra oynanacak oyunun karakterini de inşa eder Obradoviç. Obradoviç bugün Partizan'ın başında, başladığı yerde o devasa mirası sürdürmeye devam etmek istese de gelişmeler şimdilik onu bu geli ortamdan uzaklaştırdı. Basketbolun bir zeka ve irade savaşı olduğunu tüm dünyaya fırsat bulduğunda her maçta bu yaşında da kanıtlamaya devam edecek Zeljko Obradoviç. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı.